buyuruyor Allah Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, mullelebap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah teslim etmişler. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda, nihayete ulaştığınızda, cennet saadetinin ise 7. gök katına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması 4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Hı? Ne diyorsunuz? Biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız. Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir. Namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeye başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar. O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler Mihr Vakfı'nın mensupları o güzellikleri el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes sonsuza kadar mutluluğu yaşasın. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Serbest iradeyle yaratılan insanlar dilediklerini yapmakta tamamen serbestler. Tabii cezasına katlanmak kaydıyla veya mükafatına kavuşmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın izahını içerisinde Allah insanlardan sadece bir tek şey ister. Bütün insanların mutlu olmasını. Bu ne sağlar? Bu o insanların bu dünyadaki şu geçici hayatlarını çok öteye götürecek olan sonsuza kadar mutluluğu sağlayacak olan bir mutluluğu, huzuru. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cehennemden paçasını kurtarmıştır. Arkasından mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşid sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse bir dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olan kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne yapmıştır? Bir tek dilekte bulunmuştur sevgili kardeşlerim. Ey Yüce Allah'ım demiştir. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliya var. Bir de ben olayım. Sana ruhumu ulaştırayım. Yani ermişlerden olayım ben de. Sevgili kardeşlerim, bu neyi sağlar? Allah'a ulaşmayı dileyen birisi için birinci kat cenneti, böyle ölmüş olsa kişi, birinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dileyip ölmüş. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah'ın mürşid sevgisi verecektir. Kişi tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Sonuç, Allah onu kendisine ulaştırdı. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olay böyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişinin yaptığı şey ne? Çok mu önemli? Önemli olmasına önemli. Ama yaptığı şey neden ibaret? Bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ve Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir.
Kişi fizan da olsa

şey yaşatacaktır. Kişi zikrini yavaş yavaş arttıracaktır ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu noktaya kadar olan muhteva Allah Teala tarafından garanti ediliyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bunu garanti ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala bir garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka bilir. Allah hepimizin sahibidir. Allah hepimizi yaratandır. O herkesle konuşmak ve onlara bütün güzellikleri anlatmayı ister. Ama bir şartı var. Kişinin buna layık olması. Eğer o liyakatte değilse kişi, Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi dilemeyecekse, ona Allah Teala'nın yaklaşması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. Az veya çok ama sever. İster ki herkes kendisini kurtarsın. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kişiyi kurtaracak olan birinci kat cenneti mutlaka alacak olan bir işarettir, garantidir. Bir tek özelliği var. Dilden değil, kalpten olması. Yani kişi kalbinden gerçekten istemeli ruhunu Allah'a ulaştırmayı. Böyle bir talebi yok kişinin aslında. Ama ona demişler ki eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah seni cennetine alır. O da böyle bir şeyi kalpten dilemese de sözle de dilese, nasıl olsa bana böyle dediler. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem cennete girecekmişim. Allah'a ulaşmayı dilerim. Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Bunu diyen kişi, eğer kalbi bir dilek değilse bu dileği, cennete giremez. Zaten Allah ona mürşit sevgisi de vermez. Tabiyeti hiçbir zaman gerçekleştiremez. Ruhunu da Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde ulaştıramaz. Öyleyse kulun dileği, talebi hidayetin esas öncüsüdür. Kulun dileği yoksa, talebi yoksa o kişi hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hedefe yönelecek. Bu hedef açık ve kesindir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş, dilemiş. Ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel, vücudundan ayrılamadan ölmüş. Olsun, Allah-u Teala mutlaka onu cennetine alır. Çünkü bir dilek var ortada. Ama yaşarsa Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Tabiyeti gerçekleştirecektir kişi. Allah gerçekleştirecektir onun tabiyetini.

Ama tabiyetini gerçekleştirdiği cihetle onu ikinci kat cennetin sahibi yapacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir süreçtir. Bu zaman parçası içinde kişi kendini düşenleri yapmak istikametinde bir zevkli devre yaşayacaktır. Belki hayatının en güzel devresi olacaktır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, mürşidine ulaştıktan sonra, tabiyet aldıktan sonra, o kişi büyük bir zevkin sahibi olacaktır. Allah'a ulaştırmayı dilediği ruhunu Allah'a ulaştırmak için zikir yapacaktır. Zikir yapmaktan büyük zevk alacaktır. Namaz kılacaktır, namazdan büyük zevk alacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmeyecektir Allah Teala ona. Zekat verdiği zaman bütün gönlüyle verecektir. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda severek, isteyerek ve en önemlisi, hepsinden önemlisi zevk alarak gerçekleştirecektir. Çünkü onun kalbi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Kalben böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah bilmektedir. Nereye götürür kişiyi? Bu kişiyi mutlaka cennete götürür. Bırakınız o kişinin mürşidine ulaşmasını, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek, diledikten hemen sonra ölse, yine birinci kat cennete mutlaka girecektir. Ama yaşarsa Allah ona mürşit sevgisini bizatihi verecektir. Kendisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşmak için mürşit ne kadar uzakta olursa olsun yılmayacak. Mutlaka mürşidine ulaşacak. O mürşide ulaşacak Allah'ın kendisine. Hacet namazını kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, o kişi bir zevki yaşayacaktır. Bu zevki üst seviyede yaşayanlar mutlaka bu süreç içinde Allah'ın meleklerini görürler. Kanatlı melekleri. O melekler onların her zaman etrafındadır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri dil ile anlatmak yeterli değil. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzellikler hepiniz tarafından yaşanabilir. Allah Teala herkesi bunları gerçekleştirdiği takdirde mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor. Ben de diyor Allah'a ulaşmayı diledim. Ama bu dilek iki türlü olur. Kişi madem ki herkes diliyor, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye elini açmış, böyle bir laf etmiş. Ama kalbi bu konuda hiçbir noktada ısınmamış. Kalbinin talebi yok. Kişinin ağzı söylüyor. Eğer kalp talebi yoksa kişi Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Dile değil, kalbe bakan Allah Teala bu kişiye mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşit sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Ötekiye yani Allah'a ulaşmayı dilememiş ama mütemadiyen hacet namazını kılıp kılıp Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mürşit falan göstermez. Sevgili kardeşlerim,
Allah hepimizin sahibidir. Kainatın sahibidir. Yalnız bu kainatta bir nokta olan bizim dünyamızın değil, bütün kainatın sahibidir Allah. Kainatı yaratandır. Allah sonsuzluğun sahibidir. Her şeyi öylesine güzel dizayn eder ki, bu dizayn bütün insanlar için bir mutluluk oluşturur. Huzur verir insanlara. O insanlar da der ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın sevgisini kazanmak herkes için mümkündür. Hiç kimseyi reddetmez Allah Teala bir şartla: kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir defa daha geldik aynı noktaya. Bir insan ağzıyla "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" diye laflar ediyorsa ama kalbi böyle bir dileğin sahibi değilse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Allah'a karşı yalan söyleyemez. Söyleyemez demek uygun bir tabir mi? Çok değil galiba. Çünkü herkes yalan söyler. Allah'a karşı da yalan söyler. Ama yalanla dolanla ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Aslı ifadeyi kullanalım. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Kalbi böyle bir dileğe sahip değil. Ama ona demişler ki sen cehennemden kurtulmak istiyorsan Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. O da gerçek anlamda kalbi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği halde cehennemden kurtulmak için "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" diye bir ifade kullanıyor. Ama burada kalpte bu istikamette bir talep yok. İstemiyor kişi aslında. O zaman o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Talep şarttır sevgili kardeşlerim. Gönülden bir talep, istek. Her kim böyle bir talebin sahibi ise Allah o kişiyi mutlaka huzurlu ve mutlu kılar. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse içinde kıpır kıpır bir şeyler oluşuyor. Kişi ansızın mutlu bir insan olur. Huzur içinde olur. Görevlerini yapmaktan büyük bir zevk duyar. Huzur duyar. Ama Allah'a ulaşmayı sözle dilemiş, kalbinde bu istikamette bir talebi yoksa kişinin, o zaman o kişi bu zevklerin hiçbirini yaşayamaz. Bir başka ifade kullanalım. Allah Teala bedavadan hiçbir şey vermiyor sevgili kardeşlerim. Her şey bir talebin, arkasından da bir gayretin neticesidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için ibadetlerinizi yapmak mecburiyetindesiniz. Bu bir mecburiyet de değil. Allah Teala size, eğer siz Allah'tan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişseniz, ibadetleri doyulmaz bir zevkle yaptıracaktır. Ansızın ne olduğunuzu şaşıracaksınız. "Allah Allah, ben eskiden namazı sevmezdim. Nasıl bu kadar güzel bir şeymiş namaz? Bu Allah'ı zikretmek ne kadar mutluluk verici bir şeymiş." Bu tarzda sonuçlara ulaşan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ötekiler de dilemeden görevlerini yaparlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeden yaparlar. Onlar
böyle bir dileğin sahibi olmamışlardır. Olmamışlarsa bu büyük zevki yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki bir tek dilekle Allah onların da ruhunu kendisine ulaştırsın. Ama insanlar, herkes Allah'a ulaşmayı diliyor. Ben de dileyim. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Böylesine başkalarını taklit etmek standartlarında sadece bir ağızla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek Allah'ın katında bir değer ifade etmez. O kişinin kalbi gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Allah ona bakar. Böyle olan kişi sahiden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ibadetlerini yaparken büyük bir zevk, huzur ve mutluluk duyacaktır. Bunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes, her şey öylesine güzel ki insanı Allah-u Teala mutlu etmek için her şeyi vazife kılıyor. Vazifeli kılıyor. Her anına kişinin bir zevk, bir huzur götürüyor, ona ulaştırıyor ve kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten denemişse, dilediği andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi. Mutlak olarak içi yanıyor bir mürşide ulaşıp tabi olmak arzusuyla, aşkıyla yanıyor. Çünkü kalp, halen vücutta bulunan ruhu Allah'a ulaştırmaya kararlı. Ve kişi mutlaka hacet namazını kıldığında Allah böyle bir insana mürşidini mutlak olarak gösterir. O kişi mürşidi kendisine ne kadar uzak olursa olsun gider oraya kadar mürşidine tabi olur ve huzuru ve mutluluğu yaşar. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye kişinin bir şeyler söylemesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayacaksınız. Siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah size ruhundan mutlaka üfürdü. Öyleyse siz bir emanet taşıyorsunuz. O emaneti emanetin sahibine ulaştırmakla borçlu bir insan. Bu bir ilahi borçtur. Bu borcun mutlaka onun sahibi olan Allah'a ödenmesi gerekir. İşte huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatının giriş kapısı, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karanlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir nurla dolu dünyaya adım atış. Allah Teala açıkça koymuş hükmünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bu kadar. O kişi kalpten bir dilekle Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse ne olur? Dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa sözüme bırak, bu noktadaki sözüme dikkat edin. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşma dileği o kişinin kalbinde doğduktan kişi Allah'a karşı bir talepte, Allah'tan bir talepte bulunduğunda Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu
kalpten bir talepse, Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi mutlak olarak tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İstediği de her zaman bütün insanların mutluluğudur. Biz bir adım atınca Allah-u Teala bize çok adım gelir. Biz bir adım atınca Allah-u Teala bize 100 adım atar. Bizim bir talebimizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala mutlaka sonlandıracağına dair ayetini koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ondan evvel Tevrat'ı koymuş, affedersiniz İncil'e koymuş. Ondan da daha evvel Tevrat'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, hani falanca mı? O Yahudidir, o Hristiyandır, onları boş ver. Bu tarzdaki şeyleri söylemeyin lütfen. Sevgili kardeşlerim, onları da tanıdığınız zaman, onların da içinde Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan, fizik vücutlarını, nefslerini, hatta iradelerini Allah'a teslim edenler var. Öyleyse insanlar hakkında kötü yorumda bulunmayalım. Diyelim ki Allah'ım onları da hidayet ver. Onları da hidayetine erdir. Hepsinde Allah'a ulaşma talebi oluşsun. Talep oluştuğu anda bu talep varsa o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Olup olmadığı belli olur mu? Tabii olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka mürşit araştırmasına girecektir. Çünkü kalbi onu Allah'a ulaştıracak olan kişiyi aramak için Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiştir artık. Görev başlamıştır, kişi arar. Onun ulaşabileceği bir yerde Allah-u Teala mürşidi mutlaka görevlendirir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Hacet namazını boy abdesti alarak kılacaktır. Allah'tan mürşidini isteyecektir. Eğer kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterecektir. Birinci kıldığınızda gösterilmedi, ikinciyi kılın. En çok üçüncüde Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Yola girmeyenlere, henüz girmek üzere olanlara, talep edenlere Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ne demek istiyoruz? Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Bu bir Kur'an hakikatidir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E kişi mürşidine tabi olmadan ruhu vücudundan ayrılamayacağı için o kişinin Allah'a ulaşması mümkün değil. E ne olacak? Sevgili kardeşlerim, mümkün olmadığına göre Allah Teala onu mümkün kılacak şartları uygun hale getirerek kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah ona mürşidini gösterecek. Hacet namazını kılıp mürşidini soran kişiye Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini gösterir. Dilememişse o kişinin mürşit görmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir kalbi dilek mevcut değilse o kişi birinci adımı atamamıştır. İkinci adım
Allah tarafından gerçekleştirilmez. Ama kişi, madem ki herkes bir mürşide tabi oluyor, ruhunu da Allah'a ulaştırdıklarını söylüyorlar. Ben de gideyim falanca mürşid işte yakın, gideyim ona bir tabi olayım. Bakayım ne olacakmış. Böyle söyleyen hakikatte asli unsurlara dayalı olmayan bir gidiş, o kişinin bir mürşide usulen tabi olması, yani onun elini öpmesi, o kişiye bunu sağlayamaz. Onun için birçok insan tasavvufa girdiğini düşünür, zanneder ama beklediği mutluluğu yakalayamaz. Çünkü asli unsur yok. Allah'a ulaşmayı dileme yok. Bu dilek yoksa sonuç da yok sevgili kardeşlerim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o zaman niçin Allah-u Teala'dan mürşit soruyor? Allah-u Teala bunu bildiğine göre kalbi talebini ona mürşit falan göstermez. Kişi çeşitli rüyalar görür, hacet namazını kılar. Ama sevgili kardeşlerim, ya bu kişi talep etmişse Allah-u Teala'dan, Ya Rabbi demişse, benim de ben Allah'a sana ulaşmayı dilersem mutlaka bir mürşidim olacak. Ya Rabbi ne olur, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim kalbimi daha iyi biliyorsun. Bana mürşidimi göster. Ama kalbinde bu dilek yoksa göstermez Allah Teala. Kişi böyle bir dileğin sahibi ise Allah Teala evvela onun kalbine bu dileği koyacaktır. Kişi bu dileğin sahibi olarak Allah Teala'ya yöneldiği zaman, talep ettiği zaman, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, bana da mürşidimi göster dediği zaman Allah Teala o kişinin kalbine bakar ve görür ki gerçekten bu kişi kendisine ulaşmayı diliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman gördüğü mürşidi kişi çok sevecektir. Ve o ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gidip görevini tamamlayacaktır. Onunla ilgili olan görevini tabi olacaktır. Huzuruna gidip el öpecektir, tabi olacaktır. İşte bu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktadır. Artık o ruh sahibi olan Allah'a doğru yola çıkmıştır. Kişi birdenbire namaza karşı büyük bir iştiyak duyar. Zikirlerini yaptığı zaman büyük mutluluk yaşar. Oruç tuttuğu zaman açlık çekmez. Her şeyinin değiştiğini, dünyasının pırıl pırıl yepyeni bir mutluluk dünyası olduğunu görür kişi. İşte Allah'a giden yolun gerçekleşmesi bu neticeleri sağlar. O yolda ise kişi bunların hepsini yaşar. Sonuç ne sevgili kardeşlerim? Sonuç, Allah'ı seven kişinin Allah'a ulaşmayı bu sevgiyle, Allah'ın göstermesiyle mürşidini gören kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhu ise Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için kişinin zikir yapması lazım. Namaz kılması lazım. Oruçlarını tutması lazım. Zekatını vermesi lazım. Dini ibadetlerin her birini Allah Teala o kişide ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir sürede en büyük zevkler haline getirir. Ve de kişi büyük bir zevkle, huşu ile, mutlulukla Allah'ın davetine icabet eder ve Allah'a ulaşmak için büyük bir zevkle, şevkle harekete geçer. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak, onu
müthiş bir şekilde mutlu kılar. Ondan sonraki devre o kişinin ibadetlerini gerçekleştirmesi, zikrini arttırması ve neticede ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla sonuçlanır. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine, onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfade son derece açık olarak geliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona hacet namazı arzusunu verir. Gerçekleştirdiği zaman mürşidini gösterir. O mürşit nerede olursa olsun o kişi gidecektir. Mutlaka tabiyetini gerçekleştirecektir. Çünkü kalbi mutlak olarak istiyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Vücudu terk eden o ruh hangi dergaha ise o dergaha ulaşır ve kişi o dergahtan yola çıkan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devresinde dünyadaki en büyük zevkleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. Allah Teala niçin ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmemizi farz kılmış? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Üç kitaplı dinde de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almış. Hepsi Allah'ın indirdiği dinlerdir. Zaman parçaları değişik olduğu için seremonilerde, ibadetlerde değişik standartlar kazanmış. Ama sonuç hep aynıdır. Ruhun tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu gerçekleştirmesi, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçmesi ve 7. alemden dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. İşte din insanı nereye götürür? Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a onu ulaştırır Allah-u Teala. Ve kişi bu ulaşma noktasına kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Bir dine tabi olduğu için büyük mutluluk yaşar. Huzura, ruhu Allah'a ulaştığı için büyük mutluluk yaşar. O kişi mutlu bir insandır. Huzur içinde yaşayacaktır. Allah onun ruhunu o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Velhamdülillah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
2: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
2: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr.
1: Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Estaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyre-i mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz tasavvuf, konumuz İslam, konumuz Hanif dini. Aslında size aynı şeyi söylemiş oldum. Tasavvuf, İslam'ın yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir, hayata tatbik edilmesidir. Din bir mefhumdur. Bu din Allah Teala tarafından yaşanmak için bizlere ihsan edilmiştir. Ve dinin yaşanması tasavvuf adını alır. Bir başka ifadeyle tasavvuf İslam'ın bütününü yaşamaktır. Yani yedi safhasını da. Beni ilk defa dinleyenler için bu söylediklerim bir hayli yabancı olacaktır o kişiye. Çünkü şimdiye kadar bunları hiç duymamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak için kendisini dine ikame etmesi konusunda Allah-u Teala'dan emir almıştır. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Fe'ekum ve çeke liddini Hanifa diye başlıyor. Hanif olarak kendini Hanif dinine doğrult diyor Allah Teala. Feterennâse aleyha. Allah'ın bütün insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır diyor Allah Teala. La tebdile bi halkullahi diyor. Zalike dinil kayyimu. İşte bu kayyim olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın dinidir diyor Allah Teala. La tebdile fi halkullahi, Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Demek istiyor ki Habibim sen Hanifsin. Yani İslam'sın. Kendini Hanif olarak Hanif dinine ikame et. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ayakta kalacak olan kainatın yegane dinidir. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında, ne de insanları o dini yaşayacak olan
fıtratla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani diyor Allah Teala bu ifadeyle, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratır diyor Allah Teala. Allah bütün insanları hanif dinini yaşayabilecekleri bir özellikle yaratır buyuruyor. Ve hanif diniyle yaratılan insanların yaşayabileceği sadece bir tek din vardır. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, onlara bağlı olan herkesin dini ve bütün peygamberlerin, bütün resullerin tek dini. İşte her kim bu dini yaşarsa, yaşadığı bu din o kişi için tasavvufun yaşanmasını ifade eder. Yani tasavvuf, hanif dininin, İslam dininin hayata geçirilmesidir. Bir mefhumdur din. Bir yaşam biçimidir. Bu Allah'ın vasıflarını belirttiği dini yaşamak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek suretiyle yaşamak, işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvuf, İslam'ın Kur'an'daki boyutlarıyla yaşanmasıdır. Bu boyutlar 7 tane safa içerir. Bu boyutlar 28 tane basamak içerir. İslam 7 safadan oluşur. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini, ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'in dini bu dindi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de gene bu dindi. Arapça adıyla İslam dini. İslam dini yeni bir din değildir. Hristiyanlık dini başka bir din, Yahudilerin dini başka bir din, Hazreti İbrahim'in dini başka bir din, Hazreti Yakup'un dini başka bir din değildir. Hazreti Adem'e Allah'ın öğrettiği din, tatbik ettirdiği din, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Peygamber İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a şeriat olarak verdiğimizi, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık. Putperestlere onları davet ettiğin din ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan Allah'a yönelenleri Allah'a ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki bir tek şeriat var. Hazreti Adem'den
ilk peygamber, ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber ama son insan değil. İlk peygamberden son peygambere kadar Allah-u Teala sadece bir tek din dizayn etmiş. O dinin her peygamber zamanında o peygamber ve ona bağlı olanlarla insanlık tarihi boyunca yaşandığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse dinler yok. Din var. Bir tek din. Hanif dini, İslam dini, bütün peygamberlerin tek dini. Bir tek din. Öyleyse Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bunun vahdet manasına geldiğini görüyoruz. Tevhid manasına geldiğini görüyoruz. Birinci özelliği İslam dininin ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar Hristiyanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç tane Allah vardır diyorlarsa da, ağızlarında bu varsa da, İncil'i tetkik ettiğiniz zaman One God diyor Allah-u Teala. Kaç tane ayet-i kerimede tespit ettik onları. Sadece bir tek Allah vardır ibaresine rastlıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Tek bir Allah. Öyleyse Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmak. Allah'ta tevhid. Tek bir Allah. İkincisi cemaatte tevhid. Fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı oluşturur ve kurtuluşa ulaşacak olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Sakın 73 fırkadan diğer 72'sine tabi olmayın ki tabi olursanız onlar sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı Hanif dinini ifade ediyor. Hanif dini de vahdeti, tevhidi, tekliği, tek Allah'a inanmak birinci özellik. Cemaatin tek bir yol üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde oluşu ikinci özellik. Peki hani fıtratının üçüncü özelliği, üç özellikten oluşuyor. Üçüncüsü teslim. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi, dördünü de Allah'a adım adım teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Allah'ta vahdet, cemaatte vahdet, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak ve Allah'a teslim olmak. İşte din budur. Tasavvufta bunları yaşamanın adıdır. Bunları yaşayana o tasavvuf denir. Tasavvufun içinde olanlar. Bütün tasavvuf ehli, bütün Kur'an'ı yaşayanlar kardeştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam, Hanif dini, tasavvuf, 7 safhada yaşanır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Üçüncü basamakta başlar. İkinci safhada Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabiiyet söz konusudur. 14. basamak.
Üçüncü safhada Allah'a doğru yola çıkan ruhu yedi tane gök katını aşırıp Allah'ın zatına ulaştırmak ve Allah'a teslim etmek söz konusudur. Üçüncü safha, 21. basamak. Allah'a ulaşma, 22. basamak, teslim. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılmak söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir dizaynı içeriyor Allah Teala'nın kanunu, İslam, yani Hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 25. basamakta fizik vücudunuz, şu vücudunuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. 25. basamak. Bu, ikinci tesliminizdir. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve 4. safayı tamamlarsınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani nefsinizde nefs tezkiyesi yoluyla hiçbir karanlığı bırakmazsınız. Tezkiyetün nefs yaparsınız. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz. Yerlerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan fazılları yerleştirirsiniz. İman kelimesinin etrafında fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşir. Sonra mı ne olur? Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safha ve 5. kademesinde, 28. basamağın 5. kademesinde, bir sonraki kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7 safha tamamlanır, 4 teslim de tamamlanır. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve tesliminizi tamamlarsınız. Allah'ın sizi ulaştıracağı en üst noktaya ulaşırsınız. Allah Teala sizi orada 28. basamağın 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılar. İşte alelade bir insanken, bir ölüyken canlanmak, dünyaya açılan fizik gözlerle, fizik kulaklarla, fizik kalp yapısıyla canlanmak, sonra gayba açılan gözle, gayba açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla gayba ait bir başka canlılığa, hayata ulaşmak. Bir defa daha ölüyken dirilmek. İşte iki defa ölüyken dirilmek ya da üç defa. Çünkü birincisinde siz doğuyorsunuz. Annenizin karnında şekilleniyorsunuz. Doğuyorsunuz. Bu birinci hayata getirilmeniz. Ama dünya hayatını yaşayanlar için, Allah'ın istediği biçimde yaşayanlar için, onlarla mukayese edildiğinde bir ölüsünüz.
Gözlerinizde hicab-ı mestura var, görmüyorsunuz. Kulaklarınızda kibakra var, işitmiyorsunuz. Kalbinizde ekinnet var, idrak edemiyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsini gerçekleştirebilmeniz şekle bağlı. Ve başınızdaki göz açılıyor. Sadece bakmıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız açılıyor. İrşad makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından değiştirilmesiyle, ekinnet ihbata çevrilmesiyle, ekinnet alınıp ihbat konulmasıyla irşad makamının söylediklerini idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu, dünya için dirilmeniz demektir. İslam'ı yaşamak üzere dirilmek, Allah'ın cennetine girmek üzere dirilmek. Dirildiğiniz anda Allah'ın cenneti için ehilsiniz. Ta 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. 26. basamakta hikmet ehli oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Bu noktada kalbinizdeki göz ve kalbinizdeki kulak açılmadan evvel gayb için siz gene bir ölüydünüz. Evvela doğarak dirildiniz. Hayat verdi Allah Teala size. İhya etti. Sonra bu doğan ama Allah'laşmayı dilemeyen bir insan, bir ölü. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, o zaman kalp gözünüz değil, başınızdaki göz, başınızdaki kulak, kalbinizdeki ekinnet müesseseleri sizi dünya için hayata getirdi. İkinci defa. 26. basamakta ise gene siz bir ölüsünüz. 26. basamağa gelene kadar 3. basamaktan. Kalp gözünüzün açılması, gayba, gayıpla ilişki kurmanız açısından bir ölüydünüz. Allah-u Teala kalp gözünüzü, kalp kulağınızı açarak sizi 3. defa hayata getirmiş oluyor. İşte tasavvufun muradı 3. defa hayata geldikten sonra son sırada sahip olmak,

İslam'ı, Hanif dinini ve onun hayata geçirilmesi olan tasavvufu ifade eder. Böylece Allah ile en güzel ilişkilerin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda meseleye baktığınız zaman bütünü görüyorsunuz. 28 basamaklık bir dizayn ve baştan söylediğimiz 7 tane safha. Hadi sizinle beraber Kur'an'ın ışığında bu 7 safhayı beraberce dolaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyorsunuz. Herkes olayları yaşar ama genellikle yanlış müşahedelerde bulunur. Yanlış yorumlarda bulunur. Allah Teala Bakara 216'da bu yanlış yorumlardan bahsediyor. Allah'ın söylediklerini anlayabilmek ve yaşayabilmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara 216'ya bakalım beraberce. Ve savaş diyor Allah Teala. O sizin hoşunuza gitmese de üzerinize yazıldı. Farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için hayırdır. Hoşlanacağınız bir şey olur ki o da sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte insanlar başlangıçta hayır şerri bilmiyorlar. Ve bu insanlar, bütün insanlar ikinci basamağa da otomatik olarak gelirler. Herkes ikinci basamakta bulunabilir. Olaylar karşısındaki davranış biçimleriniz Allah-u Teala tarafından izlenir. Sizin için de bir izleme söz konusu olmalıdır. Eğer Allah'a ulaşma konusunda bir karşı çıkışınız varsa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorsanız, başkalarını da buna inandırmaya çalışıyorsanız, Allah'ın 73 ayetine rağmen, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilmezsiniz. Ve mutlaka cehenneme giden birisi olursunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diye. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde açık ve net olarak bu hususu söylüyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize, Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razılardır. Razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Özetlersek, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer kesin bir hüviyette cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala böyle olmayan insanları, kalbinde zevk olmayan insanları, Allah'a isyan etmemiş

olan bu tarzda bir olay isyan hüviyetini taşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başkalarını da Allah'a ulaşmaktan, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan men etmeye çalışan insanlar, uzak bir dalalet içinde olan insanların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Olaylara karşı pozitif davranışlarda bulunan ama Allah'a ulaşmaktan haberi olmayan bir insanı Allah-u Teala seçecektir. O kişiye mutlaka Allah'a ulaşmanın gerekli bir şey olduğu bir gün söylenecektir hayatında. O zaman seçilenlerin arasından bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa imzasını atmıştır. Ama seçilenlerin de bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki onların da kurtulması mümkün değil. Allah-u Teala kurtulma standardını onlara bahşedebilmek için onları seçiyor. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a yönelmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Kafirleri davet ettiğin Hanif dini onlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim bu dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse muhteva net ve kesin olarak belli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Kurtuluşu kesindir. Nereden çıkartıyoruz kurtuluşun kesin olduğunu? Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki: "Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hüsranda değillerdir. Ve âmilü sâlihâti, ve nefsi ıslah edici amel işleyenler de hüsranda değillerdir. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler onlar da değillerdir. Ve tevasav bil sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler onlar da değildir diyor Allah Teala. Böylece Vel Asr suresi 28 basamağı ifade ediyor. 7'şer basamak olarak. 1. basamaktan 7. basamağa kadar olan devrenin 3. basamaktan itibaren olan kesimi kurtuluşla alakalı. Öyleyse ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Çünkü onlar hüsranda değil. Ne demek istiyoruz? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır. Onlar cehenneme gidecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır." Öyleyse iki nevi insan var.
Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların girecekleri yer cehennem. Hüsranda olanlar. İşte Vel Asr suresinde Allah-u Teala hüsranda olanları söylüyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Ama kim amen olursa o kişi artık hüsranda değildir diyor. Öyleyse amen olmak ne demektir? Amen olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminu olmuştur. Dikkat edin, iman sahibi olmak, amini olmak aynı şey değildir. Amini olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi için evvela Allah'a ulaşması, Allah'a inanması lazım. Bir, Allah'a ulaşmanın farziyetini bilmiş olması lazım. İki, ve Allah'a ulaşacağına inanması lazım. Üç. Böylece bu kişi amini olur. Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda da Vel Asr suresine göre kurtuluşa ulaşmıştır. Vel Asr suresine göre amini olan kişi kurtulmuştur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçildiniz. Üçüncü basamakta aminu oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olur? Dilediğiniz an Allah kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda derhal faaliyete geçer Allah Teala. Derhal gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bunu almak için Allah Teala'nın Rahim esmasının size ulaşması lazım. Rahim esmasıyla size tecelli eden Allah Teala birçok işlemi ard arda vücuda getirecektir. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür. İşittiği, bildiği ve gördüğü anda Allah Teala'nın üzerinizde derhal Rahim esmasıyla tecellisi söz konusu olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada dördüncü basamakta Allah'ın Rahim esması başlıyor. Vel Asr suresinin birinci bölümü yedi basamaktan oluşuyor. Amini olanları içeriyor. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor. Bütün insanların gözlerinde bir gizli perde var. Bakarlar ama irşat makamını başka insanlardan ayırt edemezler. Onlar gözleri perdeli olanlardır ve ölüdürler. Onlar bakarlar görmezler diyor Allah Teala. Onlar ölüdürler diyor. Ve beşinci basamakta Allah Teala gözlerinizdeki bir nevi gözlüğü, hicab-ı mestureyi gözlerinizden alıyor. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alıyor.
Yedinci basamakta da kalbinizdeki ekinliği alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Allah Teala İsra Suresi'nin 44 ve 45. ayetlerinde buyuruyor ki: Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestire vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Gizli perde demek hicab-ı mestire. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların gözlerinde hicab-ı mestire vardır, gizli perde vardır diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra vardır diyor. Kulakları seni duyar ama onlar işitmezler. Yani kulaklarının duyduğu şeyin manasına varamazlar. İrşad makamının irşada müteallik olan sözlerini anlayamazlar. Manasını anlayamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler diyor. Onların gözlerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Kulakların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Yani senin söylediklerini kendilerine mal edemezler. Manasına, derinliğine varıp da onun müdafasını yapacak olan bir özelliğin sahibi olamazlar. İşte beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Altıncı ve İrşat makamına baktığınız zaman onun söylediklerini artık anladığınız için onu sadece bakmıyorsunuz ona. Onu artık irşat makamı olarak görüyorsunuz. Onun söylediklerini kulaklarınızın size ulaştırdığı şeyleri zihniniz algılıyor, manasına varıyor. Onları kalbinize indiriyorsunuz ve Allah'ın size verdiği ihbatla İdrak ediyorsunuz. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki o kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın söylediklerini idrak etmeleri için İrşad makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmeleri için onların kalplerine ihbat koyarız. Amin olanları Allah mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Burada amin olanların henüz sırat-ı müstakime ulaşmamış oldukları kesinlik kazanıyor. Sırat-ı müstakime ondan sonra ulaşacaklar. Burası 7. basamak sevgili öğrenciler. Ve 7. basamağa 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren birkaç dakika içinde ulaşırsınız. Allah-u Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren derhal işlemlere başlar. Derhal Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli gözünüzdeki hicab-ı mestürenin, kulaklarınızdaki vakranın, kalbinizdeki ekinnetin alınmasını sağlar. Ve böylece yerine ihbat koyan Allah-u Teala sizi 7. basamağa bir anda ulaştırır ve bir anda
cennetin sahipliğini üstlenirsiniz. Cennetin sahibi olursunuz. Cennetin birinci katının. Sonra ne yapar Allah Teala? Orada kalmaz. Tegamül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a amen olursa onların kalplerinin içine hidayet koyarız veya kalplerin içine ulaşırız diyor. 8. basamak ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şu. Kaf 33 Allah Teala buyuruyor. O gaybta Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalplerinin kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. 9. basamakta Allah Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize ulaşıyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince de kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami buyuruyor Allah Teala. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. İşte burada göğsünüz şerh ediliyor. Yani göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. Onuncu basamaktasınız. Bu Allah-u Teala'nın işlevleri, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ard arda vücuda getirdiği işlemler, bu gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki bakrayı alması, kalbinizdeki ekinliti alması, yerine ihbat koyması, kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, hepsi birkaç dakika içinde tamamlanır. Bir anda cehennemlik bir insan cennetlik bir kişi olur. Allah Teala onun her verdiği güzellikle, her verdiği ihsanla ona yüksek dereceler ihsan eder ve kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine ulaştırılır. Kişi bir şey mi yapmıştır? Evet, bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Hayatının en önemli kararını vermiştir ve cehennemin kapısını kilitlemiştir. Cennetin kapısının da anahtarını elde etmiştir. Artık o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de bu işlemlere muhatap olmuşsa 10. basamakta bu kişinin günahları sevaplarından aşağı düşmüştür. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah Teala ne diyordu? Onların gidecekleri yer cehennemdir diyordu kazandıkları dereceler itibariyle. Ve cehenneme gideceklerin, kaybettikleri derecelerin fazla olduğunu söylüyordu. Hüsranda olanlar olduğunu söylüyordu onların. Ama bu kişi cehenneme gidecek olan birisi değil, hüsranda olan birisi de değil. Bu kişi
mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse Allah'ın cennetine girmenin temel faktörü sevapların günahlardan fazla olması. Allah Teala bu işlemlerle o kişiyi mutlaka sevapları günahlarından daha yüksek olan bir noktaya ulaştırıyor. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Amini olanlar hüsranda olmayanlardır. Vel Asr suresi şunları söylüyordu. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminu. Ama âminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olmamanın ölçüsü ne? Sevapların günahlardan fazla olması. Öyleyse bu kişi âminu olmuş. Mutlaka sevapları günahlardan fazla artık. Bu kişi üçüncü basamakta âminu oluyor. Dokuzuncu basamağa kadar bir anda birkaç dakika içinde ulaşıyor. Yani yedinci basamağa ulaşması birkaç dakikalık bir zaman parçası alıyor. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Vel Asr suresindeki amenu olmak noktasında. Şimdi ikinci yedi basamağın ilk ikisini de Allah-u Teala hemen arkasından açıyor. Kişi yedinci basamağa ulaştırıyor evvela. Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Ondan sonra ikinci bir yedi basamak başlıyor o kişi için. Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması. Sekizinci, dokuzuncu, onuncu basamaklar. Peki sonra ne olur? Sonra o kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşır. Rahmetle faz nurları göğsüne ulaşır. Göğsünden açılan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin kapısı mühürlüdür. Gelen nurlar rahmetle fazıldır. Ama içeri giremezler, kalp mühürlüdür. Ama rahmet nurları kalbin içine sızabilir. Bu mühürlü olan kapının kenarlarından içeriye sızabilir. İşte bu sızma olayında kişinin huşuya ulaştığını söylüyor Allah Teala. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. Diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbine giren nurlar 11. basamakta kalbine sızmaya başlıyor. Kalbine kadar ulaşan nurlar kalbe giremiyorlar, kalp mühürlü diye, ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta %2'ye kadar nur birikimi olabilir. Bu birikim tamamlandığı zaman, %2'ye ulaştığı zaman kişi 12. basamakta. Huşuya ulaşan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sormak, istemek imkanının sahibi oluyor Allah-u Teala'dan. İstihane istemek ve istiyor. Allah Teala Bakara suresinin 43 ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestainu bis sabri ve salati inneha lekebiretun illa alel hasiin ellezine yezunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun." Diyor ki Allah Teala muhakkak ki onlar
Diyor ki Allah-u Teala, muhakkak ki onlar değil, sabırla ve hacet namazıyla, namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. İrşad makamının kim olduğunu Allah'a sorun, Allah'a mürşidinizi göstermesini isteyin. Muhakkak ki bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını mülaki kılacaklarını, ölmeden evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını, Allah'a ulaştıracaklarını, ulaştıracaklarına ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan sorma hakkının sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor. Allah da mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu konuda buyuruyor ki Allah Teala Maide 35'te, ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. İşte kişi istiyor Allah-u Teala'dan, Allah da o kişiye gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Ne olur? Bu ana kadar ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kendine işini yapmıştır. Allah-u Teala da saydığımız 10 tane ihsanda bulunmuştur kişiye. 10. ihsanı mürşidini göstermek. Bunun üzerine kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder. Ne olur? Tövbe ederse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde mutlaka oluşur. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiği konusunda o kişiyi uyarsın diye. Dereceleri yükselten Allah, o kişinin biraz sonra söyleyeceğimiz gibi günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor. Ve arşın sahibi olan Allah bu konunun arşından meleklerle ve onların etrafındaki kişi olan devrin imamı ile alakalı olduğunu ifade ediyor. Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine Allah-u Teala gönderiyor. Allah'ın birinci ihsanı o ruhu kişinin başının üzerine göndermesi. Ve gelen ruh Allah'tan aldığı emri tebliğ ediyor, devrin imamının ruhu. Ve sen bu vücudu artık terk et diyor. Ben burada vazifeli olacağım ve onu koruyacağım diyor. Bu bir muhafız. Hem şeytanın büyüsünden hem hüddamından kişiyi mutlak olarak korur Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidine ulaşan kişinin Allah'tan aldığı birinci nimet, başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. Ne olur? Mücadele 22 söylüyor ne olduğunu. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla o kişi yedolunur, desteklenir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. İkinci nimet 3 kademede oluşuyor kalbe iman yazılması.
Böylece ikinci nimet kalbin mührünün açılması. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesinin ki bütün insanların kalplerinde küfür yazar doğuşlarına itibaren o küfrün dışarı alınması, atılması ve kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Ve böylece kişinin mümin olması. Kişinin mümin olması 7 tane kalp şartını gerektirir. 1. O kişinin kalbinin içindeki ekinleti Allah alır. 2. Yerine ihbat koyar. 3. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. 4. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar ve kişiyi böylece huşuya ulaştırır. 5. Kalbinin mührünü açar kişinin. 6. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. 7. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Ve 7 tane kalp şartının sahibi olan bu kişi mümin olur. Öyleyse o noktadan itibaren o kişi diliyle ben müminim diyen kişi değildir. O noktadan itibaren o kişi kalbiyle de mümin olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. O kişi mürşidine ulaşmıştır ve 4 tane nimet almıştır. 5. nimet nedir? 5. nimet Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme girenlerden bahseden Allah Teala diyor ki ama kim tövbe eder de yani mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirir de mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller, amelü salihat yapmaya başlarsa Allah onun bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Ve kişinin bütün günahları hasenata çeviriyor bu tövbeyi 10 tane ihsanla gelerek bu tövbeyi gerçekleştirdiği için. On dördüncü basamakta 4 tane de hidayet var. Ruhumuz hidayete adım atıyor. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah Teala buna hidayete adım atmak diyor. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zalikel yevmül hakkı femen şahittâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün, tabi olunan gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a götüren yolu yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Kişi zikir yapıyor. Üzerine farz olan zikri gerçekleştiriyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor kişi. Ve bu zikir müessesesi o kişiyi o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun gelmesine sebebiyet veriyor. Bu nurlar göğüse ulaşıyor. Göğüsten Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbin mührünü artık Allah-u Teala açmış. Mühür hareketli hale gelmiş. Onun üzerine bu 4 grup enerji baskı yapıyor. Ve mührü kalbin alt boyutuna kadar indiriyor. Ve zulmani kapıyı, kalbin en altındaki bulunan zulmani kapıyı kapatıyor. Rabbani kapının üzerindeki mühür zulmani kapıya inmiştir. Rabbani kapı açılmıştır. Kişi zikir yaptığı sürece hep rahmet, faz ve salavat nurları
O mührün üzerine baskı yapacağı için mühür oradan ayrılamaz. Kalbin içi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Ve burada bir güzellik daha yaşanır. Nefs tezkiyesi. O kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim alanı vücuda getirir. Bir manyetik alanı vardır. Bu manyetik alan kalbe ulaşan fazıllarla ayrı kutupları içerir. Manyetik alan fazlın manyetik alanının tersini ifade ettiği için iki zıt kuvvet birbirini çeker ve iman kelimesinin etrafında, sabit olan iman kelimesinin etrafında hareketli olan fazıllar gelir, yerleşir. Onlar da sabit olurlar. Ve iman kelimesinin etrafı yavaş yavaş nurlarla dolmaya başlar. Nefsin kalbinin %1'i, %2'si, %3'ü, %4'ü ve %7'ye kadar gelen kadar olan noktada o kişi nefsi emmaredir. Daha sonra ikinci bir yüzdeyi de toplanacaktır nefsi levvame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişinin ruhu Allah'a doğru 7 kat yükselecek. Sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmaya başlayabilmesi için nefsin tezkiye olması lazım. Söylediğimiz biçimde nefsin kalbine faziletlerin, fazılların girip yerleşmeye başlaması tezkiye olarak anlatılıyor. Nefsin temizlenmesi olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki bir, nefs Allah'ın zikriyle tezkiye oluyor. Nefsin hidayet üzere oluşu, nefsin hidayete adım atışı, hidayetin içinde oluşu. Nefsin tezkiyesine paralel olarak her 107 nur birikiminde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yükseliyor. Bu da ruhun hidayeti. Üçüncüsü, fizik vücudumuzun hidayeti nasıl gerçekleşiyor? Fizik vücudumuzun hidayeti nefsimizin tezkiyesine paralel olarak gerçekleşiyor. Şeytan nefsimizin kalbinin afetlerine tesir edebilir devamlı ve tesir etmek onun baş meşgalesidir. Mutlaka devamlı tesir etmek ister kişileri huzursuz etmek için, nefsin afetlerini azdırmak için. Ama nefsin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da azalır. %7 azaldığı zaman fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütün afetlere tesir edebildiği için öyle kabul ediliyor fizik vücutlar. %7 oranında fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın tesir hakkı, tesir imkanı %7 azalmıştır. Daha sonra bir defa daha %7 fizik vücut, ikinci defa %7 kurtulacaktır şeytana kul olmaktan. Böylece fizik vücut da şeytana kul olmaktan her %7 nurla kademe kademe kurtulacaktır. Öyleyse ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ruh hidayet üzeredir. Artık hidayetin içindedir. Fiziki hidayet başlamıştır ruh için. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yükselecektir. Nefs hidayetin içindedir. Tezkiye olacaktır. %7 %7 nurlardan temiz, afetlerden temizlenecektir. Nurlarla mücehhez olacaktır. Fizik vücut nefsin temizlendiği ölçüde şeytanın hakimiyetinden kurtulacak, Allah'a kul olacaktır. Ve nefsteki afetler ne kadar azalırsa iradenin karşısındaki kuvvetler azaldığı için irade o kadar güçlenecektir. Bu da iradenin sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakim. Birincisi fizik sırat-ı müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş. İkincisi fizik vücudun Allah'a kul oluşuna istikametlenmiş. Üçüncüsü nefsin Allah'a teslim oluşuna, tam temizlenmesine istikametlenmiş. Dördüncüsü de iradenin Allah'a teslim oluşuna istikametlenmiş. Dört tane teslimle, teslime dört faktör birden başlamış. Ruhumuz
Allah'a ulaşma konusunda böylece teslim olmak üzere faaliyete başlamış, yola çıkmış. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. İrademiz de Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Öyleyse ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de, irademiz de Allah'a teslim olmak üzere her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayete başlamış durumdalar. Hidayetin içindeler artık. Ve Allah'ın 10. nimeti, o kişiye Allah-u Teala o güne kadar her sevabına 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Burası 14. basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel Asr suresine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Ama amin olanlar hariç. İlk 7 basamağı ifade ediyor bu. Ve amülü salihat diyor Allah-u Teala. Ve ne zaman o kişi nefsi ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa amülü salihat başlamıştır. Ve Asr suresi 14. basamağı ve amülü salihat ifadesiyle anlatmış. Burası 4 hidayetinde başladığı, 4 tesliminde, 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleştiği, gerçekleşmeye başladığı noktadır. 14. basamak. Sonra ne olur? Sonra kişi nefs tezkiyesi yapmaya devam eder. Nefsin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Allah-u Teala diyor ki Müddessir 38-39-40'ta küllü nefsin bima kesemet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler için, dereceler sebebiyle, ama yeminlerini yerine getirenler onlar cennette olacaklardır diyor. Hepimizin nefslerinin Allah'a verdiği yemin var. Bu yemin nefsimizi Allah'a teslim etme yeminidir. Hepimizin ruhlarının Allah'a verdiği misak var. Bu misak ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundadır. Hepimizin fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse misakimize bakalım. Rad suresi 20 ve 21. ayetler. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve lezine yasulune ma emerallahu bihi en yusalel buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırılan misakları bu insanların. Peki ahdleri ne? Allah Teala diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları, Ademoğullarının fizik vücutlarından bahsediyor Allah Teala. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Allah'a verdiğimiz ahd ise fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Ya yeminimiz? Yeminimiz nefsimizle alakalı. Allah'a ezelde nefslerimiz yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime: Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedirrüküm men dalle izah tedeytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere
hidayetin içinde olduğunuz andan itibaren, hidayete adım attığınız andan itibaren velayette olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Böylece üç vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd söz konusu oluyor. Ve nefsimiz teskiye olmaya başlıyor. İlk %50'nin birikiminde rehine birinci gök katının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ya Rab diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece nefsi emare boyunca nefsin kalbi %7 Allah'ın nurlarını alıyor. Nurlar yerleşiyor, fazıllar. Sonra daha öteye geçiyor. Bir %7 daha nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame. Vela uksumu bin nefsi levvameti. Kıyame 2. O levmeden nefsini kınanan nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Burası ruhu ikinci gök katına ulaştırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade ediyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 8. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevvaha 7. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevvaha 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha diyor ki Allah Teala o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha, andolsun ki nefsini tezkiye edenler felaha erer. Böylece kişinin ruhu üçüncü gök katında oluyor. Ona Allah ilhamda bulunmaya başlıyor. Ve 4. defa 107 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Rad 28'de ise diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki, bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 4. kademede kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emindir. Sarsılmaz bir şekilde mutluluğu yaşar. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Doyumsuzluk olayı bitmiştir. Ve 5. defa %7 nur birikimiyle o kişi Allah'tan razı olur. Ruh 5. gök katına ulaşır. 6. defa %7 nur birikimiyle Allah da ondan razı olur. Ruh 6. gök katına ulaşır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın rızaları söz konusu. Allah, evvela biz Allah'tan razı oluyoruz. 5. gök katında ruhumuz. Sonra Allah da bizden razı oluyor. 6. gök katında ruhumuz. Ve 7. defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Kişinin nefsi tezkiye oluyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmeyi dilerse
tezkiye ederse o kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ve bir başka ayette de konuyu anlatmış olalım. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Velâsr suresine dönüyoruz. Ne diyordu Allah Teala Velâsr suresinde? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadır. Bütün insanlar. İllellezîne âmenû. Ama amin olanlar hariç, onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar hariç, ilk 7 basamak. Ve aminus salihati, ikinci 7 basamak, 14. basamak. Ve tevasav mil hakkı. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler diyor. İşte ruhumuz Allah'a ulaştı, 21. basamak. Ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala buna Allah'a sarılmak da diyor. Allah Teala buna sığınağa sığınmak da diyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Allah Teala bu hususu anlatıyor. Ali İmran 14'te vallahi indehu husnul meab. Allah'ın zatının Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Sığına sığınıyor kişi, ruhu Allah'a sarılıyor, yani Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşıp da anlattığımız gibi 14. basamakta 10 tane ihsanla tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Her ikisinde dünya saadeti, başkalarına hiçbir farklılık göstermez. Bunlar halen mutsuz insanlardır. Ne zaman ki kişi ruhunu Allah'a ulaştırır 21. basamakta, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Yani bu kişi dünya saadetinin yarısına artık sahip olmuştur. İşte burası o kişinin bir mutluluğunu ifade eder. Dünya saadetinin de yarısı onundur. Cennet saadeti ise 3. kata ulaşmıştır. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 2. katta mürşide ulaşmak var. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp teslim oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3. safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmaları var. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاِنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِينَ. Onlar ki diyor Allah Teala şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sonra diyor ki 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına tabi olurlar sözün. Onların hepsi hidayete erdi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu 3. safhaya hepsi ulaşmışlar. Öyleyse kimler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bakıyoruz Rad 20-21-22. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

Allah'ın zatını dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bütün sahabe üçüncü safayı da gerçekleştirmişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İkinci safayı gerçekleştirmişler mi, tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Akabe'de orada sana tabi oldukları zaman, sana biat ettikleri zaman, sana biat Allah'a biat demektir. Akabe'de sana biat ettikleri zaman ağacın altında, onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe biatlarını tamamlamışlar, tabiyetlerini. İkinci yedi basamağı yaşamışlar. Birinci kat cenneti ve ikinci kat cenneti kazanmışlar. Sonra ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar gördüğümüz gibi demin. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi olmuşlar. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah'ın zatında ruhumuz kayboluyor. Evvap oluyoruz. Ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında yok olmak. 21. basamaktan sonrası 22, 23, 24, 25, 26, 27. ve 28. basamaklar 7 basamak velayet makamlarıdır. Birinci velayet makamı, evliyalık makamı fena fillah mertebesidir. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın içinde yok olmak demek fena fillah. Nefsin kalbindeki nur %51'e ulaşmıştı. Burada 61'e kadar nur artar. Nefsin kalbindeki nurlar %61 olduğu zaman bu makamı ifade edecek olan ayet var mı? Allah Teala diyor ki Allah, Şura 13, Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Allah'ın zatında o kişinin ruhu yok olur. Fena makamının sahibi olur. Sonra o kişiye Allah Teala %61'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar zikri artıyor. Nurlar da artıyor. Nurlar %61'e ulaştığı zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Beka makamı. Beka makamı Enam suresinde Allah Teala 49. ayet-i kerimede 'Onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır' diyor. Bu teslim yurdu bir altın taht. Allah Teala kime verirse o indi ilahidedir. Kişi beka makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar da 61'den 71'e kadar burada beka makamında ulaşır. Beka makamında çoğalır. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra Allah nefsinin kalbinde %61'ini oluşturduğunda yeni bir ruhunu oluşturur kişinin ve ona bir taht ihsan eder. İşte böylece bir sonuca ulaşılır. Kişi Allah'ın zatında baki olmuştur. Allah Teala'nın taht ihsan etmesi söz konusu. Bu velayetin ikinci makamı, beka makamı. Sonra Allah Teala
O kişinin

Nefsinin kalbindeki nurlar artan zikir sebebiyle %71'i aşacağı bir yere ulaştırıyor o zaman kişiyi. Bu nokta kişinin günün yarısından daha fazla zikre başladığı noktadır. Zahit olduğu noktadır. Zühd makamının sahibi olduğu noktadır. Velayetin üçüncü makamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler. Onun bir değer edeceğini hiç düşünmüyorlardı. Birkaç dirheme sattılar diyor Yusuf'u. Kim her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparsa o kişi her gün Allah'a zahit olduğunu ispat etmiş olur. Zikre değer verdiğini, zikirsizliğe karşı zahit olduğunu ispat eder. Bu günün yarısından daha fazla zikirle mümkündür. Velayetin üçüncü makamı zühd makamıdır. Velayetin dördüncü makamı muhsinler makamı. Ne zaman bir kişi zühde ulaştıktan sonra bir tatmin hissine ulaşırsa ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili fizik vücuduyla işlemeyen bir noktaya ulaşırsa, işte o zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada dördüncü safha söz konusudur. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Ve tabii ilk aklımıza gelen sahabe, acaba fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evvela teslimden bahseden ayet-i kerimeye bakalım. Nisa 125. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu dinde daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burası veçin Allah'a teslim edildiği yer. Kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin ise %91'ine burada sahip olur. Artık kişinin nefsinin kalbindeki afetler %91'e kadar azalacaktır. Ama kişi nefsin kalbindeki geri kalan afetlere, %9 afete filan hiç bakmayacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecektir. Bu fizik vücudun teslimi noktasıdır. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudun teslimi dördüncü safa, cennetin dördüncü katı, dünya saadetinin
%91'i, %90'dan fazlası artık o kişiye Allah-u Teala tarafından teslim edilmiştir. Cenneti kıyametten sonra yaşayacaktır. Ama dünya saadetinin mutluluğu onu bütün çevrelerinde saracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi bir gün daimi zikre ulaşır. Daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmetin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikrin sahibi olmak ona şartlar sağlamıştır. Kim daimi zikrin sahibi ise ikinci olay tahakkuk eder. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbine Allah'ın nurları %100 girmiştir. Ve zulmani kapı daimi zikir sebebiyle kapalıdır. Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı zulmani kapıyı kilitli tutan, mühürlü tutan mührün üzerine o kişi yaşadığı sürece kesintisiz olarak geleceği için zulmani kapının artık açılması mümkün değildir. Kişinin kalbinin de yeniden kararması mümkün değildir. Hal böyle olduğu için o kişinin kalbi devamlı nurlu kalacaktır. Hiçbir zaman kararmayacaktır. Bu sebeple nefsin afetleri bütünüyle temizlenmiştir. Demek ki kim ulul elbab makamına ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa, o kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İki, üçüncüsü o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç tane de sonuç şartı oluşturur. Bir, o kişi ehli tezekkür olmuştur. İki, ehli hayır olmuştur. Üç, ehli hüküm olmuştur. Ne demek ehli hayır olmak, hayır ehli olmak, hayır sahibi olmak? Allah Teala öyle söylüyor. Kime hikmet verdiysek onu ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ehli hayır demek devamlı derecat kazanan biri demek. Neden bu kişi devamlı derecat kazanıyor? Daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın bir emrini, daimi zikir emrini yerine getiriyor. Her saniye mutlaka derecat kazanıyor. Neden ehli tezekkür? Allah-u Teala ile her konuyu konuşması söz konusu. Çünkü kalp gözü ve kalp kulağı açık. Allah'a sualler soruyor. Cevabını da Allah-u Teala'dan kalbinde alıyor. Ve bu kişi ehli hüküm. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal görüyor. Bu basamakta ulul elbab basamağıdır burası. Bütün sahabe bu basamağa ulaşmışlardı. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab için Allah Teala o ulul elbab kullarım var ya diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Enam, Ali İmran 190-191. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulul elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Ve
muhteva içerisinde ana dergahın dizaynı söz konusudur. Orada kişi ruhları görür, derslerin nasıl verildiğini görür, nasıl ruhların altın kapıdan yukarıya doğru çıktığını görür. Sonra Allah Teala bir gün ona birinci gök katını gösterir, secdeyi. İkinci gök katını gösterir, su varılmayı daha sonra. Daha sonra üçüncü katı gösterir, iki katlı mescidi. Daha sonra mehenk menfezini oradan dördüncü kattaki mescidin aksanın aslına ulaşmayı gösterir, aslını gösterir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslını gösterir. Altıncı katta Sıbkatullah olma işlemini gösterir. Sonra yedinci katı gösterir. Yedinci katın yedi alemini gösterir. En son yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasını gösterir. Bu sitetinin müntehadır. Bunu gösterdiği zaman bu noktada kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve ihlas makamı tamamlanmıştır. Birinci gök katının görülmeye başladığı andan itibaren yedinci gök katının son alemi olan sitetin müntahının da gösterildiği noktaya kadar kişi ihlas makamındadır ve nefsini burada Allah'a teslim etmiştir. Sonra ne olur? Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Tövbe-i nasuh salah makamının yani 28. basamağın birinci kademesini içerir. Bu kişi ulul elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında yedi mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olan bir insandır. Zemin kat ve yedi tane kat ona gösterilmiştir. Sekiz mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. Artık düşmanını sadece düşmanlıktan çıkarmış değildir. Onu sevmeye başlamıştır. Düşmanı da olsa, onu öldürecek de olsa ona karşı kin, nefret duyamaz. Sadece sevgi duyar. Ve salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. Kişi Allah'ın söylediği tövbe-i nasuh'un kelimelerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'unu gerçekleştirir. Burası salah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede Allah o kişinin günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahları örter. Üçüncü kademede Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademede de o kişiyi salah nuruyla mükafatlandırır. Ve böylece kişi bu dördüncü mertebede irşada ulaşır. İrşada ulaşmak altıncı safhadır. Ve bütün sahabe irşada da ulaşmıştır. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizleri dinleseydi, sizlerin sözlerine uysaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz.
Ama Allah size, Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kalbinize yazdığı iman kelimesiyle size kilit gösterdi ve kalbinizi kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Burası 6. safha. 5. safhada o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi konusunda, ihlasa ulaşmak konusunda Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlara emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde muhlisler olmakla emrolundular. Ve kimin nefsi halis olursa işte o insanlar dinlerini ihlas sahibi kılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslim edilmesi dedik. Nefsinizin Allah'a tesliminden sonra 6. kat yönetim bir safhadan daha geçiyorsunuz. İrşada ulaşıyorsunuz. İrşada ulaştığınız zaman Allah Teala sizin iradenizin Allah'a teslim olması için bütün şartları hazırlamıştır. Siz de dayanılmaz bir arzu duyuyorsunuz iradenizi Allah'a teslim etmek için. Talebiniz üzerine Allah Teala iradenizin teslimini kabul ediyor. Ve iradenizi de Allah Teala'ya teslim ediyorsunuz. Ve salah makamının 5. kademesi iradenin teslimi. Bu bir hakkın takvayı ifade eder ki bütün insanlara Allah Teala bütün bu makamları farz kıldığı gibi bunu da farz kılmıştır. Diyor ki Allah Teala Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Diyor ki Allah Teala ey takva sahipleri öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte bu ifade, bir hakkın takvanın ifadesi ve Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını, bir hakkın takvanın da sahibi olduklarını görüyoruz. Bir hakkın takva, iradenin de teslimi kişiyi nereye ulaştırır? İrşat makamına ulaştırır. Allah-u Teala kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi verir. Burası ihlas makamının 5. kademesidir. Ve bütün sahabe hem demin dediğimiz, söylediğimiz standartlarda bir hakkın takvanın sahibi oldukları için irşat makamının sahibiydiler. Hem de bunu Allah Teala ayrıca ifade ediyor Tövbe 100'de. Diyor ki o hayırlarda yarışanlar,
var ya eski hayırlarda yarışanların eskileri. Sabikun el evelin, evvelki sabikun. Onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipliğine Allah-u Teala tarafından getirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'e de Allah-u Teala mührü basmış. Ensara ve muhacirine tabi olunduğuna dair. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. safha, iradenin de teslimi. 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 14. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 21. basamakta ruh, 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim ediyor, oluyor. 14. basamaktan 27. basamağa kadar nefsin sırat-ı müstakimi devam ediyor. 27. basamakta nefs Allah'a teslim ediyor, oluyor. 14. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar iradenin teslimi devam ediyor. Ve orada 5. kademede irade de Allah'a teslim oluyor. Ve kişi Allah-u Teala tarafından irşadla vazifeleniyor. Bu varılan noktanın ötesinde sadece 2 kademe kalmıştır. Bir üst kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üst 7. kademede ise son kademedir bütün insanlık için. Orada da devrin imamı vazifelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım şey tasavvuftur. İslam'ın yaşanmasıdır. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, hepsi İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Hepsi Hanif'ti. Hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını hem de salahın bu mertebesine, irade teslimi mertebesine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Ey yüce Allah'ım, bizlere inan buyurduğum zaman parçasında senin zikrini yapmak için, bir zikir sohbeti yapmak için buradayız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşam aile konusunda inşallah birlikte olacağız. Aile İslam'ın temelidir. İslam, aile mefhumuyla iç içedir. Ana baba ve çocuklar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de annenize ve babanıza dedirtmeyeceksiniz diyor. Onların sizden razı olmamasına Allah Teala'nın müsaadesi yok. Öyleyse dinini bilen, Allah'ı tanıyan bir insanın yapması lazım gelen şey, Allah ile olan ilişkilerinde bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için yaşayın, Allah için olun. Böyle bir şey içinde Allah-u Teala'nın emri evlenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca gençleri evlendirmek için özel gayretler sarf etmiştir. Aile, dinin temelinde olan bir müessesedir. Geleceğimiz çocuklarımızla kaim olacaktır. Çocukların ise varoluş yeri ailedir. Bu sebeple Allah-u Teala aile müessesesini Kur'an-ı Kerim'de geniş çaplı olarak dikkate almıştır. Hukuk açısından da yaşam tarzı itibariyle de evlilik Kur'an'da önemli bir yer işgal eder. Aile Kur'an'ın temelindeki gerçektir. Aslında bütün kadınlar bir erkekle evlenmek için, bütün erkekler de bir kadınla evlenmek için yaratılmıştır. Konunun gerçeği budur. Ve geleceğin teminatı olan çocuklar, ancak Allah'ın emrettiği aile standartlarında, İslam aile standartlarında oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede babanın yeri nedir? Baba ailenin reisidir. Kanunlar anne ile baba birbirine eşittir der. Ama Allah'ın kanunu anne ile baba birbirine eşittir der mi? Hayır demez. Ailenin hakimi erkektir der. Biz erkekleri kadınlardan farklı yarattıklar. Ve bu sebeple ailenin reisinin erkek olması söz konusudur. Ezelden beri kadınlar ailenin iç işlerini, erkekler de dış işlerini yapmak üzere görev almışlardır. Zamanımızda hanımlar da dışarıda çalışmak gibi bir ödevi üstlenmişlerdir. Böyle bir husus hanımları elbette erkeğin yanında daha güçlü bir duruma getirmiştir. Ama erkek ailenin reisi olmak mecburiyetindedir ve bu mecburiyetini her zaman hatırlamalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede duruma baktığımız zaman İslam hukukunun, İslam geleneklerinin bütün boyutlarıyla uygulandığı Osmanlı'da, Osmanlı'nın
gelişme devresinde de, duraklama devresinde de, gerileme devresinde de aile çok özel bir önem atfetmektedir. Önemi haiz bulunmaktadır. Aileye atfedilen nazarlar, ailenin Kur'an'da önemli bir mefhum olarak yer aldığını görürler. İslam hukukunun büyük kısmı aileye aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın temelinde aile vardır. Osmanlı'nın aile yapısına, sosyal hayata baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bütün Osmanlı mahalleleri o mahallenin imamının muhtarlığına verilmiştir. Her caminin bulunduğu yer bir mahalledir. O mahallede şimdiki muhtarların yaptığı görevi o caminin imamı üstlenmektedir. Halk arasında derin bir beraberlik hüküm sürmektedir. Herkes, evin bütün erkekleri namazları en yakın camide kılarlar genellikle. Cami bu sebeple herkesin bir araya geldiği, birbirine dostluklar hediye ettiği, her gün insanların selamlaştığı, birbirlerini sevdiklerini hissettiren bir dizayn içinde yaşayan insanlar aileyi oluşturmuşlardır, mahalleyi oluşturmuşlardır. Her caminin çok yakınında bir taştan yapılmış bir nevi kasa hep bulunmaktadır. Yardım için para koymak isteyenler o caminin yakınında bulunan taşın içine koyarlar. İhtiyaç duyanlar da camiden çıkarken oradan nasiplerini alarak giderler. Böylece en güzel şekilde yardımlaşma müessesesi ailelerin oluşturduğu bir dizaynda vardır. Mahallenin çocukları bütün mahallenin kontrolü altındadır. Çocukların yanlış şeyler yapmasına sadece anne baba engel olmaz. Mahallenin bütün büyükleri bütün çocuklardan mesuldür. Pederşahi aile sistemi Osmanlı'nın temel yapısını teşkil eder. Oğullar aynı konakta evlenirler. Ayrı ayrı odaları paylaşırlar. Hanımlar ait oldukları eve gelin giderler. Bir kısmının baba evinde kalması da söz konusudur. Sofraya beraber oturulur. Sofra adabına riayet edilir. Evin en yaşlısı, evin en yaşlı erkeği, evin hakimidir. Her açıdan aile adı verilen müessese tam bir uyum içinde çalışır. Ailenin bütün fertleri birbirine yardım eder hüviyette olmalıdır. Çocuklarda küçük olan çocuklar ablalarına ve abilerine itaatle mükelleftirler.
Elbette bu itaat anne ve babalarına karşı daha üst boyutta gerçekleşecektir. Büyükler için kardeşlerini korumak ve onlara emredebilme yetkisiyle mücehhez olmak söz konusudur. Küçük olan kardeş, büyük olan abisini ve ablasını dinlemekle mükelleftir. Anne babayı dinlemekse ondan daha üstün bir muttakiyet taşır, önem taşır. Evin en büyüğü ise evin bütün fertleri üzerinde hüküm fermadır. İşte Osmanlı'nın Kur'an emirleri gereğince vücuda getirdiği aile düzeni. Sevgili kardeşlerim, evin hanımlarına hükmedense ailenin en yaşlı erkeğinin eşidir. Nasıl bir sarayda hanım sultan yani padişahın hanımı saraya hakimse, hakim olması mutlak olarak gerekirse, evin aile düzeninde de büyük anne hüviyetinde olan, anne hüviyetinde olan evin hanımı ailenin hakimi olan en yaşlı erkeğin hanımı evin hanımlar cephesinde ve çocuklar cephesinde hakimidir. Ev işlerini düzenlemek onun işidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman içerisinde terbiyemiz adım adım bozulmuş ve bu zamana ulaştığımız zaman içinde bulunduğumuz devrede artık insanlar bu hiyerarşik kaidelerini kime nasıl saygı göstermeli lazım geldiğini tamamen unutmuş durumdalar. Çocuklar anne babaya karşı gelebilmekte, evin en yaşlı erkeği pek öyle ciddiye alınmamaktadır. Zaten toplum gerçek anlamda büyük bir erozyona uğramış. Ahlak ve adab açısından büyük kayıplar ortaya çıkmıştır. Batılı yazarlardan Osmanlı'ya gelip de Osmanlı'nın içinde bulunanlar şöyle söylüyorlar, eğer Yahudilerden mal alıyorsanız üçte birini verin. Müslüman olmayan diğer tebaadan alıyorsanız yarısını verin onların söylediği ücretin. Ama Müslümanlardan alıyorsanız o zaman Türklerden alıyorsanız %100'ünü verin. İstenen ücretin %100'ünü verin. Bu Batılıların, Osmanlı'da yıllarca kalan Batılıların Osmanlı'ya olan hayranlıklarını dile getiren bir müessesedir. Bir yabancı gezgin, bir yabancı tüccar İstanbul'da mal alıyor Osmanlı üreticiden. Osmanlı kumaşları kök boyaları sebebiyle çok
dünyaya nam salmış kumaşlardı. Daha bu buharlı makineler, büyük miktarda üretim yapan makineler devreye girmeden evvel Osmanlı kumaşları da dünyada nam salmıştı. Kök boyalarla ömür boyu boyası solmayan bir kumaş üretimi o Osmanlı'ya hastı. Hala kök boyaların sırrı çözülememiştir. İşte bir Osmanlı tüccarı mal satıyor, top top kumaşları alıyor yabancı ülkeden gelen tacir. Bir topa gelince ansızın bakıyor ki topta bir bozukluk var. Hatalı dokuma olmuş. Derhal topu ayırıyor satan Osmanlı tüccarı. Diğeri diyor, neden ayırdın onu? Bu diyor, hatalı. E diyor, hatalıysa onu bana gene ver. Ama ucuz fiyatlı ver. Osmanlı diyor ki, hayır, bu kumaş hatalı olduğu benim tarafından tespit edildiği cihetle size satılamaz. Hiç kimseye satılamaz. Diğeri hayret ediyor. Neden diyor vermiyorsun bana bu kumaşı? Çünkü diyor sana verirsem sen de bu kumaşı başkasına satacaksın ülkene döndüğünde. O zaman bir Osmanlı'nın hatası olan bir kumaşı, ayıplı bir malı başkasına satabildiği gibi bir şayanın çıkması söz konusu olacak. Böyle bir şeye Osmanlı müsaade etmez diyor. Bu kumaş size asla verilmez. İyi ama nereden bilecek diyor senin görebildiğin o hatayı? Onun görmesi önemli değil diyor. Allah görüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiştir. Aile yapısında bütün ailenin birbirine yardımcı olması asıldır. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeye mecburdurlar. Bu ailenin temel yasasıdır. En küçük çocuk kendisinden büyük olanlara, annesine ve babasına, o yaşta, o noktadan itibaren daha büyükler kendisinden daha büyük olanlara saygı göstermek mecburiyetindedirler. Osmanlı'da yaş bir kıdem müessesesidir. Ailede herkes birbirine hanım veya efendi diye hitap eder. Babalara efendi baba derler. Eğer soydan bey ise aile, bey baba denir babalara. Beyler hanımlarına mutlaka ismini söyleyerek Ayşe Hanım, Fatma Hanım diye mutlaka hitap ederler. Hanımlar da eşlerine ya efendi diye ya da durumuna göre soydan gelen bir beylik meselesi varsa bey diye hitap ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terbiyenin ne olduğunu Osmanlı'dan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Hala Osmanlı konaklarındaki hayatı anlatan filmler hamdolsun ki çevriliyor. Onlara dikkatle bakın. Osmanlı adabına hayranlık duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ailede boynuz kulağı geçmişse, yani
yetkili olmayan insanlar kendilerini yetkiliymiş gibi kabul ederek evin içinde bir takım tasarruflara girişmişlerse, o zaman aile düzeninde kırılmalar olur. Her ailede evin hanımı bütün insanların üzerinde bir yetkinin sahibidir. Bu yetkiyi rahatlıkla kullanmalıdır. Ayrıca kullanmak mecburiyetindedir. Nerede aynı evin personelinden ondan daha ötede bir yetkinin sahibi gibi davranmak isteyenler olursa, onlar devre dışı bırakılırlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı düzeni gerçekten hayranlık uyandıracak bir düzendi. Bugün de aynı şeyler tatbik edilebilir mi? Elbette tatbik edilebilir, uygulanabilir ve tatbik edilmelidir. Osmanlı'nın ahlaki müesseseleri Kur'an'daki esaslara tam riayeti ihata eder. Orada yaş bir kıdem müessesesidir ve de kıdem esastır. Bu esasın kıdem olmasına karşılık mevki kıdemden daha önce gelir Osmanlı'da. Kim hangi mevkiyi işgal ediyorsa o mevkiin gereklerini yerine getirmek mecburiyetindedir ve insanların sahip olduğu mevkiye diğerlerinin mutlaka saygı göstermesi asıldır. Osmanlı'da saygısızlık müessesesi hiçbir zaman oluşamazdı. Hele saray terbiyesi çok ayrı bir olaydı. Küçük yaştan saraylara alınan küçük kızlar sarayda yetiştirilirdi. Ve tam bir hanımefendi hüviyetine ulaştırıldıktan sonra gene Enderun'dan mezun olan, yani saray mektebi demek Enderun, üst seviye devlet memurlarıyla evlendirilirlerdi. Her biri saray adabını evine taşırdı. Sevgili kardeşlerim, bu günleri, bu güzellikleri idrak eden bir insanın günümüzdeki aile düzenine acıyarak bakması kadar normal bir şey olamaz. Bozulan ve yuvasından çıkmış ahlaki değerler, saygı müessesesinin dumura uğraması, insanların aile yuvasında birbiriyle devamlı kavga etmelerini, neticede de ayrılmalarını intihaj ediyor, neticelendiriyor. Allah-u Teala ailenin
kendi dizaynı içinde hiyerarşi müessesesini mutlak olarak koymuştur. Bu hiyerarşi bozulması mümkün olmayan bir bütünlük gösterir Osmanlı'da. Sevgili kardeşlerim, aradan geçen yıllar bizden, Osmanlı'dan çok şeyler koparmış. İnsanlar öyle bir dizaynı yaşar olmuşlar ki saygı müessesesi kalmamış. İnsanlar kendilerine göre bir yer tayin etmişler kendilerine ve aile içinde o sahip olmadıkları yerin sahibi gibi davranabilmektiler. Böyle bir dizayn aile yapısını geniş açılı bir şekilde zararlıydı eder. Hiyerarşinin bozulması, Allah-u Teala'nın tayin ettiği Osmanlı geleneklerinin yok edilmesini oluşturur. İşte zamanımızda artık aile yuvası diye bir şey, Osmanlı gibi bir aile yuvası yok gibi bir şeydir. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği dizayn içerisinde hep Osmanlı'yı örnek almışızdır. Osmanlı bizim kökenimizdir. Andolsun ki Osmanlı'nın var olduğu noktadan beri Osmanlı olan bir aileden geliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlardan bu kadar sitayişle bahsetmemiz de normal görülmelidir. Ve içimizde Osmanlı'ya karşı özlem hiç bitmemiştir. Osmanlı yeniden canlanacaktır. Biz o devrin içinde yaşayacağız. Bizler sevgili kardeşlerim. Osmanlı ahlakını yeniden vücuda getirecek olan ve dünyanın bu istikamette yaşayan insanlarla örnek insanlar olarak dikkatini çekecek olan bir toplum oluşturacağız. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağınınsa mimarı Allah'tır. Emirlerini bize gönderir. Biz de onun standartları içinde ve onun tasarrufuyla her şeyi gerçekleştirmeye çalışırız. Bizim irademiz söz konusu değildir.

gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Bu vazifeler herkes için geçerlidir, asıldır ve olması lazım gelen hüviyete ulaşmalıdır. Osmanlı'nın yeniden örf ve adatıyla devreye girmesi, sulh ve sükun içinde örnek bir toplumun yeniden vücut bulması anlamına gelir. İşte toplumumuz Allah-u Teala'nın bize bu emirleri vermesinden bu tarafa adım adım güzele doğru yürümektedir. Hedef Osmanlı'nın bütün insanları mutlaka mutlu ve huzurlu kılan o sulh ve sükun sistemini bütün ailelerimizde uygulamalıyız. Üzülmeye, kavgaya, anlaşmazlığa mahal vermemeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madalyonun diğer tarafından baktığımız zaman da idareciliği hazmedemeyen insanların ben Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bu ailedeki en yaşlı hanımım diyen bir hanım eğer nefsine tabi ise o zaman kendisine verilen yetkiyi zulüm hüviyetinde kullanmaya başlar. Bu da Osmanlı'nın törelerine tamamen aykırıdır. Osmanlı'nın bütün aile etrafı, efradı tasavvuftan olduğu için herkesin yetkilerini ve emir ve kumanda zinciri içerisindeki vazifelerini en iyi idrak edip ait oldukları standartlar içinde birbirine karşı saygılı ve sevgili davranmaları söz konusuydu. Gerek amir hükmündeki hanımın görevini lazım geldiği şekilde yerine getirememesi söz konusu olduğu zaman, gerekse emrindekilerin ona asi olmaları halinde, iki halde de uyumsuzluk söz konusu olur. Ama emirler tekrar edilip, emir altındakiler buna rağmen bunu uygulamıyorlarsa veya kısa bir zamanda yozlaşıp tekrar eski hüviyetlerine geri dönüyorlarsa o zaman o evde huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Osmanlı adabı ve Osmanlı gelenekleri huzursuzluğu ve sıkıntıyı bütün boyutlarıyla önleyen bir nizamı 6 asır sürdürdüler. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık 600 yıllık bir zaman devresinde Osmanlı geleneklerin gerçek anlamda sahibi oldu. Her şeyi o devirdeki dünyada Allah'a en yakın insanlar olarak başka ülkelere örnek olacak bir hüviyette Osmanlı temsil etti. Yükselme devresinde de, duraklama devresinde de, düşme devresinde de Osmanlı ailesi bu güzelliği hep korudu. Dışarıda ahlakın bozulması aile fertlerinin birbirine olan saygısı

sevgisini yitiremedi. Aile düzeni hep o güzel düzen olarak devam etti. Cumhuriyetten sonraki devre bir hürriyet devresi olarak zanna tabi bir müesseseyi devreye getirdi ve de o günlerden bu tarafa geçen zaman parçasında artık ailede dirlik, düzen ve mutluluk diye bir şey kalmadı. Bu bizim dejenerasyonumuzun temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Bu yozlaşmayı mutlaka durdurmak mecburiyetindeyiz. En azından biz Mihir Vakfı'nın müntesipleri. Ailenin reisi erkektir. Kanunlar ne söylerse söylesin. Allah'ın hukuku bunu ifade eder. Zaten bu dizayn kurulduğu takdirde kavganın, gürültünün bütünlüğe yok olması, sulh ve sükun ortamının gelmesi söz konusu olacağı için hukukun bütün boyutlarıyla uygulandığı bir adalet düzeni, bir tıkır tıkır işleyen çalışma düzeni bütün evlerde hakim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aile konusundaki söyleşimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizini en güzel ailelerin fertleri arasında kılmasını, bütün ailelerde dirlik ve düzenin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerleşmesini ve devam etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Bakara suresinin Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Kul innel hüda hüdallahi. Peki kul inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallahi Allah'a ulaşmaktır.

Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki: Kul inne hüdallahi huvel hüda. Kul de ki: inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda, hidayettir. Her iki ayet-i kerime kelime yapısı değişik ama birbirinin aynı şeyi söylüyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Ve işte o el hüda, hidayettir. Söyleniş biçimi iki ayet-i kerimede biraz farklı. Ama bir sonuç çıkıyor ortaya. Kur'an-ı Kerim'de hidayet dediğimiz muhteva insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla başlar. Hidayete ermek. Bu ruhun hidayete ermesidir. Ruh vücuttan ayrılır, Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması, o kişinin hidayete ermesidir. Burada teslimlerle hidayet arasında çok yakın bir ilişkinin varlığı ortaya çıkıyor. Ruh Allah'a teslim olur. Fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefs Allah'a teslim olur. İrade Allah'a teslim olur. Böylece ruhun hidayeti, beçin yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti vücuda gelir. Öyleyse hidayet ulaşmak anlamında bir kelime ama aynı zamanda bir olgunluk makamını da muhtevasına almış.

Pronti, Simile? Bir kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. De ki, kul de ki, inne muhakkak ki el-huda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama neyin Allah'a ulaşmasıdır? Biz mi ulaşıyoruz? Fizik vücudumuz mu? Nefsimiz mi? Hayır. Fizik vücudumuz da değil. Nefsimiz de değil. Ama Allah'ın bize üfürdüğü ruh Allah'a geri dönecektir. Her halükarda mutlaka geri döner. Ne demek istiyoruz? Ya biz insanlar Allah-u Teala'nın emrettiği irci ila Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et emrine itaat ederiz ve Rabbimizden bize üfürülen ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a iade ederiz, tevdi ederiz. Ona ulaştırırız. Ona ait olan onun üfürdüğü ruh sahibine geri döner. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala mutlaka ruhumuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah Teala'ya geri dönüp ulaşmasını emrediyor. Biliyorsunuz ki insanlar doğdukları zaman Allah Teala o kişinin burnundan üfürerek o kişinin içine ruhunun ulaşmasını sağlıyor. Bu ruh derhal fizik vücudun şeklini aynen alır. Bir fizik vücutta ne görürseniz, eğer o kişinin ruhunu görebilmiş olsaydınız, ikisinin birbirine ayırt edemeyeceğiniz kadar benzediğini, yani birbirinin aynı olduğunu görecektiniz. Kalıp fizik vücuttur. Ama ruh mutlaka onun şeklini alacaktır. Nefs de mutlaka onun şeklini alacaktır. Bir bedende üç tane vücut oluşacaktır. Nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Üçünün de görüntüsü birbirinin aynı. Ama ruhumuz emir aleminin varlığıdır. Allah'tan gelmiştir. Allah üfürmüştür. Doğduğumuz an Allah burnumuzdan ruhumuzu vücudumuza üfürmüştür ve ruhumuz vücudumuzun şeklini almıştır. Büyüdükçe o da kendisine ait olan zemin büyüdükçe ruh o zemini bütünüyle doldurmaya devam edecektir. Ve fizik vücudun görüntüsü nasılsa ruhun da görüntüsü aynı görüntü olacaktır bir ömür boyu. Bir nefsimiz var. Allah Teala nefsimizi afetlerle donatmış. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Afetlerden oluşan bir vücut. Adı nefs. Nefsane davranışlar dediğiniz zaman nefsin afetlerine dayalı olan davranışlar, yani
başkalarına zarar veren davranışlar, daha geniş bir ifadeyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen davranışlar, bir veya emrettiği standartları gerçekleştirmeyen davranışlar. Mesela günde 5 vakit farz namaz söz konusudur. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bu sabahlar arası, öğlen arasında kuşluk sünneti, yatsıyla sabah namazı arasında da teheccüd namazı, bu 5 vakit namazı 7'ye çıkarır. Biz tasavvufu yaşayanlar, başkaları 5 vakit namaz kılarlar ama bizler 7 vakit namaz kılarız. Namazın bir haz, bir büyük mutluluk olduğunu yaşarız her namazda. Namaz kılarken Allah'ı düşünürüz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten namazı Allah'ın emrettiği standartlarda kılmak bir ayrıcalıktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, Allah Teala o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynda kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bir şeyler yapmamız gerekecektir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Bu dilek yoksa ruhumuzun biz dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Herkes bunu mutlaka dilemek mecburiyetindedir. Çünkü üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Ruhumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır. Nefsimizin Allah'a teslimi gene üzerimize farzdır. İrademizin Allah'a teslimi de farzdır. Öyleyse bir takım teslimlerin ard arda gelmesi söz konusu. İşte bu hedeflere bizi ulaştıracak olan ilk adım bir dilektir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Böyle bir dilek olmadıkça hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşamaz. Ama bir insan öldüğü zaman Azrail aleyhisselam ve onun emrindekiler gelip o kişinin fizik vücudundan ruhunu alırlar ve Allah'a ulaştırırlar. Bu ölümle Allah'a geri dönüştür. Herkesin ruhu ayrı ayrı Allah'a bu ölüm melekleri vasıtasıyla ulaştırılır. Fizik vücut öldüğü zaman o vücut artık ruh için bir sığınak olamaz.
sığınak olma vasfını kaybeder. Kişi hayattayken ruha ve nefse, ki ruhun da nefsin de şekli aynıdır. Çünkü aynı sahayı kaplarlar. Bu sebeple ayrı olması mümkün değildir. Ruh, fizik vücut ve nefs aynı görüntünün sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah-u Teala'ya ulaşmak bir dilek olarak tahakkuk etmezse, kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, hiçbir zaman hidayete eremez. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala ruhunu Allah'a ulaştırmasını o kişiye bırakmaz. Bunu bizatihi Allah üstlenir ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra sekiz on aydan daha fazla bir ömrü varsa, ki normal standartlardan bahsedersek 7-8 ayda ruhun Allah'a ulaşması normal standartlarda mutlaka vücuda gelir. Allah Teala siz dileyeceksiniz diyor. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Hayattayken bu şerefi bana nasip kıl, bu büyük mutluluğu bana nasip kıl. Kişi böyle bir talepte bulunduğu zaman Allah-u Teala, o kişi kim olursa olsun, ne kadar büyük günahları olursa olsun, hiç fark etmez. Allah-u Teala bu talep kalptense mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istediği zaman birinci kademededir. Ulaştırabilmesi için mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Tabi olmazsa, mürşide tabiyet yoksa, Allah'ın kendi tayin ettiği, o kişi için tayin ettiği mürşide ulaşmak yoksa, kişinin ruhu vücudu terk edemez. Öyleyse kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak zorundadır. Bu zorunluluk o kişiye Allah'ın mutlaka mürşidini göstermesiyle sonuçlanır. Her kişi içinde dayanılmaz bir arzu duyar, mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirmek istikametinde. Ve mutlaka bunu gerçekleştirir. İçinden gelen o büyük talep mutlaka meyvasını verir. O kişi mürşidi neredeyse oraya mutlaka ulaşır. Önce ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi hacet namazını kılmıştır. Boy abdesti almıştır. Hacet namazını kılmıştır. Hacet namazını kılan bu kişi Allah-u Teala'dan mürşidini istemiş
Ve hacet namazını kıldığı andan itibaren buna liyakat kazanmıştır.

Hacat namazını gerçekleştiren kişi namazın arkasından Allah-u Teala'ya mürşidini sorar. Kişi gerçekten Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemişse, Allah'ın ona o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Allah mutlaka mürşidi gösterir. Mürşitsiz bir vuslat, yani ruhun Allah'a hayattayken ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutlaka Allah'a sorulacak, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşılacak ve önünde diz çöküp tövbe edilecek. Söyledikleri aynen tekrar edilecek. Mürşidin kelime kelime söyledikleri aynen tekrar edilecek. Ve böylece o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak kafileye katılacaktır. Bu kafile her zaman vardır. Bütün zaman parçalarında bu kafile vardır. Hep yolda olanlar bir grup oluştururlar ve Allah'a doğru seyrisülük adı verilen bir yolculuk gerçekleşir. Zemin katta ki biz dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu dünyadan Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruhlar bu dünya üzerinde evvela çimenler üzerinde bir secde olayını gerçekleştirirler. Zemin katta. Yola çıkanlar ana dergâhtan altın kapının açılmasıyla ayrılırlar ve ana dergâhın üstünde yerden 20-30 metre yukarıda tek bir sıra oluştururlar. Boşlukta tek bir sıra oluşturacak şekilde bulunurlar. Ve birinci katta söylediğimiz secde işlemi gerçekleşir. Çimenler üzerinde bir secde. İkinci katta su arınma havuzlarında Allah'a doğru yola çıkan bu ruhlar kafilesi tamamen su arılacaktır. Burada yola çıkanların iki grubu söz konusudur. Birisi birinci kata kadar çıkabilenler, diğerleri birinci katın ötesine geçebilenler. Tabii burası bulunan ikinci kat olduğuna göre bir süre burada ruhların suyun içinde oradaki özel sıvının içinde kalmaları gerekiyor. Bunu tamamlayanlar dışarıdaki bir yerde secdede olurlar.
Sonra üçüncü kata ulaşan kafileye katılırlar. Sevgili kardeşlerim, üçüncü katta bir köşk, mescit söz konusudur. Bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. İki katlı bir köşk mescitte üst katta ve alt katta insanoğulları secdeye gelirler. Sonra mihenk menfezinden yukarıya doğru çıkan bir boruyu hatırlatan bir dizaynın içinde süratle sonsuza doğru yol alınır. Bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başından yaklaşık bir karış yukarıdadır. Hiçbir zaman ayaklar altlarındaki başlara değmez. Yukarıda olanın da başı kendisinden daha yukarıda olanın ayaklarının altındadır. Böyle bir dizayn içerisinde insanlar yollarına devam ederler. Bu yolculuğun daha ötesinde insanların kudret denizine ulaşması söz konusu. Bütün ruhlar burada suyun derinliklerine dalmak imkanına sahipleridir. Sonra Allah'a doğru olan yolculuk devam edecektir.

çocuklar, buradaki muhtevayı takip ederek zikir hücrelerine ulaşacaklardır. Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve nihayet zikir hücreleri. Zikir hücreleri Fetih-i Müntaha'dan evvelki son noktadır. Sevgili kardeşlerim, tüm bunların tahakkukuyla kişi zikir hücrelerinde iki metre çapındaki şeffaf kürelerde kürelerin içinden geçilebilir. Zikirlerini tamamlarlar. Ancak bu zikirlerin tamamlanması söz konusu olduğu takdirde o kişinin ruhu oradan ayrılıp Sitret-i Müntaha'ya ulaşır. Sitret-i Müntaha Allah'a ulaştıran son yolculuğun başlangıç noktasıdır. Sitret-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu ruhun Allah tarafından üfürülen Allah'ın ruhunun Allah'a, yani o ruhun sahibine geri dönmesidir. İşte kimin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılırsa, söylediğimiz macerayı kişi tamamlayıp da bu olayı gerçekleştirebilirse, 7-8 aylık bir ömür varsa mutlaka Allah gerçekleştirir onu. O zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştu? Allah Teala o kişiye ruhundan üfürmüştü. Ne oldu? Allah'ın üfürdüğü ruh sahip olan Allah'a teslim edildi. Allah Teala buna ruhun teslimi diyor. Bu teslim bir son değildir. Bundan sonra fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, yeniden bir gayreti muhtevasına alır.

Fizik vücudun Allah'a teslimi gerçekleştikten sonra nefsin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Yani 3 saatlik bir zikirden günde 18 saatlik bir zikre ulaşmak söz konusu olacaktır. Böylece kişinin fizik vücudu Allah'a teslim edilecektir. Fizik vücudun Allah'a teslimi bu sebeple bir dik yokuştur. 3 saatlik bir zikir 6 kat artarak devam edecektir. Kişi daimi zikre henüz ulaşmamıştır. Yani ulul elbab olmamıştır. Bundan sonraki hedef daimi zikirdir. Kişi daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah ile olan ilişkiler böyle bir süreç içerisinde devam eder. Allah Teala daha sonra bu kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbeyi nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis sıfatını alacaktır. Yani halis olan bir nefs kalbine sahip olacaktır. Kalbinde en ufak bir negatif faktör kalmayacaktır. Kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Bütün negatif faktörler kalbi terk edecektir. Burası Ulul Elbap makamıdır. Ulul Elbap makamının ötesi İhlas makamıdır. Kişi muhlis olur. Allah Teala onu halis kılar. Böyle bir şey için kişinin tövbe-i nasuhla Allah Teala'ya tövbe etmesi gerekir. Tövbe tamamlandığı zaman kişi ihlas makamının sahibi olur. Geriye salah makamı kalır. Allah Teala o kişinin iradesini de teslim alacak ve onu salah makamının yani salihlerden biri olmasını temin eden makamın sahibi kılacaktır. Salah makamının sahibi olan kişi salihlerden birisidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların başlangıç noktasına baktığımız zaman bunun sadece bir dilekten ibaret olduğunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu nihai noktaya kadar ulaşan dizaynın başlangıcı bir dilektir. Kişinin "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." diye olaya başlamasıdır. İşte böyle bir başlangıcın oluşmasının iki ayeti. Birincisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır.
İkincisi de innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimenin kelime yapıları birbirinden farklı olması neticeyi değiştirmiyor. İkisi de aynı noktayı ifade ediyor. Ruhun insan vücudunu terk edip seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması işlemi hidayettir. Ama bu hidayetin ruha ait kesimidir. Sonra fizik vücudun hidayeti gelecektir. Fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Sonra nefsin hidayeti gelecektir. Nefsin Allah'a teslimiyle. Ve son teslim iradenin teslimidir. Bir kişinin iradesini teslimiyle konu tamamlanır. Görülüyor ki iki ayet-i kerime innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet var ya işte o Allah'a ulaşmaktır ifadeleri. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İkisi de hidayet anlatıyor ama biraz birbirinden farklı iki ifade kullanılmış. İşte sevgili kardeşlerim bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi hidayet adı verilen bu müesseseyi mutlaka gerçekleştirmesiyle mümkündür. Bu ise Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte konunun başlangıcına baktığımız zaman bu başlangıcın bu iki ayet-i kerimeye dayalı olduğunu görürüz. Bir, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Her halükarda hidayetin insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an'da ifade ediyor. Bu sebeple bu iki ayet-i kerime yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvelhüda hidayetin temelini teşkil eder. Hidayeti tanıyanları ve yaşayanları, hidayeti yaşayamayanlardan ayıran en önemli iki ayet-i kerime bu iki ayet-i kerimedir. Hidayet adlı bir müessesenin insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması olduğunu en net, bariz ve açık şekilde bu iki ayet ispat etmektedir. Bu sebeple insanın manevi tekamülünde en önemli hamle olan ruhun Allah'a ulaşması ve ruhun hidayeti ancak bu iki ayette anlatılan muhtevayı gerçekleştirmekle olur. Ayetler son derece açık bir şekilde tarifi yapıyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Kağıt
1: El Fatiha me az salavat ala mesale ala Muhammed ezmin ayy. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Artık Allah-u Teala'nın muradını çok iyi biliyorsunuz. Sadece bir tek şey istiyor sizlerden. Sadece tek bir şey. Sizlerin mutlu olmanız. Sadece mutluluğunuz. Hepinizin yaratılma sebebiniz, varoluş sebebiniz, mutluluk adı verilen bir güzelliği yaşamanız. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah-u Teala bütün insanları ona kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Kulsa, kul olmaksa mutluluğun ta kendisidir. Allah'a kul olmayan bir insanın mutluluğu da hiçbir şekilde gerçekleşemez. İşte Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve kutluğun, kulluğun boyutlarına bakıyoruz. 7 boyuttan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun başlangıç noktası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için saadet söz konusudur. Allah'ın mutluluğunu yaşamak söz konusudur. Acaba neden? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi, Allah derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin şeytanla olan bütün bağlarını kökünden koparır. Allah-u Teala şeytanın her zaman insanları kumanda edeceğini söylüyor. Diyor ki, ey Ademoğulları sakın şeytana kul olmayın. Kim şeytanın kulu olursa, şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Bu şeytanın adımlarına tabi olmak olarak adlandırılıyor. Bakıyoruz ki sadece Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, sadece onlar şeytana kul olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten bir insan şeytana kul olmaktan kurtarabilir mi? Bizatihi şeytana, ki bu şeytanların arasında insan şeytanlar da var, cin şeytanlar da var. Hepsine birden kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağuta kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağut kelimesi bütün şeytanları birden içine alıyor. Ya Allah'a kulsunuz ya da tağuta kulsunuz. Her halükarda bir kul olmak söz konusu insanoğlu için. Hem kainatın en üstün varlığı olarak yaratılıyor. Hem de tağuta kul olmak mecburiyetinde. Aklını başına toplayamayan ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin tağuta kul olmaktan kurtulması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor bu hususu. Sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulup da, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olduğunu. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bütün dünyaya açıklamalar yapmak durumundasınız. Çünkü insanlar geleneksel bir İslam tatbikatı içinde, İslam'ın 7 safhasını da şeytan tarafından unutturulmuş bir kondisyondadırlar. Şeytan ne yapmış, ne etmiş? 14 asırda bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, teslim etmeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı, ihlas sahibi olmayı yani ve de iradeyi Allah'a teslim etmeyi, bu 7 tane İslam'ın safhasının hepsini kökünden unutturmayı başarmış. Bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe geri kalan 6 safhanın hiçbirisini yaşaması mümkün değildir. İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmak için o kapıdan girdiği kapı bir dilektir. Dilek kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaştığını düşünün. Kalbinizden bir dilek varsa Allah'a ulaşmayı dilemiş kabul edilirsiniz. Yoksa sadece dilinizde ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Herkes nasıl söylemişse ben de öyle söylüyorum işte. Sen beni sana ulaşmayı dilemiş kabul et. Derseniz eğer hava alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmazsınız. Ondan sonra da hiçbir değişiklik göremezsiniz halinizde. Ne namaz kılmayı sevmeye başlamışsınızdır, ne oruç tutarken açlık duymamayı başarabilmişsinizdir. Bir de bakarsınız ki oruçlarınız hep aynı, büyük bir açlık içindesiniz. Sigaranın

Bizim bu görevi yapabilmemiz, bizim size öğrettiğimiz statü içerisinde sizin mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemenizle mümkün. Yoksa bizim tesir sahamızın dışında kalanlardan olursunuz. İşte bunca 70 milyon insana bunları anlatamamanın arkasında onların 14 asırdan beri aldıkları emani bilgiler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında İslam bütün boyutlarıyla yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi muhlis olmuşlar. İrşad olmuşlar. Ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına tayin edilmişler. Tabi'in onlara tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda oluşmuş. Ve şimdi mutlu olmak sırası sizde. Hayatta olanlar sizlersiniz. Peki iblis ne yapmış? Şu alçak şeytan allem etmiş, kallem etmiş ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini devreden çıkarmayı başarmış. Onu devreden çıkarınca zaten geri kalan hiçbirisi gerçekleşemez. Kişine mürşide ulaşmayı diler. Yani Allah ona, o kişi bir mürşit arayışına girse de Allah-u Teala'dan mürşidini istese de Allah ona bir mürşit göstermez. Kim eski evliyaların hedeflerini kendisine şiar edinirse, ne yapmış bu insanlar? Kim o ermiş? Ermiş dediğimiz insanlar kim? Türkçe'de evliyanın adı ermiştir. Evliya, Arapça hem de çoğul bir kelime. Ama kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa ona ermiş deriz. Türkçedeki kullanılan tabir budur. Hacı Bektaş Veli mi? Ha, o ermiştir. Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmiştir denilir. Ve kim böyle bir hedefin sahibi ise, ben de ermiş olmak istiyorum, ben de ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalbinden sıcak bir talep Allah'a ulaşmışsa, onlara imrenmişse, onlar gibi olmayı kalben istemişse, onlar nasıl ruhlarını Allah'a ulaştırdıysa ben de ulaştırmak istiyorum demişse kişi, işte bu kişi Allah'ın katında Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. İsteği ne kadar kalptense o kadar kabul görür. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın burada muhteşem bir hediyesi yatar. Kim olursa olsun, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, yani özlem duymuşsa, nasıl onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlarsa ben de öyle olmak istiyorum diye, onlar gibi olmak istiyorum diye bir talebi kişi iş dünyasında oluşturmuşsa, belki farkına bile varmadan özlem duymuşsa evliya olmaya, onlar nasıl evliya oldular? Ermiş oldular ruhlarını Allah'a ulaştırarak. Kim buna özlem duyuyorsa işte o kişi kalben bu talebin sahibi olmuştur. Ve Allah-u Teala'dan böyle bir talepte bulunmuştur. Diliyle de ikrar etmesini Allah-u Teala ister.

Şey, onlar gibi olmak istediğini Allah-u Teala'ya söylediği zaman bu Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. Ve ne olur sevgili kardeşlerim? Allah otomatik olarak devreye girer. Böyle bir talebi kimde Allah-u Teala kimin kalbinde görmüşse hem görür kalbindeki talebi, hem kalbindeki talebi işitir, hem kalbindeki talebi bilir. Kişi diliyle de bunu tasdik etmişse Allah-u Teala harekete geçer. Önemli olan dilin söylediği değildir. Önemli olan kalbin söylediğidir. Kişi gerçekten böyle bir özlem duymuşsa, onlar nasıl ruhlarını sana ulaştırmışlarsa, ben de böyle bir şeyi istiyorum, ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ifadesini kelimelere dökerek o kişi diliyle söylemesi bile kalben söylemişse Allah Teala için bu yeterli bir taleptir. Kişi kalbiyle böyle bir talepte bulunmamış ama Allah Teala'ya diliyle demiş ki kalbinin böyle bir talebi yok. Ya Rabbi ben de Hacı Bektaş Veliler gibi, Yunuslar gibi evliya almak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demiş diliyle. Ama kalbi böyle bir özlemi yaşamamış, hissetmemiş. O kişinin talebi kendine yükümdür. Böyle bir talep yok sayılır Allah-u Teala'nın katında. Dilinizin söylediğine bakmaz Allah-u Teala. Kalbinizin söylediğine bakar. Kalbinizde olan bir talebi dilinizle söylediğiniz zaman o zaman kalbinizin Allah'a ulaştırdığı o talebi dilinizde de tasdik etmiş olursunuz sadece. Önemli olan kalbinizde böyle bir talebin var olması ve Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, talep kalbinizden gelecek. Bu talebin sahibi olacaksınız. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmak gibi bir taleple kalben yanıp tutuşuyorsa, kalbi böyle bir talebin mutlak olarak sahibi ise, Allah onu mutlaka işitir ve bilir. Ve derhal o kişiye yardım elini uzatır Allah Teala. Karşısına fırsatları o çıkaracaktır. İşte böyle bir standartta her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim demek ki Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın verdiği bir söz var. Bu söz o kişinin ruhunu 5-6 aylık bir zaman parçası içinde Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırması sözüdür. Sevgili kardeşlerim, aramıza yeni katılan kardeşlerim, siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda kişi zikir yapmayı sevmiyor. Olamaz mı? Olur tabii. Kişi zikir yapmayı sevmiyor. Mümkün. Ama ne var ki bu kişi zikir yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın da sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. O zaman o kişiye Allah zikri sevdirir. Ve mutlaka bu kişi zikrini severek yapan bir hüviyete girer. Mutlaka nefsinin kalbinde %49
fazıl birikimi ve %2 rahmet birikimini sağlayacak olan bir hüviyete Allah-u Teala mutlaka bu kişiyi ulaştırır. Allah ulaştırır. Öyleyse bu kişi, zikri sevmeyen bu kişi, zikri mutlaka sevecektir. Allah ona sevdireceği için. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garantidir. Peki bu kişi namazı sevmiyor. Namazı da mı Allah ona sevdirecek? Evet. Bu kişi namazı sevmiyorsa Allah-u Teala ona mutlaka namazı sevdirecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ibadetinde hangi konu noksansa Allah onu mutlaka ona sevdirecektir. Ve neticede bu kişi 5-6 aylık bir süreç içerisinde ruhu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmış bir hüviyete girecektir. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin huşu sahibi olarak Allah'a, Allah'tan mürşidini, hacet namazını kılmak suretiyle istemesi lazım. Ulaştığı zaman, istediği zaman, eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Ama başka bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, mütemadiyen Allah-u Teala'dan soruyor mürşidini, Allah ona göstermiyor. Bu da eşyanın tabiatına uygun, çünkü Allah'ın ona verilmiş bir sözü yok. Senin ruhunu kendime ulaştıracağım diye bir sözü vermemiş Allah-u Teala. Peki kimlere vermiş? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracağına dair kesin bir söz vermiş. İşte Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın seçtikleri kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hangi şartlarda? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Peki demek ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin çok daha ötesinde bir miktar insanı seçiyor. Evet sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlasını Allah-u Teala seçer. Seçmediklerini söylemekle sonuca ulaşabiliriz. Allah kimleri seçmez? Kim Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlere engel olmaya çalışıyorsa, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına engel oluyorsa, işte Allah-u Teala bu kişiyi mutlak olarak seçmez. Bunlarsa insanların mutlaka %10'undan çok daha az bir kısmını ihata eder, onlar seçilmezler. Ama geri kalan herkes seçilmiştir. İşte bu seçilen %90'dan daha fazla insanın ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi her zaman %10'dan daha azdır. Ve de bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o dileyenleri Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırması için de o kişilerin önce mürşitlerine ulaşması gerekir ki kalplerin içine Allah-u Teala imanı yazsın.
Başların üzerine devrin imamının ruhunu göndersin. Kalbin içine imanın yazılması ne demek? Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki, onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Bu gelen ruh devrin imamının ruhudur kişinin başının üzerine ve kalbinin içine, o kişinin kalbinin içine, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Ne olur, ne sağlar bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması? İman kelimesi bir manyetik alan kutbudur. O kişinin kalbinde evvelce bir manyetik alan kutbu mevcut değilken, iman kelimesinin yazılmasıyla bir kutup oluşmuştur kişinin kalbinde. Kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başladığı zaman, Allah-u Teala daha evvel o kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Çünkü kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın göndereceği rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünde Allah bir göğsünü o kişinin yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Bunun sebebi Allah'ın katından gelen nurların o kişinin kalbine ulaşabilmesidir. Diyor ki En'am suresinin 45. ayet-i kerimesinde, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, yani ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerine açar diyor. Evvela ruhun Allah'a teslim etmesi söz konusu. Bu göğüsten kalbe, göğsü yararak açılan yolu yoksa hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bir insanın ruhunun değil Allah'a ulaşması, zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilmesi için mutlaka nefsinin kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikimi lazım ruhun Allah'a ulaşması için. Ruhun zemin kattan birinci kata ulaşabilmesi için %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi lazım kişinin kalbinde. Bu birikim nasıl oluşur? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmet nurları o kişi mürşidine ulaşmadan evvel, Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünden kalbine nur yolu açması sebebiyle %2 rahmet nuru kişinin kalbine bir nevi sızıntı olarak girer ve kalpte kalır. Bu rahmet nurlarının kalpte kalması bir manyetik alana ihtiyaç göstermez. Zaten bu sebeple bu kalbe giren rahmet nurlarının miktarı %2'yi hiçbir zaman geçemez. Bu %2 nur birikiminin o kişiyi ulaştırdığı yer mürşide tabi olmaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Bu bir manyetik alandır. Artı kutbu temsil eder. Ne zaman bu kişi zikir yaparsa bu noktadan sonra, mürşidine ulaştıktan sonra, Allah Teala onun kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderir. Rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazıllar, iman kelimesinin sahip olduğu kutbun tersi çekim alanının sahibidir. Bu sebeple kalbe girdikleri zaman otomatik olarak
nefsin kalbindeki iman kelimesi onları kendisine çeker. Çekim alanına giren fazıllar nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. Ne zaman bu yerleşim %7'yi bulursa, %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin kalbinde, nefs birinci gök katının kapısını otomatik kumandayla açar. Ve insan ruhu zemin kattan birinci gök katının o açılmış kapısından geçerek birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. Sonra bu ruh daha ileride ikinci kata çıkmak yetkisini kazanacaktır. İkinci defa %7 fazıl birikimiyle. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Aynı miktarda %7 fazıl birikimleriyle. Böylece kişi nefs açısından envare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşarak bu her kademede bir gök katı yükselmek suresiyle 7. gök katına ulaşır. Ve 7. gök katında 7 tane alem geçer insan ruhu ve sitret-i müntaha'ya ulaşır. En son sitret-i müntaha'dan da Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük atlı yolculuğun vuslatla noktalanmasıdır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Zatı ulaşmak 21. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte böylece emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Allah Teala buyuruyor: İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Nisa 58. Allah Teala buyuruyor Müzemmil 8'de: Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaşması görülüyor ki zikir adlı bir müessesenin sonucudur. Allah'ın ismiyle Allah kelimesiyle zikretmek asıldır. Allah, Allah, Allah, Allah. Rabbinin ismiyle diyor Allah Teala. Rabbimizin ismi Allah'tır. Allah kelimesi el ilah kelimesidir. Bu kelime Allah'ın katından eğer bir o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de ulaşmışsa, Allah'ın katından rahmet ve faz ve rahmete salavat isimli iki grup nur getirir. Bu nurlar kalbe girerler. Nefsin kalbindeki fazılların %7 %7 çoğalması nefsin kalbine fazılların yerleşmesidir. Nefs teskiyesi adını alır. Nefsimizin kalbinde %49 fazıl, %7 defa %7 ve daha evvel aldığı %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruh da Allah'a ulaşmıştır. Arkadan da Allah'ın zatında derhal yok olur insan ruhu. İşte bu vuslattır. Ruhun sahibi olan Allah'ın katına ulaşması ve Allah'ın katında bir hedefe sahip olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Allah Teala sizi o kadar seviyor ki sizlerden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bu kadar
verdiğimiz detaylara rağmen bu konu son derece basit ve kolay bir olaydır. Çünkü bu fenomende size düşen bir yapamamazlık hali, irade yetersizliği hali mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala sözünü mutlaka yerine getirecektir. Sözü nedir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi sözümüzün baş tarafına dönelim. Bu kişi zikri sevmiyor. Zikri sevmezse, sevmiyorsa o zaman yapmayacaktır. Eğer yapmazsa nefs tezkiyesi olmayacaktır. Nefsinin kalbindeki %7 nurlanmalara karşılık ruhu Allah'a ulaşacağına göre ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşmayacaktır. Allah Teala ise buna müsaade etmez. O kişiyi mutlaka zikri seven bir hüviyete Allah getirir. Büyük bir zevkle kişi zikrini yapar. Ruhu Allah'a ulaşana kadar da bu zevki üst boyutta devam eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a teslim ettiği noktaya kadar dünyadaki çok mutlu insanlardan birisidir her zaman. Size kim derse ki ben de Allah'a ulaşmayı diledim ama ne namazı sevdim ne orucu sevdim, bunların hiçbirisini yapamıyorum derse, ona deyin ki a benim canım efendim deyin, a benim aziz kardeşim deyin, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin. Ve de ruhun mutlaka en geç 6 aylık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'a ulaşmış olacaktı. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlaka Allah'ın zatına ulaşmasını istiyor, üzerinize defaatle farz kılmış. Öyleyse Allah-u Teala farz kılmış mı? Kur'an-ı Kerim'e emir olarak bunu vermiş mi? Demin gördük Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu açık olarak söylüyor. Vezkür ismi Rabbike ve tevettilillahi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bunun emir olduğu da yazılıyor mu açıkça Kur'an-ı Kerim'de? Elbette yazılıyor. Rad Suresi 21. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُحَافُونَ سُوَنْ حِسَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبِّهُمْ diyor Allah Teala. Onlar وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ يُسَلَى اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ulaştırdıkları şey ne? Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şey. Yani ruhumuzun Allah'a ulaştırılması açık ve kesin bir emir şeklinde burada Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından emredilmiş. İşte bu emri yerine getirmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, işte olay bu kadar basit ve bu kadar kolay. Neden kolay? Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Kim demiş bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Peki yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, Allah'a yönelmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Bunu nereden çıkartıyoruz? İşte şuradan çıkartıyoruz. Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette
olanları dilediğini dalalette bırakır. Aslında kim dalalette ise onu dalalette bırakır Allah Teala. Onunla meşgul olmaz. O kişi dalalettedir zaten. Bütün insanlar doğumlarından itibaren dalalettedirler ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Bütün insanlar için geçerli bu. Ama diyor Allah Teala onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kim Allah'a yönelirse, dalaleti olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. İşte bu kadar açık, bu kadar net bir şekilde Allah'ın garantisi var ve şunu çıkartıyoruz. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte Şura 13'te bir defa daha söyleyelim. Allahu yehtedi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a münib olursa, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelmek açık bir şekilde Allah'a yönelmek, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın kendisine vazife tayin ettiği bir husus. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ve de nefsinizin kalbi bu noktada %50'den daha fazla nurla doluyor. Bunun manası başlangıçta şeytanın kalbinizdeki %100 hakimiyeti artık %49'a düşmüştür. Şeytanın gücü yarıyı aşamıyor. Size kumanda etme üstünlüğünün sahibi artık şeytan değil, nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın nurları, yani devreye giren nurlar, Allah'ı temsil eden nurlar, şeytana karşı hakimiyeti sağlamış durumdalar. Bu noktadan itibaren siz her gün yarı yarıya mutlu bir insansınız. Davranışlarınızın %50'den daha fazlası artık güzele dönük olacaktır. Diğer taraftan ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine erdiniz ve bunu bir nevi bedavaya satın almış oldunuz. Neden? Çünkü siz bir şey yapmadınız, siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, o kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. O size sevmediğiniz bir ibadet varsa onu sevdirdi. Namaz kılmanızı zevk haline getirdi. Oruç tutmanızı zevk haline getirdi. Özellikle zikir yapmanızı zevk haline getirdi. Oruçlarda açlığı duymamaya başladınız. Ruhunuzu da Allah'a Allah ulaştırdı. Ulaşabilmesi için sizin zikri sevmeniz lazımdı. Zikri size sevdirdi. Namazınızı kılmanız lazımdı. Namazı size sevdirdi. Oruçta açlığı azaltması lazımdı. Azalttı. Sizi rahatsız edecek bir açlığı hiç duymadınız. Oruçlarınız boyunca her perşembe oruç tuttunuz. Ramazan ayı da oruç tuttunuz ama açlığı hissetmediniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki insan olarak yarattığı için, kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için mutlaka sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi gerektiği cihetle Allah Teala sizden bir talepte bulunmanızı istiyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse o talebin sahibi oluyorsunuz.
sahip olduğunuz zaman Allah Teala sizde gerekli değişiklikleri acele gerçekleştiriyor. Her kalbinize ulaşıyor. Gerekli işlevleri yapıyor. Öyle bir hüviyet kazanıyorsunuz ki ibadetlerini severek yapan birisiniz artık. Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazıyor ki Allah'ın nurları kalbinize geldiği zaman kalbinize yerleşsin, kalbinizi işgal etmeye başlasın, nefs tezkiyesi gerçekleştirsin. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, 7 tane gök katının yükselmesi ve %2 rahmet nuruyla mümkündür. Böylece karanlıkları aşmış olursunuz. Şeytanın hakimiyeti bitmiştir. Ruhunuzda fazılların ve rahmetin hakimiyeti, Allah'ın hakimiyeti kesinleşmiştir. İşte bu noktaya kadar Allah'ın sizi koruyan koruyucu sistemi devam etmiştir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Bir sonraki basamak, 22. basamak. Burada da Allah Teala garanti eder bunu. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında mutlaka yok olur. Ama bundan sonrasını garanti etmez. Buraya kadar için Allah söz vermiştir. Size bu mutluluğu mutlaka yaşatacaktır. Madem ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutlaka sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracaktır. Bu noktada zikriniz 33 bine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bu zevki devam ettirebilirseniz, zikrinizi 33 bin ve daha üst seviyelerde devam ettirebilirseniz, daha sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. O zaman zaten zikriniz çok daha üst boyutlara ulaşacak. Zikirden büyük zevk almaya başlayacaksınız. Bu sizi daimi zikre kadar ulaştırır. Ama insanların çok az bir kısmı Allah'ın yoluna girip de ruhları Allah'a ulaştıktan sonra şeytan onları kandırdığı için zikirlerini devam ettirmiyorlar. Ettirmezlerse Allah Teala'nın verdiği sözü tutmasından sonra koruyucu kalkanı kalktığı için o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'nin altına düşerse böyle bir dizaynda kişinin Allah tarafından verilen şeyleri iade etmesi gerekir. O istese de istemese de nefsinin kalbindeki nurlar alınır. Eğer kişi zikirden vazgeçerse, zikrini aşağı seviyelere düşürürse, bellidir ki şeytan onu kontrol altına almıştır. Ve Allah Teala bu kişiyi zikrini 33 bin ötesinde devam ettirmedikçe yolun üst tarafına çıkarmaz. İşte vuslata kadar Allah'ın yardımı kesindir. Bu noktadan sonra, bu noktaya kadar büyük bir zevk içinde gelen, zikrini arttırdıkça şevki artan kişi bu noktadan itibaren şeytana tekrar açık hale getirilmiştir. İnsan ve cin şeytanlara Allah sözünü tamamlamıştır ve kişinin kendi iradesine bırakmıştır. Kişi eğer Allah'a mülaki olduktan sonra, ruhunu ulaştırdıktan sonra Allah'a kendisine vekil etmeye devam ederse zikrinde artışlar devam eder. En azından 33 bin seviyesi ömür boyu devam eder. Bu kişi fıska düşmez. Ama bir kişi vuslata ulaştım ben nasıl olsa deyip ondan sonra zikirden vazgeçerse, ibadetlerini sevmez hale gelirse o kişi fıska düşer. Fıska düştükten sonra bir defa daha hak verir Allah Teala ona. Gene Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Gene Allah verdiği sözü yerine tutar. O kişi buna yetenekli olmasa bile
Allah mutlaka ruhunu Allah'laştırır o kişinin. Ama vuslattan sonra tekrar tehlike oluşur. Sevgili kardeşlerim, her ulaştığınız hedefin bir bedeli vardır. Bu bedel bütün insanlar için mutlaka ödenmesi lazım gelen bir bedeldir. Allah'ın yolunda gayret karşılığı ulaşmak söz konusudur. Ama buraya kadar, ruhun Allah'a ulaşması anına kadar o kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü Allah Teala bütün ibadetleri ona sevdirmiştir. İbadetleri büyük bir zevk olarak gerçekleştiriyor zaten kişi. Allah ona o imkanı verdiği için, onu o seviyede donattığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa o ermiş evliya hüviyetine ulaşır ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, devam ettirebilirse ömür boyunca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala sizi çok ama çok seviyor. Bir tek dileğinizle sizi ermiş evliya seviyesine ulaştırmaya hazır. Öyleyse yolun bütün muhtevasını öğrenin, sevin. Mutlaka Allah Teala sizi kendine ulaştırmak için hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Eni, arzı gökler kadar ve yerler kadar olan cennetlere koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Aleyhi ve sellem. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bir defa daha Allah için olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, biliyorsunuz Allah'ın sohbetini yaptığı anda herkes Allah'ın ülkesindedir. Şeytanın ülkesinden kendisini kurtarmıştır. Çünkü Allah sohbeti yapıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın sohbetini yapmak üzere hepimiz hamdolsun ki beraberiz. Konumuz ölüm ve kıyamet. İnsanlar doğarlar, büyürler ve ölürler. Eğer doğumunuzu esas alırsanız, doğumunuz yevmül evveldir, ölümünüz yevmül ahirdir. Eğer kainatın yaratılmasını ele alırsanız, yaratılmak yevmül evveldir, kıyamet yevmül ahirdir. Eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı esas alırsanız, mürşidinize tabi olduğunuz an, 10 tane insanla tabi olduğunuz an, yani ruhunuzun sizden ayrıldığı an Allah'a doğru yola çıkmak üzere yevmül evveldir. Allah'a ulaştığınız gün ise yevmül ahirdir. Ya da birisi evveldir, öteki ahirdir. Yevm kelimesi kullanmadan da sonuca gidebiliriz. Öyleyse ölüm bir son mudur? Hayır, son değildir. Kim ölürse o kişinin fizik vücudu toprağın altına girer. Ne zamana kadar o kişi ölü olarak kalacaktır? Kıyamet gününe kadar. Kıyamet gününde zaman geriye döndüğünde o kişinin hayatta olduğu noktaya geri geldiği an kişi hayatta olacaktır. Çünkü zaman oraya geri dönmüştür. Ve o sırada orada yer çekimi kuvveti olmadığı için o ceset oradan canlanmış olarak yükselecek. Ve mahşer meydanında herkes birlikte olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir hayatı kim yaşamak isterse o Allah'ın yolundayken bunu yaşayabilir. Bütün problemlerinizin çözüldüğü, nefsinizde hiç afet kalmadığı bir güne ulaşabilirseniz mutluluğun ne olduğunu o zaman başkalarından öğrenmezsiniz. Kendiniz yaşarsınız. Mutluluğun tamamlanacağı gün, ekmel olduğu gün, o gündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşama, nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz gün gerçekleşir. Mutluluk oradadır. Öyleyse hayat doğuşunuzdan itibaren Allah'ın tayin ettiği güne kadar devam eder. Ölüm hem zaman koordinatları hem de mekan koordinatları belli olan bir olaydır. Bir gün bir noktada bir enlem ve boylamın kesiştiği noktada koordinatlar enlem ve boylam ve bir gün o yılın, o ayının, o gününde ve o saatinde, o dakikasında, hatta belki o saniyesinde ölüm söz konusudur. Öyleyse bütün koordinatlar bellidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın ki her güzel şey sizin içindir. Ölüm hiç de korkulacak bir şey değildir. İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman dışarıdan kendinize bakın. Bu ölümü yaşamaktır. Çünkü vücudunuzun içinde olmayacaksınız. Öldüğünüz zaman da nefsiniz gene ayrılacak ve düşünce sisteminiz nefsinize geçecektir. Aynı şey. Uykuya girmenizle ölüm arasında sizin açınızdan hiçbir farklılık yoktur. Çünkü artık fizik vücudunuzun içinde değilsiniz. Fizik vücudunuz ölmüş olsa da, hayatta olsa da sizin aklınız nefsinize kumanda ediyor. Öyleyse ölüm müessesesi bir insan için mutlak bir sondur. Başka bir alternatif yok. Bir gün herkes bir yerde zamanı ve mekanı tespit edilmiş bir standart içinde mutlaka ölecektir. Hani aklımıza Allah-u Teala'nın iki ayet-i kerimesi geliyor. Birinde her nefis ölümü tadacaktır diyor. Diğerinde de her nefis ölecektir diyor. Birincisinde nefsi nefs olarak kullanıyor. Fizik vücudun ölümünü tadacak nefs. İkincisinde nefsi fizik vücut olarak kullanıyor Allah-u Teala. Ve o fizik vücut ölecektir diyor. Bütün fizik vücutlar ölür ama nefsler ölmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin hayat hikayeniz, bizim hayat hikayemiz bir gün mutlaka sona erecek bu dünyada. Ama bu bir son değil. Bu hayatın sona erişi ve kıyamet günü tekrar canlanışımız. Kıyamet günü canlanan insanlara sorduğunuz zaman ne kadar aradan zaman geçti diye ölüşünden bu tarafa birkaç saat veya birkaç dakika cevabını verecek herkes. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz yaşayan fizik vücut değildir. Fizik vücudun yaşantısı o kişinin öldüğü günden kıyamet gününe kadar kesilmiştir. O kişi bir ölüdür o süreç içerisinde. Ama nefs için aynı şey söz konusu değildir. Nefs, biz bu dünyada yaşadıkça bizim iç bünyemizde yaşantısını devam ettirir. Biz şuurluyken, uyumuyorken,
1: Her uykuya geçtiğimizde nefs vücudumuzdan ayrılır, kendi hayatını yaşar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmez, nefse kumanda eder. Ve nefs her gün uyandığı zaman, onun uyandığı an sizin fizik vücudunuzun uyuduğu andır. Fizik vücudunuzun uyandığı ana kadar geçen zaman parçasında nefsiniz kendi aleminde, kendi hayatını yaşar. Hayatta kaldığınız sürece hayatınız ikiye bölünmüştür. Bir nefsinizin hayatı yaşarsınız, bir de fizik vücudunuzun hayatı yaşarsınız. Fizik vücudunuzun hayatını bu dünyada yaşarsınız, nefsinizin hayatını berzah aleminde yaşarsınız. İkisi de hayattır. Biri uykuya daldığı zaman öteki başlar, diğer uykuya daldığı zaman birincisi başlar. Nefsiniz de göreceksiniz ki uyur, rüya da görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin hayatı devamlıdır. Ne zamandan itibaren? Öldüğünüz andan itibaren nefsiniz yaşantısını serbest olarak devam ettirir. Yani bir fizik vücuda artık girmeyecektir. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar girmeyecektir. Berzah aleminde o güne kadar olan yaşantısını devam ettirecektir. Yani fizik vücudunuz ölse de siz yaşamaya devam edeceksiniz. Nefs olarak kıyamete kadar. Kıyamet günü fizik vücudunuz canlandığında aklınız fizik vücudunuza kumanda edecek ve nefsiniz kıyamet günü fizik vücudunuzun içine tekrar girecektir. Nefsler birleştiği zaman diyor Allah-u Teala bu olaya. Nefsiniz ve fizik vücudunuz birleşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda ölüm için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğine beraberce bakalım. Ölüm bir insanın küçük kıyametidir diyor. Neden öyle söylüyor? Çünkü kıyamet günü nasıl hayat filmini size gösterilecekse öldüğünüz zaman da gösterilir. Her günahınızın karşılığında size azap edilir. Her sevabınızın karşılığında da ferahlık duyarsınız. Hayat filminiz öldüğünüz zaman mutlaka gösterilecektir. Bütün hayatınız bir defa daha yaşanacaktır. Çok hızlı bir şekilde. 40 günlük bir zaman parçasında bütün hayatınız görünür ve her biri için ya bir sıkıntı, bir azap veya bir ferahlık yaşarsınız. Bir insan öldüğü zaman nefsi onun üzerinde fizik vücuduyla beraberdir. Mezara kadar beraber gider. Yaklaşık olarak onun üzerinde 1,5 metre falan yükseklikte, yere yatay bir vaziyette onunla beraberdir. Ve başındaki bir kordondan fizik vücudun başına bağlıdır. Bu kordon sonsuza kadar uzanabilir. Ve nefs kimlerin geldiğini, kimlerin başucunda Kur'an-ı Kerim okuduklarını hepsini görür. Mezar seremonisini de görür. Mezarda okunan duayı, kendisiyle yapılan konuşmayı nefs hep dinler. Nefs bizleri görür, fizik vücutlar olarak hepimizi görür. Ama biz baş gözümüzde nefsi göremeyiz. Tay mekanda da aynı şey söz konusu olur. Nefs tay mekanında. Aklınız nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı andan itibaren. Hatta ayrılışın yarısından sonra orada hissedersiniz kendinizi. Ve olay tamamlandığında aşağıda kendinizi göreceksiniz. Ama aklınız
0: nefsinize kumanda ediyor. Ve dilediğiniz yere bir anda ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Oraya düşünmeniz yeterli. Uçabildiğinizi göreceksiniz. Güzel olaylar yaşayacaksınız. Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Size bu güzelliği yaşattığı için. Ölüm olayı söylediğimiz gibi bir son değildir. Kıyamet günü canlanmak kesin. Sanki birkaç saat uyumuş gibi canlanacaksınız hepiniz. Öyleyse fizik vücutlar için de, nefsler için de bir devamlılık söz konusu. Ama fizik vücudun devamlılığında bir inkıta var. Nereden? Ölüm gününüzden kıyamet gününe kadar geçen süreç içerisinde. Ölümün eceli değişmez. Yani vadesi değişmez. Allah Teala tarafından önceden kararlaştırılmıştır. O günden, o saatten, o dakikadan ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra ölemezsiniz. O dakika öleceksiniz. Yer de bellidir. Onun için Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi diyen münafıklara Allah Teala'nın bir cevabı var. Hayır öyle değil diyor. Siz sürüklene sürüklene oraya gidecektiniz diyor Allah Teala. Ve onlar sürüklene sürüklene oraya gideceklerdi ve orada öldükleri yerde ve aynı dakikada öleceklerdi diyor. Ne zaman koordinatı değişiyor?

Ölüse ölüm müessesesi kıyamet günü tekrar dirilmekle noktalanacaktır. Buna ba'su ba'den mevt diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ölümden sonra tekrar ba'su edilmek demek, hayata getirilmek demek. Kıyamet günü herkes mutlaka yeniden hayata getirilecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kıyamet günü herkes yeniden canlanacak. Sura birinci üfürüşünde olay şöyle cereyan edecek. Evvela niçin sura üfürülecek? Bunu açıklayabilmek için yaratılışa gitmemiz lazım. Allah Teala bir noktada bulunan bütün uzaysız kainatı, bir enerjiden ibaret bulunan kainatı bir nokta kadar küçülmüş olan kainatı. Patlatarak mekanlarından koparıyor ve dağıtıyor ve bütün partiküller, enerji partikülleri kainatın gezegenlerini birer birer yaratmak üzere oraya gidiyorlar. Vücuda getirecekleri galaksilerin içindeki o gezegenlere sonsuz bir hızla gidiş söz konusu. Vardıkları yerde enerji partikülleri elektronları ve karşıt elektronları oluşturuyor. Nötrinolar elektronları karşıt nötrinolarda karşıt elektronları oluşturuyor ve böylece madde oluşuyor. Bu böylece maddenin oluşması için bir noktada patlayan ve o noktadan o vücuda getirecekleri yere kadar sonsuz hızla hareket eden nötrinolar söz konusu. Hareket burada bitmiyor. Bir noktadan ayrılma gene devam ediyor. Bütün yıldızlara, bütün gezegenlere Allah-u Teala'nın verdiği bir kinetik enerji var. O yıldızların devamlı birbirinden ayrılmasını temin ediyor. Devamlı yıldızlar birbirinden ayrıldıkça kainat da devamlı büyüyor. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde vücuda getirilmiş, cinsiyetsiz bir insan vücudu. Ve bu vücut devamlı büyüme halinde. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bilgiler geleceğin bütün sırlarını içinde bulunduruyor. Kıyametin nasıl kopacağı bütün detaylarıyla belli. İşte öyle bir gün gelecek ki Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, onları birbirinden ayıran kinetik enerji tükenecek, sıfırlanacak. Ne zaman sıfırlanırsa, İtiş enerjisi sona ererse büyümesi duracak kainatın. Büyümesi durunca artık kinetik enerjiyle birbirinden ayrılamayan gezegenler ve güneş sistemleri gravitasyon başladığı için büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekme kuvveti. Güneş dünyayı çekecek ama daha evvel dünya ayı kendisine çekmiş olacak. Dünya ile ay birleşecek. Sonra da ayı kendisine çekmiş olan dünya da güneşle birleşecek. Sonra güneş sisteminin bütün yıldızları güneşle birleşecek.

bütün gezegenleri. Sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecek. Sonra galaksilerin birbirine birleşmesi söz konusu. Ve uzaylar yok oldukça küçülecek, küçülecek, küçülecek kainat. İşte kinetik enerjinin bittiği ve büyümenin durduğu an, sura birinci defa üfürüldüğü andır. Ne olur? Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanlar ölür. Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanların ölmesi söz konusu. Allah Teala bu hususu açık bir şekilde anlatıyor. O gün yaşamakta olan bütün insanlar ölür diyor. Sonra ne olur? Bir başka olay başlar. Kinetik enerjinin bittiği noktada büyümenin durduğu, her şeyin hareketsiz kaldığı bir an var. Büyüme durmuş ama küçülme daha başlamamıştır. İşte o durma noktasında sura birinci defa üfürülmüştür. Arkasından küçülme başlayacaktır. Çünkü gravitasyon sebebiyle büyük kütleler küçükleri çekecektir. Bunun manası nedir? Bir noktadan ayrılan ve zamanı başlatan sistem kıyamete kadar yürümüştür. Kıyamet günü durmuştur. Sonra tekrar aslına rücu etmeye başlamıştır. Merkeze doğru dönüş başlamıştır. Bu dönüş sebebiyle zaman da tersine çalışmaya başlayacaktır. Tersine çalışmaya başlayan zaman hemen birkaç saniye içerisinde, birkaç dakika içerisinde o gün kıyamet günü ölmüş olan o gün ölen insanları evvela diriltecektir. Zaman geriye doğru döndüğünde o kişilerin hayatta olduğu noktaya geldiğinde herkes canlanmış olacaktır. Zaman durmayacaktır. Geriye doğru devamlı yürüyecektir. Ve nesiller, çağlar boyunca herkesin yaşadığı devre, zaman geri döndüğünde herkes canlanacaktır. Allah Teala diyor ki o zaman diyor canlananlar diyor Allah'a doğru süzülerek mahşer meydanına doğru diyor süzülerek uçacaklardır. Yani toplanacakları yer mahşer meydanıdır. Zamanın başlangıcına kadar geçen zaman devresinde ne kadar insan yaşamışsa hepsi canlanacaktır. Hepsi mahşer meydanında toplanacaktır. Sonsuz bir meydanda sonsuz sayıda insan. Ne oldu? Sura birinci defa üfürüldü. Ve bütün insanlar evvela öldüler. Sonra zaman geriye doğru gidince kıyamet günü olanlardan başlayarak zaman içerisinde geriye doğru giden zaman parçalarındaki bütün insanlar canlandı. Hepsi de mahşer meydanına ulaştılar. Kıyamet günü ölen ve dirilen insanların da hepsi mahşer meydanına, bulundukları dünyalardan mahşer meydanına ulaşacaklar. Böylece mahşer meydanında geçmişten geleceğe uzayan bütün zaman parçalarında yaşamış olan bütün insanlar canlanacaklardır. Her biri ölmüştü. Kimisi geçmiş zamanlarda, kimisi de kıyamet günü. Çok az bir kısmı da kıyamet günü ölmüştü. Ama hepsi birden canlandı. Ve canlanan bu insanların canlanma işlemi tamamlandıktan sonra sura ikinci defa üfleniyor İsrafil Aleyhisselam tarafından. Ve ikinci defa üfürülen surla
bütün insanlar hayata gelip de mahşer meydanına ulaşan bütün insanlar ikinci defa ölüyorlar. Hepsi ikinci defa ölüyor. Ve bu ölen insanlar sonra üçüncü defa üfürüldüğünde hepsi canlanıyor. Hepsi aynı yaşta olarak canlanıyor, birinci özellik. Ve hepsi enerji bedenlerle canlanıyorlar. Hepsi aynı yaşta, hepsi enerji bedenler. Bu enerji bedenlerin özelliği cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bedenler olması, artık bir daha yaşlanmak diye bir olayın hiçbir zaman cereyan etmemesi, sonsuza kadar aynı yaştaki halleriyle cennet ve cehennem hayatını, cennet veya cehennem hayatını yaşayacak insanlar. Peki sonra ne olacak? Bu canlanma tamamlandıktan sonra herkes elektronik sistemlerle bir yerlere gidecek. Ama gitmeden önce berzah alemi de yok olacağı için oradaki bütün nefsler mahşer meydanına ulaşıp o fizik vücutların içine giriyorlar. Nasıl dünya hayatını yaşarken nefsler ve fizik vücutlar bütün suçları beraberce işlemişlerse, bütün güzellikleri de beraberce yaşamışlarsa, kazandıkları derecelerde, kaybettikleri derecelerde ikisinin birden eseri. Hem fizik vücudun hem nefsin. Bu sebeple mükafat veya cezayı nefs ve fizik vücut beraberce muhatap olarak yüklenecekler. İşte bunun için bir mahkeme-i kübra olayı var. Hayatınız boyunca kiramen katibin melekleri hayatınızın her saniyesini hem düşünce sisteminiz olarak hem de fiilleriniz olarak filmi almıştır. Bu filmler üç boyutludur. Bu filmler üç boyutludur. Hologram usulüdür ve bir perdeye ihtiyaç göstermez. Mahkeme-i kübranız herkese açıktır. Bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, o gün hiç kimsenin kimseden gizlisi kalmaz diyor. O gün hayat filmlerinizin sahipleri olan kiramen katibin melekleri şahitlik edecekler. O gün bütün mürşitler şahitlik edecekler. O gün bütün resuller şahitlik edecekler. O gün bütün huzur namazının imamları şahitlik edecekler. Her devirde yaşamış olanların birbirine şahitliği söz konusu. Devirler boyunca yaşamış olan insanlar birbirlerine şahitlik edecekler. Öyleyse böyle bir dizayndaki en yakın şahidiniz kiramen katibin melekleridir. Sonra mürşidiniz size şahittir. Bütün mürşitlere her ülkedeki resuller şahittir. Bütün resullere devrin imamları şahittir. Öyleyse şehadet müessesesi bir dizayn içerisinde geçiyor. Öyleyse hayat filminizin başına otomatik sistemler sizi ulaştırır. Hiç kimsenin
hayat filmini seyredecek o sistemi ne gözden kaçırması mümkündür, ne de oraya ulaşamaması mümkündür. Otomatik sistemler, elektronik sistemler sizi oraya götürecektir, ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde bir insanın kıyamet günündeki durumu hayat filmini seyretmesiyle devam eder. Hayat filminizi hazırlayanlar kiramen katibin melekleridir. İki grup vardır. Sağ taraftakiler kazandığınız dereceleri kaydederler. Sol taraftakiler kaybettiğiniz dereceleri kaydederler. Sağdaki dereceler zahit derecelerdir, artı derecelerdir, yeşil derecelerdir. Kaybettiğiniz dereceler nakıs derecelerdir, negatif derecelerdir ve kırmızı rakamlarla ifade edilir. Ve iki tarafında son rakamı bellidir. Çünkü bütün sistemler kümülatiftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah herkesin kendi filmlerini seyretmek suretiyle kesin kanaat etmesini istiyor ki, kesin bir kanaata sahip olmasını istiyor ki o kişiye hiçbir şekilde zulmedilmemiştir. Nereden anlayacak kişi kendisine zulmedilip edilmeyeceğini? Oraya ulaştığı zaman kendisine gösterilecek olan mizandan anlayacak. Mizan, insanların yapabileceği bütün yanlışları ve doğruları ihtiva eden, hepsine taammüt durumuna göre, yani kişinin tasarımına göre suç işlemişse, o suça onu götürecek olan düşünce yapısına göre, kararlara göre tayin eder. Kişi isteyerek, bilerek başkalarına kötülük etmişse derecat kaybeder. Başkasına bir zarar vermiş ama bunun farkına varmamışsa, yani kasıt yoksa, taammüt yoksa, o zaman kişi başkasına zarar verdiği için birinci standarttaki gibi derecat kaybetmez. Sadece tedbirsizliğinin, dikkatsizliğinin kaybettirmesi lazım gelen derecatı kaybeder. Yoksa işlediği suçla kabil kıyas olmaz aldığı ceza. Öyleyse Allah Teala'nın bu dizaynında her şeyin farklı sonuçlara ulaştığını görüyoruz. Kişi hayat filmini seyrediyor. Allah Teala diyor ki, o gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarına şahit olurlar diyor. Uzuvlarınız gösterirler diyor yaptıklarını. Nasıl oluyor? Yani hayat filminiz size gösteriliyor. Hayat filminde neler, hangi işlemleri yaptıysanız, hangi fiilleri işlemişsiniz, siz konuşup da kendinizi müdafaa etmiyorsunuz. Bu imkan verilmiyor. Zaten müdafaa etseniz de neticeyi değiştiremezsiniz. Çünkü orada hiç kimsenin bir şey söylemesi mümkün değildir ama mümkün olsa neticeyi gene değiştirmez. Çünkü hayat filminizin esası düşüncelerinizin de orada olması, dolayısıyla en ufak bir haksızlığa meydan verilmesi mümkün değildir. Mizan, kainattaki bütün negatif ve pozitif fiilleri muhtevasını alır ve bu dizayn içerisinde kişinin düşünceleri de göründüğü için mizanın yanlış yapması, en küçük bir derecat kaybını veya kazancını kaydetmesi
mümkün değildir. Taammüt dereceleri, kasıtlar %100 yerlerine oturtularak dereceler tespit edilir mizan tarafından. Elektronik sistem muhteşem bir süratle çalışır. Ve görürsünüz ki hayat filmimizdeki bütün rakamlar aynen mizanımızdaki rakamlardır. İnceleyip sık dokuyan, trilyonda bir bile hata yapmayan bir sistem, mizan, sizin bütün hareketlerinizin düşünce sisteminizle karşılaştırmasını yaparak neticeleri oraya kaydeder. Ve aldığınız her derecenin tam olması lazım gelen dereceler olduğundan emin olursunuz. Eğer sağ tarafınızdaki rakamlar yüksekse, o zaman kitabınız, Allah-u Teala buna rakamlı kitap deniyor. Bu kitabınız size sağdan verilir, hayat filminiz size teslim edilir, boynunuza bağlanır. Sağ tarafınızda. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman hayat filminiz size soldan verilir. İşte böyle bir dizayn içinde hayal filminizin sonuna ulaşırsınız. Kiramen katibi melekleri de ayrıca şahitlik edeceklerdir ki bütün sistemler bütünüyle yerlerine oturmuştur. En ufak bir haksızlık, en ufak bir zulüm yapılmamıştır. Öyleyse netice ne olur? İki grup insanda, kitapları soldan verilenler de, sağdan verilenler de, bu kitaplar rakamlı kitaplardır. Hayat filmleri bitince oradan ayrılırlar. Bu kitaben merkumen dediği Allah-u Teala'nın rakamlı kitaplar, kıyamet günü Allah'a göre yaşanmıştır. O yaşanan zamandan hayat filmleriniz alınmıştır mahşer meydanından, daha doğrusu indi ilahiden ve ikiye ayrılmıştır. Rakamlar belli olduğu için kimin cennete gireceği, kimin cehenneme gideceği bellidir. Onun için Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala bir dizaynı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala orada Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, iliğindedir, zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. gök katının 1. alemi, kader hücrelerindedir. Ve Füccar'ın kader hücreleri ise zemin katından 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah-u Teala. İlliğin ve sicin. Demek ki hayat filmleri kıyamet günü sadece bir yerde indi ilahide olduğu halde bütün insanlar için ve oradan alınıp neticeler belli olduğu cihetle kimin cennete, kimin cehenneme gideceği, cennete gideceklerinki 7 kat yukarıda, illiğinde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size ihlas makamındayken mutlaka 7 kat, 7 gök katını gösterecektir. 7 gök katının yedincisinde kendi hayat filminizi şekillendirecek olan kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen olarak önünüzde sonsuza kadar uzar. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Nasıl göreceksiniz? Evvela
nasıl oraya ulaştığınızı gösterecek Allah-u Teala. Nasıl evliya olduğunuz zaman oraya nasıl ulaştığınızı gösterecek. Yedinci kata ulaştığınız zaman o altın kapıyı gösterecek. Altında 7 tane mermer, beyaz mermerden basamak bulunan ve 2 trabzanı birbirine altın bir zincirle bağlı olan, arkasında da o tek kanatlı, üzeri baklava dilimli olan altın kapıyı gösterecek. Bu levh-i mahfuzun 7. gökkatının girişidir. Fetih kapısıdır. Elinizdeki kılıçla nasıl oraya vurduğunuzu, altın zincire vurduğunuzu, altın zincirin nasıl ikiye ayrıldığını orada göreceksiniz. Sonra arkadaki altın kapının otomatik olarak nasıl açıldığını, sizin de uçarak o kapının içeriye nasıl girdiğinizi göreceksiniz. Tavandan yukarıya çıkartacak Allah-u Teala. Çıktığınız zaman göreceksiniz ki sol tarafınızda bir duvar var. Bu duvarda sıva yok. Taşların üst üste konmasıyla, husuyla gelen 2 metre, belki daha biraz yüksek bir duvar. Bu duvar solunuzda kalıyor. Oraya 7. gök katına çıktığınız zaman sadece zamanın o saniyesinde çıkarsınız. Geçmişiniz duvarla örülür, sol tarafınızda kalır. Sağa döndüğünüz zaman önünüzde sonsuza kadar uzanan altıgen kadercilerini görürsünüz. Yaklaşık 80 santim veya 1 metre genişliğinde altıgen kader hücreleri. Sizinkiler bir sıra takip eder önünüzde, sonsuza kadar uzanır. Sizi Ümmül Kitab'a götürecek olan sistem odur. Onun üzerinden uçarak Ümmül Kitab'a ulaşabilirsiniz. İşte bunlar kader hücreleridir. Bütün cennete gidecek olanların kader hücreleri oradadır. Herkesin kader hücreleri ayrı bir sıra oluşturur. Yani hayatınızın her günü neler yaptıysanız orada mevcuttur. Bu standart içinde hayat filminiz size verildikten sonra bütün insanlar, ister cennet ehli olsunlar, ister cehennem ehli olsunlar, hepsi önce cehenneme giderler. Cehennemin şeffaf kapıları cennete girecek olanlar için geçirgenlik gösterir. Yani oraya uçarak ulaşan cennet ehli uçarak şeffaf kapılardan içeri girerler. Kapı vardır, bir cam gibidir ama içinden uçarak girmelerine bir engel göstermez o kapılar. Cennete girecek olan herkes için cehennem girişi böyledir. Kapılar açılmaz ama içinden uçarak geçen kişi geçip uçarak girebilir içeriye. Kapı gene durur ama aynı kapılar cehenneme girecek olanlar için onları asla içeri geçirmez. Mutlaka kapının alttan biraz yükseltilmesi gerekir. Ve cehennem bekçileri onlara söyleyerek buraya sizin geleceğinizi söylemediler mi? Sizin devrinizde yaşamış olan sizin aranızdaki nezir söylemedi mi size buraya cehenneme geleceğinizi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi diye sorar. Ve kapıyı o kadar az kaldırırlar ki cehenneme girecek olan, cehennemde kalacak olanlar burunları yere sürtülerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. İki giriş arasında büyük farklılık var.
cennet ehli uçarak girer kapılardan. Kapılar hiçbir tutuklama yapmazlar. Ve kapıdan içeri uçarak girenler cehennemin bütün katlarını gezmek imkanının sahibidirler. Ve her katta biraz daha, biraz daha, biraz daha fazla Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederler ki Allah onları cehennemine atmadı diye. Cehennemin kapıları kişinin gözlerindeki ikindete göre, kulaklarındaki vakraya göre, kalplerindeki gözlerindeki camestüreye göre, kulaklarındaki vakraya göre, kalplerindeki ekinnete göre dizayn edilmişlerdir. Elektronik sistemler bunlar mevcut olan insanları orada alıkoyar. Değilse onlar mutlaka Allah'ın cennetinden içeri, cehennemden içeri gireceklerdir engellenmeden. Ve cehennemi bir bütün olarak dolaştıktan sonra, her yerde yapılan o korkunç işlemleri gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler olarak cehennemin dışına gene uçarak çıkacaklardır. Ve ondan sonra cennetlere dağılacaklardır. Ama içeri giren, cehennemde kalacak olanlar hiçbir zaman o kapıların dışına bir daha çıkmayacaklardır. Sonsuza kadar orada cehennemde kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler, izleyenler, unutmayın. Cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalırlar. Ama kıyamet günü cehenneme girip de cennete girecek olanlar aynı gün cehennemin tamamını gördükten sonra sonsuz şükürlerle cehennemi terk ederler. Kapılar hiçbir engel göstermez onlara. Sanki kapı yokmuş gibi uçarak oradan dışarıya çıkarlar. Ve cennetin ait oldukları katlarına doğru yola çıkıp hemen oraya ulaşırlar. Sonsuz hızla hareket edeceklerdir. Böylece şunu görüyoruz. Cennete girenler de ebediyen cennette kalacaklardır. Asla oradan çıkıp da cehenneme girmeyeceklerdir. Öyleyse cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Ve sonu olmayan bir zaman, sonsuz bir zamanda insanlar cennet veya cehennem hayatını yaşayacaklardır. En sonunda ne olacaktır? Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir zaman parçası Allah-u Teala tarafından tamam görülünce cennet de cehennem de içindeki insanlar da enerji haline dönüşecekler ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa, yoktan enerjiyi yaratmışsa tekrar enerjiyi yokluğa çevirecektir. Allah Teala buyuruyor ki her şey fani olacaktır. Yalnız senin Zülcelali vel İkram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır diyor Allah Teala. Evvelce kainat yoktu. Sadece Allah vardı ve Allah yokluktaydı. Sonra Allah Teala kainatı yaratmayı dedi, yarattı. Sonra kainatı yok ettiği zaman gene Allah yaşamaya devam edecek ama kainat yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet veya cehennem hayatı bir sonsuzdur. Düşünemeyeceğimiz kadar, bizim aklımızın alamayacağı kadar sonsuz bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'dan dileriz ki hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırsın. Aslında biliyorsunuz cenneti kazanmak zor bir şey değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
o kişi mutlaka cennetin sahibi olur. İblis insanları öyle tuzaklara düşürmüş ki, Kur'an gerçeklerinin asıl önemli olanların hepsini unutturmuş insanlara ve insanlar sadece bir dilekle cennete girebilecekleri halde bu gerçekten artık asırlar sonra haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşam da sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz, beraberiz. Sizler, biz ve Allah. Öyleyse Yüce Rabbimiz her zaman bizlerle beraber. Her zaman sizinle bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece. Onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır. Her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken, mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsınız, o yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız, Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı, sarısı, mavisi, her yerde, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda. Duhan. Dışarıdaki insanlara, dışarıdaki dünyaya bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir
yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor, Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız hala Osmanlı kanı, Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim. O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız. Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz, Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz. Hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye. Nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz, Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında 2 ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar onlar. İstanbul'dan çıkan haberci 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Ve habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle, atlar değişir, ulak değişir ama hedef değişmezdi. Menziline mutlaka
Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorumluluğunu bilen bir millettiniz sevgili kardeşlerim. Bir dünya hakimiyeti düşünün ki inkırazından sonra, yani çökmesinden sonra tam 28 tane devlet oluştu. O 28 devletin hiçbirini diğeriyle harp ettirmeden, anlaşmazlığa düşürmeden idare eden o büyük insanlar da sizin atalarınız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet. Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete hitap ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını. Esnafın tamamı tasavvuftan. Ordunun tamamı tasavvuftan. Bahriyenin tamamı tasavvuftan. Halkın büyük kısmı tasavvuftan. İlmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan. Geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi. Ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'ten fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke, Türkiye. Arkasında benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsür sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı.
Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir dünya milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920 2080 yıla der. 3 yıl daha, 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum. Senetlerin %70'i, 80'i çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek, çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkilerinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan
ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan.

Allah'a aşık olun diyor. Allah'a hayran olun diyor. İnsanı kamil olun diyor. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edin diyor. Mutluluk onun arkasında sevgili kardeşlerim. Sizi şeytanın esiri yapan şey, faktör nefsinizin afetleridir. O afetleri sadece zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazılların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir. Osmanlı'daki mutluluk Allah'ın mutluluğuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır. Bunların sebebiyet verdiği belirsizlik ortamı vardır. Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır. Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim? Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Öyleyse kararmayı kendimize örnek almışız.

Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek hepinizin elinde. Bu mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. Kaybettiğiniz mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. İşte biz size, sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Öyleyse mutlu olmayı istiyor musunuz? Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. İster misiniz? Biliyorum ki aranızda birçok kişi, hadi canım sen de. Ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi, onlar sevgili kardeşlerim, karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela şunu söyleyeyim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş. Karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir. İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız böyle bir ortamda şuur kazanacaktır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin en rahat standartlarda işlendiği,
emrettiği şeylerin hiçbirinin yapılmadığı, yapılmasına gerek görülmediği, insanların o istikamette hiç eğitilmediği bir dünya nizamı. Aklınız o istikamette şuurlanıyor. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemek istiyorlar. Aklınız da böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse şeytan tarafından emredilirler diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Emirse. İşte şeytan nefsinizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah-u Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır. Emrettiklerini de yapmamaya. Aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda İki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine. İkincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz. Nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsinizle ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda
devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde insanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı, iç dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki, ya bizim insanımızın dış dünyası? Nefsler birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor. Onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister. Kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanları da hissettirerek bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet, adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli, kuvvetsizi koruyacakken, kuvvetli, kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah-u Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah-u Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa, ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır. Nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman ona zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azapla üzüldü. Bu sefer de
başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksızlığa uğramış kişinin hüznünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi anlamamış intikama, yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz, intikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz. Ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı, insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi, o zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah-u Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutsuzluğu da gördük, mutluluğu da gördük. Mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda. Bu dışa yansıdı. Başkalarına adadınız kendinizi. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksiz olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim. O
zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenler Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler? Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzda nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple. Bir dilekle, sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinizde değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim. Burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah Teala. Allah kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin %100'den o nefsin kalbinde %49'a düşmesidir. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için, onlar da %49'a düştüğü için şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Siz mutlu bir insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51 nur birikiminin %2'si rahmettir. %49'u fazıldır. Ve her birinde ruhunuz, her bir %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a ulaşmadınız. Ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri anlatırken büyük bir huzur kaplıyor içimi. Sizleri mutluluğa bir nebzecik yaklaştırabildiysem, denemeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren. Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden üçüncü kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanları Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah Teala. Neyle?
Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet doyumamaz bir müessese bize büyük haz veriyor. Bu güzellikleri yaşadığınız gün siz de etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmak için can atacaksınız. İsteyeceksiniz ki sizin yaşadığınız güzellikleri herkes yaşasın. Bütün dünyadaki insanlar. Ama bir handikapla karşılaşacaksınız. Şeytan onları nasıl şu anda çoğunuzu engelliyorsa Allah'a ulaşmayı dilemekten engelleyecek. Ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek, bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak. Mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak. Bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim. Sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

Kağıt. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o bize sevmeyi öğretti. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanununu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Sevenler sevinir. Bu açıdan olaya baktığımızda yapmamız lazım gelen şeyin ne olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Başkaları bizi sevmeseler de biz onları sevmeliyiz. Seven sevilir. O beni sevsin de ben onu ondan sonra sevelim tarzındaki bir felsefe Allah-u Teala'nın emri değildir, şeytanın aldatmacısıdır. O ister ki herkes beklesin, başkası kendisini severse sevecek. Allah-u Teala da ister ki herkes birbirini sevsin ki sevilsin. Evler bizi sevsinler, sonra biz onları severiz tarzındaki bir felsefe Allah'ın katında geçerli değil. O şeytanın bütün insanları tuzağına düşürmeye çalıştığı bir büyük yalandır. Allah-u Teala ister ki biz bizi sevenleri de sevelim, bizi sevmeyenleri de sevelim. Nefret ettiğimiz hiç kimse olmasın. Bütün insanlar için Allah-u Teala onların mutlu olmalarını istiyor. Ama sevgi yoksa mutluluk da oluşmaz sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Bütün insanlar için olması lazım gelen şey sevmektir. Allah'ın kanunu seven sevilir. Öbür taraftan da nefret edenden nefret edilir. Sevgili kardeşlerim öyleyse neden sevmek varken o sevgiyle başkalarını severek bizim mutlu olmamız varken başkalarının da onların tarafımızdan sevildiğini görerek bizi sevmesi varken neden insanlara düşmanca davranalım? Neden sevmeyelim? Neden onların da bize düşman olmalarına sebebiyet verelim? Allah-u Teala sevmemizi istiyor. Şeytan da nefret etmemizi istiyor. Şeytan bütün gücüyle bizlerin birbirinden nefret etmesini sağlamaya çalışır. İster ki herkes kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Allah da ister ki herkes birbirini sevsin. Etrafımızdaki insanları onlar bizi sevseler de sevmeseler de sevebilirsek bize düşen görevi o zaman yapmış oluruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara bizi sevmelerine açık olan kapıyı biz açmış oluruz onları severek, sevdiğimizi belli ederek. Bu en güzel dizayndır. Diyelim ki biz bütün gücümüzle herkesi sevmeye çalışıyoruz.
Bunu da hissettirmeye çalışıyoruz ayrıca. Bunda da başarılıyız. Ama bakıyoruz bazı insanlar bizi sevmiyor. İki tane alternatif var. Bir, onları sevmekten vazgeçmek. İki, onlara daha çok sevdiğimizi ispat etmeye çalışmak. Allah-u Teala'nın istediği şey ikincisi. İnsanlar bizi sevmek mecburiyetinde değiller. Biz onları kendimizi zorla da sevdiremeyiz. Ama biz onları sevdiğimizi davranış biçimlerimizle onlara her zaman ispat edebilirsek, her seferinde aynı sonuçla karşılaşırlarsa, her olay onları sevdiğimizin bir ispatıysa, o zaman onların bize karşı sevgisiz davranmaları bir gün mutlaka sona erer sevgili kardeşlerim. İşte o zaman ne olur? Biz bir kişiyle daha dost olmuş oluruz. Allah'ın istediği ne? Herkesle dost olmamız. Bizi sevmeyenleri de sevebilmemiz. Onları sevdiğimizi ispat etmemiz. Sevgili kardeşlerim, bizi sevenleri sevmek çok kolay bir şey. Zaten o bizi seviyor. Bizim de ona karşı kalbimiz otomatik bir duyguyla sevgi penceresinden o kişiye bakar. Bu herkes için geçerli olan tabii bir sonuç. Ama Allah Teala bizden daha ötesini istiyor. Davranışlarından bizi sevmediği anlaşılan kişileri de seversek madde bir ve madde iki sevdiğimizi ispat edersek onlara. O zaman onların da bizi sevmesi için bir kapıyı biz açmış oluruz. Bu kapı bizim tarafımızdan o kişiye karşı hep en güzel davranışlar sergilememizle devamlı korunacaktır, açık kalacaktır. Başkalarının bizi sevmesini zorla gerçekleştirmemiz mümkün değil. Sevgi kalp işidir. Zorla gerçekleşebilecek olan bir şey değildir. Genel çerçeve içerisinde Allah'ı gerçekten sevenlerin birbirlerini sevmemeleri söz konusu olamaz. Allah'ı seven başka insanları da sevecektir ki bu sevdiği insanlar arasında en önemlileri Allah'ı sevdiklerini her vesileyle ispat edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Kimdir şu kainat denilen sonsuzlukta ne kadar gezegende bizim gibi insanlar yaşıyor? Sevgili kardeşlerim, bizim gezegenimizden başka gezegenlerde hayat var mı? Var olduğunu kesin olarak biliyoruz. Öyleyse onlarla bir gün karşılaşır mıyız? Dost olabilir miyiz? Şu anda uzay yolculukları başka gezegenlere bir Sirius gezegeni biliyoruz. Oraya ulaşmış durumda. Onun ötesinde nereler var? Nerelere ulaşılmış onlar hakkında bir bilgimiz yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince hep aklınıza güzel şeyler gelmeli. İnsanları sevdiğimiz zaman
Biz bir huzur duyarız, mutluluk duyarız. Onların da bizi sevmesi halinde bu mutluluk daha fazla artar. Bizi sevenleri sevmek eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur, tabii bir sonuçtur. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz. Kendisini sevenleri herkes sever. Biz sizi sevmeyenleri de sevmenizi sizden talep ediyoruz. Mir Vakfı'nın mensupları bunun birer öncüsü olmalı. Demeliler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onlar kendilerini sevmeyenleri de sevenler. Bunu da hep ispat ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada duralım ve düşünelim. Ne kaybederiz? Bizi sevmeyen bir insanı, bize davranışlarıyla bunu her an ispat edebilen bir insanı biz seversek, sevebilirsek, sevdiğimizi ispat sadedinde davranış biçimlerimizi değiştirebilirsek, yani onun bizi sevmemesine karşı biz de onu sevmez iken, onun bizi sevmemesi devam ettiği bir süreç içerisinde bizim onu sevmeye başlamamız ve çıtayı adım adım yükseltmemiz. Daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışmamız ve bunu da başarmamız halinde normal standartlar altında o kişinin bir süre sonra bizi sevmeye başlaması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bu Allah-u Teala'nın hepimizden istediği bir olgudur. Kendisini sevenleri herkes sever. Ama nefret edenleri herkes sevemez. İşte sevgili kardeşlerim, sevebilenler olur mu? Olur. Onlar Allah'ın yakınlarıdır. Onlara göre intikam diye bir şey yoktur. Onlar sadece severler. Onlara göre nefret yoktur. Onlar sadece severler. İşte Allah'ın gerçek dostları, Allah'a en yakın insanlar onlardır. Kendilerini sevmeyenleri de gerçek anlamda sevmeyi başarabilenler. Ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer bir insan severse, o insan sevdiğini mutlu etmeye çalışacaktır. Bu konudaki çalışmaları ise karşı tarafın da onu sevmesinin zeminini hazırlar. Sonuç en güzele doğru bir yakınlaşmayı kesin olarak kapsar. İnsan o kişi düşünebilse ne kaybederim ben? O beni sevmiyor, tamam. Ama ben onu seviyorum. Ben onu sevmeliyim. Bu sevgimin de ona ispat edilmesi gerekir. O zaman sevdiğimi belirli bir standarda ulaştırmalıyım. Onun tarafından benim onu sevdiğim anlaşılabilmelidir. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman her davranışımızdan sevgi taşıyorsa bu dışarıya taşan sevgi haleleri o kişinin kalbine mutlaka yavaş yavaş tesir etmeye başlayacaktır. Onun bize
karşı mümkün olabilecek hoyratça davranışları bizim için artık önemini kaybetmişse, onları önemli saymıyorsak, önemli saydığımız şey o kişinin dostluğunu kazanmaksa, ki Allah'ın emri budur, o zaman Allah-u Teala'dan yardım alırız sevgili kardeşlerim. Allah, herkese tesir etmek yetkisinin sahibidir. O yaratandır. Yarattığı kuluna dilediği istikamete tesir etmek yetkisinin sahibidir. Yeter ki insanlar hak etsinler. İşte bu istikamette hepimize düşen görev, insanları sevgiye davet etmektir. Sevginin insanları mutlu edebilecek olan en önemli faktör olduğunu hepimiz kalbimize yazmalıyız. Bunu herkese anlatmalıyız. Seven insanlar mutludur. Eğer A, B'yi, B de A'yı seviyorsa, iki taraf da mutludur. Eğer A, B'den nefret ediyorsa, B de A'dan nefret ediyorsa, iki taraf da mutsuzdur. Bunun çözümü nedir? Taraflardan birinin, karşı taraf nasıl davranırsa davransın, onu sevmekte devam etmesi ve bunu her vesileyle ispat etmesi. Bu ispat adım adım sayısal bir gelişme gösterecektir. Ve karşıdaki kişi, sevmeyen kişi bu olaylar dizisinin hiç bitmeden devam ettiğini, kendisinin karşı tarafa sert davranışlarda bulmasına rağmen onu sevdiği konusunda hiçbir işaret taşımamasına rağmen, hatta ondan nefret ettiği gibi bir şeyleri, davranış biçimleri ortaya koymasına rağmen, dost olmak isteyen kişi bütün gayretiyle bu istikametli bir faaliyetin sahibi olduğu zaman, başkalarını da devreye sokarak onları da falanca kişiyi aslında çok sevdiğini ama ondan pozitif davranışların kendisine hiç ulaşmadığını söyleyebilir. Bu da ona yardımcı bir davranış biçimiyle yakınlaşmanın hızlanmasını temin edebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediğini bir defa daha tekrar edelim. Seviniz, sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. Öyleyse görevimiz var. Sadece sevmek değil, sevdirmek gibi bir görevimiz de var. Biz bir kişi, etrafımızdaki 10 kişiyi seviyoruz. Ama onların da bizi sevmesi için elimizden gelen gayreti göstermiyorsak, sadece bu bizim kalbimizde olan bir sevgi ise, karşı tarafa hissettirilmeyen bir sevgi ise, o kişi bizim onu sevdiğimizi nereden anlayacak sevgili kardeşlerim? O zaman yapmamız lazım.

hedef alıyorsanız eğer ve bunları söyleyerek bir nevi intikam almayı aklınız size tahakkuk ettiriyorsa burada bir yanlış var sevgili kardeşlerim. O zaman şeytan devreye girmiş ve siz o kişiyi düşmanlar içine almışsınız. Ne olur sevgili kardeşlerim, bize kötü davransınlar. Bu bize kazandırır mı, kaybettirir mi? Kötü davranan kişi derecat kaybeder. Ama kendisine kötülük yapılan kişi derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın istediği şey ne? Her an derecat kazanmamız. Zaman geçiyor. O geçen zaman parçası içinde kazandıklarımızın kaybettiklerimizden fazla olması lazım ki Allah'ın cennetine girebilelim. Mesela zikir size devamlı derecat kazandıran bir şeydir. Ama şu anda konumuz başka insanlarla olan davranış biçimlerimiz. O zaman bizim etrafımızdaki insanlardan pozitif davranışları bekleyebilmemiz ve buna sahip olabilmemiz bizim onlara karşı en güzel davranışlara davranmamıza bağlıdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz sürece hep kazanırız. Onları sevdiğimizi, onları ispat ettiğimiz sürece hep kazanırız. İspat etmemiz, onların bizi sevmesini adım adım geç de olsa sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sebebe dayalı olarak seviniz diyor. Etrafınızdaki insanlar birbirlerine karşı vaziyet almışlarsa, birbirlerine karşı bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorlarsa, o zaman sizin gene bir göreviniz var. O insanları barışmaya davet etmek, onları barıştırmaya çalışmak. Allah Teala'nın emri budur. Yalnız seviniz demiyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse başka insanlarla konuşmalarınızda başka insanların da birbirlerini sevmeleri istikametinde konuşmalar yapmanız lazım. Ne zaman birisinin bir başkasını negatif istikamette değerlendirdiğini görürseniz onlara sorun sevgili kardeşlerim. Deyin ki şu ana kadar konuştuk. Ben hep onun aleyhinde birçok şey söyledin. Bu kişinin sana hiç mi bir güzel davranışı olmadı? Şu anda sen ona karşı duyduğun kinin, nefretin açıklamalarını yapıyorsun bana. Allah'ın istediği şey bu değil ki sevgili kardeşim. Allah'ın istediği şey nefret etmek değil, başkalarından sevmek. O zaman bizim görevimiz birbirini sevmeyen insanları birbirine yaklaştırmak olmalı. Birbirini sevmeleri istikametinde uyarmak olmalı. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama severiz sevgili kardeşlerim. Ve sevdikçe seviniriz. Kalplerin birbirine karşı davranışı budur. Kalp açısından söylüyoruz. Seven kalpler, sevilen kalpleri oluşturur. Öyleyse siz sevginizi

vesileyle ispat ediyorsanız, karşındaki kişinin de sizi sevmeye başlaması çok uzakta değildir. Yeter ki vazgeçmeyin. O gene yanlışlarına devam edecektir. Bu yanlışlar sizi hedefinizden caydırmasın. Sizin bir hedefiniz olmalı. O hedef size, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden insanları sizi seven bir hedefe yönlendirmek. Bu sizin gayretinize bağlı bir olay sevgili kardeşlerim. Gayretleriniz başka insanlardan intikam almak istikametinde olmamalı. Peki biriniz çıkıp da bana derseniz ki, peki buna hakkımız yok mu? O bize kötülük etmiş. Hakkınız var sevgili kardeşlerim. Biz size hakkınız olmasına rağmen bunu söylüyoruz. O hakkınızı kullanmanız veya kullanmamanız iki ayrı davranış biçimi. Hakkınızı kullandınız, ondan intikamınızı aldınız. Peki ne kazandınız? O size bir kötülük yaptı. Siz de ona aynı kötülüğü yaptınız. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama siz o anda şartlar ne olursa olsun ona bir kötülük yapmış bir insansınız. Evet, o size kötülük yaptığı için buna hak kazanmış durumdasınız. Ama bir vakayı hiç unutmayacağız. Gerçekleşmiş bir olay var. Siz de ona kötülük ettiniz. Yapmayabilir miydiniz? Eğer elinizdeyse yapmadığınızı kabul ederim. O zaman ne oldu? O size kötülük etti, derecat kaybetti. Ama siz onun kaybettiği dereceyi kazandınız. Demek ki kötülük etmek görünürde bir dünya olayı. Fizik standartlarda bir olayla karşı karşıyayız. Size kötülük etti birisi. Siz de ona kötülük etmek imkanının sahibisiniz. Bunu yaptığınız zaman kısas gerçekleşmiş olur. Ama siz kazanmış olduğunuz bir şeyi kaybetmiş olursunuz. Kazanmış olduğunuz şey ne? O kişinin size kötülük ederek kazandırdığı dereceleri tekrar kaybetmiş olursunuz. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama onun size kötülük etmesine karşı siz de ona tarafsız kalırsanız, o zaman o kötülüğün karşılığında sizin kazandığınız dereceler kaybolmaz. O size kötülük etmiştir ama siz onun karşılığında derecat kazanmışsınızdır. Şimdi üçüncü devreye geçelim. Üçüncü devrede sevgili kardeşlerim, onun kötülüğüne karşı siz derecat kazandınız. Ama ona bir iyilik ettiğiniz için, o kötülüğe rağmen ona iyilik ettiğiniz için bir defa daha derecat kazandınız. O size yaptığı kötülükle derecat kaybetti. Ama siz ona yaptığınız iyilikle ikinci defa derecat kazanmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu bir kayıp mı? Madem ki cennet kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması keyfiyetine %100 bir sağlamlıkla bağlıysa, o zaman yapmanız lazım gelen şey açık değil mi sevgili kardeşlerim? Bunun aslı sevmektir. Severseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgi yoksa orada mutluluk da olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmedikçe, Allah'ın emirlerini
yerine getirmiş olamazsınız. Ne diyor? Seviniz diyor. Bir, bu sizinle onun arasındaki bir ilişki. Şimdi ikinci safhayı geçiyoruz. Sevdiriniz diyor. Yani o sevdiğiniz kişiye onun da başkalarını sevmesi gerektiğini ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz dediği vakasıyla karşı karşıyasınız. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz emriyle de karşı karşıyasınız. O zaman siz Allah ile birliktesiniz. O eğer böyle yapmıyorsa, ikisini de tanıdığınız bu iki kişinin birbirine düşman olması söz konusuysa, o zaman onların arasını bulmakla vazifelisiniz. İkisine de bu sevgisizliğin, nefretin Allah'ın değil, şeytanın işi olduğunu ve şu anda yenik düştüklerini onlara anlatmalısınız. Nefret ediyorlarsa birbirlerinden, o zaman şeytan durumuna hakim demektir. İradenizi kullanmayacak mısınız diye sorun onlara. İki tarafla da konuşun. Sevgi kapılarının açılması gerektiğini anlatın. Ancak severlerse bu mutluluğu yaşayabileceklerini ifade edin sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah'ın emri bu istikamette. Herkes birbirini sevmeli. Sevgi konusunda hepiniz bir gayretin sahibi olmalısınız. Temel hedef budur. İnsanların birbirini sevmeleri, madem ki emir açık bir, kesin bir şekilde geliyor, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman hepinizin omuzlarında bu istikamette bir vazife var, bir vebal var. Böyle yaptırmadığınız sürece, bu tarzda davranmadığınız sürece, sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların aralarında anlaşmazlıklar çıkarsa, bu anlaşmazlıkları yok etmek istikametinde elinizden gelen gayreti sarf etmelisiniz. Onların birbirine dost olmalarını temin etmek istikametinde bütün gayretinizle çalışmalısınız. Onları seviyorsanız bunu yapmak size zor gelmez. Hele başarırsanız onların da birbirini seven insanlar olarak birbirine yaklaştıklarını görürseniz, birbirlerine ne kadar güzel muamele ettiklerini görürseniz, bundan en büyük mutluluğu alacak olan, hazzı yaşayacak olan sizsiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü bu sizin gayretinize tahakkuk etmiş olan bir olay. Neden hayatımızı hep böyle güzel şeylere adayarak başka insanların mutluluğu için çalışmayalım sevgili kardeşlerim? Kim mutlu olmayı istemez ki? Ama mutluluk bunun arkasındadır. Her zaman gayret etmemiz lazım. İnsanların, özellikle birbirini sevmeyen insanların birbirini sevmesi istikametinde elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Böyle bir gayretin sonunda onların birbirini seven
bir hüviyete girmeleri bizim için çok hayırlı bir sonucu ifade etmez mi sevgili kardeşlerim? İki dostunuzun, iki kardeşinizin arasını birleştirdiniz. Onlar incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı birbirlerine küsmüşler iken onları barıştırdınız. Bu onlar için bir mutluluk vesilesidir. Ama sizin için iki kat mutluluk vesilesidir. Çünkü A'yı da B'yi de birbirine düşmanken dost hale getiren sizsiniz. İçinizin nasıl bir huzurla dolduğunu görmüşsünüzdür. Böyle bir şeyi gerçekleştirdinizse Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur ve mutluluk verdiğini yaşamışsınızdır. İşte sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey birbirine küs olan, anlaşmazlık içinde olan, birbirlerinin aleyhinde şeyler söyleyen kardeşlerimize yaklaşmak ve aracı olmak. İnsanlar kendilerine hep haklı çıkarmak isterler. Bu arada bazı şeyleri de anlatmadan atlarlar. Kendi hataları olan kesimlerde. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, siz araya girip de onları barıştırabilirseniz, o zaman görevinizi yapmış olursunuz. Taraf tutmadan, iki kardeşinizle konuşarak, onları birbirine yeniden bağlamayı, küslüğün sona ermesini sağlayabilirseniz, Allah-u Teala'nın emrettiği bir güzel işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. O ister ki, Allah ister ki, hiç kimse kimseyi kırmasın. Böylece onu üzmesin. Tam aksine, onu mutlu edecek davranışlarda bulunsun. Hem o kişi mutlu olsun, hem de bunu oluşturan kendisi mutlu olsun. İşte eğer siz etrafınızdaki herkesin mutluluğu istikametinde bir şeyler yapmayı usul haline getirmişseniz, her an birilerine onları memnun edecek olan hizmetlerde bulunuyorsanız, davranış biçimleriniz hep bunu ifade ediyorsa, o zaman siz Allah-u Teala'nın indinde gerçekten kıymetli bir insansınız. Görevinizin ne olduğunu idrak etmiş ve onu gerçekleştirmek üzere elinden gelen bütün gayretleri gösteren birisi. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bütün insanlar için bunu söylemek mümkün müdür? Mümkündür. Eğer bu söylediğimiz istikamette bir davranış biçimleri dizisi o kişi tahakkuk ettirebiliyorsa, oluşturabiliyorsa, o zaman bu istikamette kendisine düşenleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştiriyor demektir. Mutluluğu yaşaması onun hakkıdır ve yaşayacaktır. Herkese en güzel davranışlarda bulunmak, bütün insanlar için Allah'ın bir nimetidir. Bu güzellikleri etrafına saçan kişi, ne kadar çok insana, ne kadar çok güzel davranışta bulunursa, o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise hem kendisini hem de mutluluk verdiği insanları mutlu ettiği cihetle Allah'ın en çok istediği şeydir. Mutlu ederek mutlu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
Sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan hepiniz için bir tek şey diliyoruz. Mutlu olmanız. İşte bu çağ hidayet çağıdır ki sizleri mutlak saadete Allah bu çağda çağırmaktadır. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi, mutlu olması, huzur içinde bir hayat yaşayabilmesi o kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerindeki forma bağlıdır. İnsan Allah tarafından yaratılmıştır. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istemektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğun reçetesini vermektedir. Üç ayrı cephede mutluluk. İç dünyanızda mutluluk, iç dünyanızdaki nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz devre olan daimi zikirde gerçekleşir. İşte gerçek mutluluk odur. Orada nefsin bütün afetleri yok olur. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları yaratmış, Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve bizler de Adem Aleyhisselam'dan itibaren var olmuşuz. Sonra onun kabuğu gökemiğinden Havva anamızı yaratmış. Buradan dünyanın bir yeni doğan insanlarla geliştiği bir atmosfer oluşturulmuş. Bir insan havası. İnsanın da artık içinde bulunduğu bir dünya. Allah Teala organik hale gelebilen bir topraktan, salsalinden fizik vücudumuzu oluşturuyor. Sonra havanımızı ondan oluşturuyor. Bir de sonra nesiller birbiri ardından geliyor. Bu, şu gördüğünüz konuşan, size bakan fizik vücut. Bu fizik vücudu yalnız bırakmamış Allah-u Teala, bu fizik vücudun içine nefs adı verilen, seva ettiği, dizayn ettiği bir başka yaratığını koymuş. Nefsimiz seva edilmiş. Ve nefsin ve ma sevvaha, kat eflaha men zekkaha. Diyor Allah-u Teala. Fe men tezekka fe innema yetezekka. Şöyle söylüyor. O nefse ve onu sevva edene, ona fücuru, yani negatif faktörleri ve sevvası ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Allah-u Teala burada sevva edilen bir nefsten bahsediyor. Bir de ruhumuz var. Üçüncü faktör, bizim üçüncü vücudumuz. Ruhumuz.
Allah Teala diyor ki Secde Suresinin 9. ayet kelimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh serva edilen bir nefs kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Kim tezkiye olursa o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse o felaha erer. Seva edilmiş bir nefsimiz var. Ve üfürülmüş, nefyedilmiş bir de ruhumuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu üç varlıkla mücehhez olarak dünya verilen bu gezegende hayata getirildiniz. Allah sizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah sizden ne ister? Allah sizden hiçbir şey istemez. Ne istemişse hepsi sizin mutluluğa ulaşmanızın birer vasıtasıdır, simgesidir aynı zamanda, işaretidir, alameti farikasıdır. Her istediği şey, her emrettiği şey insanın mutluluğu için mutlak gereklidir. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Namaz kılmanızı istiyor. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ı düşünebilirseniz namaz kılarken çok güzel bir şey yaparsınız. Namaz her gün 7 vakit gerçekleşmesi gereken bir spordur. Vücudunuzun her noktasını hareket halinde tutuyor Allah Teala namaz adı verilen bu müesseseyle. İslam'da mecburi jimnastik, fizik vücudunuz için mutlaka gerekli olan bir şey. Ellerinizin, kollarınızın, ayaklarınızın, bacaklarınızın, vücudunuzun devamlı şekil değiştirerek eğilmek, secde etmek, ayağa kalkmak, hepsi ibadetinizin bir parçasıdır sevgili kardeşlerim. Bu ibadetiniz fizik vücudunuzla alakalıdır. Fizik vücudunuzu zinde tutmak için, dinç tutmak için ihtiyacı olan sporu ona yaptırabilmek için Allah Teala'nın emridir. Her olay yarı eğilmeniz, yani rükû halinde bulunmanız, vücut adalelerinin çalışmasını gerektirir. Secdeye inerken kollarının üzerinde bir ağırlık oluşuyor. Vücudunuz hareket ediyor. Sonra secdeye inerken ve kalkarken bacaklarınızın üzerine yük biniyor. Bunların her birisi vücudunuzun ihtiyacı olan hareketleri sağlamaktır. Bu faktörleri bizi yaratan Allah Teala en çok nelere ihtiyacımız varsa o istikamette bizi hareketlerle teçhiz etmiş. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah'ı düşünürseniz,
kadar mutlu olursunuz. Keşke herkes her an Allah'ı düşünebilse. O zaman o kişi her an mutludur. İşte zikretmek, zikir adı verilen ibaret, ibadet aslında hatırlamak manasına geliyor. Bir isim tekrarı Allah kelimesinin devamlı tekrarıyla Allah'ın temel zikri yapılır. Bu zikir asıl olan zikirdir. Allah'ın bu zikri, Allah kelimesi üzerinden yapılan zikir, vücudunuza rahmet, faz ve salavat isimli üç tane nur taşır. Allah'ın katından gelen bu nurlar, fizik vücudunun içinde bulunan nefsinizin kalbiyle alakalıdır. Oraya gelirler. Ve zikir yaptığınız sürece gelen bu nurlar nefsinizin kalbine hem asıl vazifeli olan başlangıçta %2 sadece oluşabilen rahmet nurunu hem de nefsinizin kalbinde asıl etken olan fazıl nurunu nefsinizin kalbine rahmet adı verilen Allah'ın katından gelen bir taşıyıcıyla gönderilmesi demektir. Rahmet, yağmur yağarken nasıl yağmur damlalarının kesintili bir şekilde aşağı indiğini görürseniz, işte rahmet nurları o standartlar içindedir. Kesintili olarak inerler ama inerken beraberlerinde fazılları ve salavat nurlarını da taşırlar. Her şey sizin mutluluğunuz için özel şekilde dizayn edilmiştir. Rahmet de faz da salavat da Allah'ın emrindendir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan gelen ve Allah'a geri dönen her şey emirdir. İşte buna dayalı olarak ruh Rabbinin emrindendir diyor. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Başka neler Rabbimizin emrinden? Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları hepsi Allah'ın emrindendir. Allah'ın katında nasıl yaratıldığını, nasıl oluşturulduğunu bilmediğimiz Yüce Rabbimizin hazırladığı, biz insanları Allah'ın yolunda teçhiz eden, değerlendiren ve daha güzele daha güzele ulaştıran iç dünyası itibariyle bu nurlardan rahmet nurları taşıyıcı fonksiyon eda ederler. Aynı zamanda herkesin nefsinin kalbine %2'yi geçmeyecek bir tarzda rahmet nuru girer. Sevgili kardeşlerim, rahmetle beraber gelen fazıllar nefsimizin kalbinin en büyük ihtiyacıdır. Fazıllar nefsimizin kalbine yerleştikçe nefsimizin kalbi Allah'ın emirlerine muhtevasındaki fazıllar oranında itaat etmeye başlar. Aynı zamanda gene aynı oranda yasakları işlememeye başlar. Öyleyse yasakların işlenmeyeceği, emirlerin en üst boyutta gerçekleşeceği bir başka dizayn söz konusu. Doğarken böyle bir olay yok. Doğarken dengede geliyoruz. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Dikkat edin, faziletlerle dolu demiyorum. Hasletlerle dolu. Faziletler fazıllardır.
Allah'ın katından gelir ve nefsimizin kalbine erişirler. Allah'ın muradı da, emeli de, hedefi de odur ki insanların kalpleri %98 fazıl nuruyla dolsun. Başlangıçta giren %2 rahmetle beraber nefsinin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşsun. İşte bu fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek üzere Allah-u Teala tarafından şifrelenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ne yapmak istediği belli değil mi? Nefsimizin kalbini tezyin etmek istiyor, müzeyyen kılmak istiyor, nurlarla süslemek istiyor. Tezyin etmek bir sanattır ve süsleme sanatının adıdır. Tezyinat da süslenmiş manasına geliyor. Camilerin içindeki o çiniler, renkler, onların adı tezyinattır. Zeyyene süslemek demektir. Müzeyyen, süslenmiş. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, Allah'ın bizi neden yarattığını bilmek, bunun sadece bizim mutluluğumuz için var olduğunu bilmek. Sevgili kardeşlerim, biz ne kadar çok mutluysak, Allah da bizim sebebimizde o kadar çok bundan hoşnut kalır. İster ki herkes nefsinin kalbini %100 müzeyyen kılsın. %98 fazılla, %2 rahmetle doldursun. Ve öyle bir hüviyet kazansın ki onu üzebilecek olan bütün olaylar bertaraf edilsin. Bertaraf edilebilir mi? Elbette sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmetle dolduğu zaman %100 nurlanmış olur. Hiç karanlık nokta, Allah'ın emirlerine karşı gelecek, isyan edecek olan hiçbir şey kalmaz kişinin kalbinde. Pırıl pırıl olur kalp. Allah'ın nurlarıyla teçhiz edilmiştir, tezyin edilmiştir, müzeyyen kılınmıştır, süslenmiştir. O kişi o noktada Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden birisidir. Çünkü nefsinin kalbinde o itaata mani olacak olan, mani olmaya çalışacak olan hiç değilse hiçbir şey kalmamıştır. Emirlere itaat o kişi için bir zevktir, huzurdur, mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bu nefsimizle alakalı bir konudur. Başlangıçtaki denge Allah-u Teala'nın kanunu gereği mevcuttur. Ne diyor? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktasının ne kadar sağında bir şey yaratmışsa Allah-u Teala, o kadar solunda aynı şeyin zıttını mutlaka yaratmıştır. Böylece kainatta sonsuz sayıdaki varlıkların her birinin zıttıyla kayyum kılındığı bir dizayn vardır. İşte biz insanlar da nefsimizle fizik vücudumuzun ve ruhumuzun dengesi içerisindeyiz. Allah'ın yarattığı her şey
çift yaratılmıştır. Ruhla nefs arasında da bir denge söz konusudur. Ama bu ruhumuzun %100 hasletlerle dolu olması, nefsimizin ise %100 afetlerle dolu olması açısından bir denge unsurudur. Biri negatifi, biri pozitifi temsil eder. Ama ruh yaratılmamıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Onun için denge fizik vücutla nefs arasında sağlanacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki nefsiniz %100 hasletlerin, faziletlerin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla donanacaktır. O zaman ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerine itaat ederse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, buradaki denge de öyle sağlanacaktır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünyada Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Dünyada verilen bu gezegen hayat mevcut olan binlerce, on binlerce, yüz binlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Ve Allah Teala ister ki başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz, ki sizi devamlı sıkıntıya sokan, huzursuz kılan, akli hastalıklara kadar ulaşan bir girdapta boğulmanıza mani olmak isteyen Allah'tır. İşte içinde bulunduğumuz çağda birçok insanın strese düştüğü, akıl hastanelerine yatırıldığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bunlar o kişinin iç dünyasındaki şeytanın tesirleridir. Şeytanın size tesir edebilmesi, nefsinizin kalbinde kendisine yer bulmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece o üzerinizde devamlı tesir icra etmek imkanının sahibidir. Sizi kandırabilir, kandıramaz hususunu çok emniyetli bir şekilde düşünmeyin sakın. Şeytana hiç kalmadığınızı neden birçok insan şeytan elinde aslında bir oyuncak olduğunun farkına bile varmaz. Şeytan size devamlı ne yapacağınızı fısıldar. Ve iç sesinize öylesine benzer ki siz onu kendi içinizdeki ses, sizin sesiniz, sizin düşüncenizin sesi zannedersiniz. Ama konuşan iblistir. Şeytandır. Ne zaman bir kötülüğe davet işitirseniz sevgili kardeşlerim, o zaman bilin ki şeytanla, iblisle karşı karşıyasınız. O zaman onu bertaraf edeceksiniz, devre dışı bırakacaksınız. Daha güzel bir formül, ne söylerse mutlaka aksini yapacaksınız. Sakın şeytanın elinde oyuncak olmayın. Çok büyük zevk aldığı bir olay var. Biz insanlar diyelim ki bir karar arifesindeyiz. Karar vereceğiz. Bir istikamette iki tane alternatif var. Bir tanesini düşünmüşüz, taşınmışız, benimsemişiz. Onu benimsemeniz için iç dünyanızdan bir ses size devamlı telkinde bulunur. Ve mantık ölçülerinizi çalıştırdığınız zaman tamam, öyle olması lazım diye karar verirsiniz. İşte o kararı verdiğiniz ana kadar onu destekleyen delilleri bir bir ortaya koyan iblis, kararı verdiğiniz anda sizi bir elinde oyuncak haline getirmek için harekete geçer. O tayin ettiğiniz, kararlı olduğunuz hususun tam tersini o ana kadar aklınıza gelmeyen başka delillerle ispat etmeye çalışır size. Ve de bunda son derece başarılıdır. Öyle ki sanki bir terazinin üzerindesiniz, denge sağlanıyor. O noktaya kadar, birinci kararı verdiğiniz noktaya kadar elinizdeki bütün o konudaki karar vermenizde sizi haklı kılan sebeplerin bir bir devreden çıkarıldığını, gayet mantıklı bir şekilde çıkarıldığını göreceksiniz. Ve de yeni deliller size tersine bir kararı bir davetiye haline getirecek. Size tersine bir kararı vermeniz için gerekli
mantıksal tazyiki gerçekleşecek, gerçekleştirecek. Mantıksal baskıyı gerçekleştirecek. Eğer kararınızı değiştirirseniz siz sağlam iradeli birisi olmadığınız istikametinde bir fikre ulaşacaksınız. Bununla kalmayacak iblis. Siz birincinin tersi olan ikinci kararı verdiğiniz zaman o ana kadar düşünmediğiniz başka deliller bulacaktır. Birinci verdiğiniz karara, başlangıçta verdiğiniz karara sizi tekrar döndürebilmek için. Eğer onu dinlerseniz tekrar birinci karara döneceksiniz. Bunu yaptırdıktan sonra da ikinci kararınızı destekleyen yeni deliller bulacaktır. Bir insanın zekasının çok ötesinde korkunç bir zekaya sahip olan melun bir varlık iblis. Sadece kötülüğe çalışır. Sadece sizi huzursuz ve mutsuz kılmaya çalışır. Eğer gene bu mantıksal dizayn içerisinde kararınızı değiştirirseniz ne oldunuz? Şeytanın elinde oyuncak oldunuz. Sakın bunu yapmayın. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki kararını etraflı bir şekilde düşünüp bizden emri alarak ver. Ve kararını sakın değiştirme. Şartlar ne olursa olsun kararını değiştirme. Öyleyse etraflı düşünün, haklısınız ya da haksızsınız. Ama sizin mantık ölçülerinize uygun gelen kararı vermek için Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım istediğiniz zaman Allah mutlaka devreye girer. Şeytan siz o yardımı istediğiniz zaman devreye giremez. Allah Teala gene sizin istesiniz gibi bir dizaynda doğruyu ulaştırır. İkisi arasındaki farkı idrak edemezsiniz. İç sesinizde iki ses birbirinden farklı değilmiş gibi görünür size. Ve işte yapmanız lazım gelen şey Allah'ın güzelliklerine dönük olan Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmeniz. Bunun için de çok basit bir ölçüsü var Allah-u Teala'nın, Kur'an-ı Kerim. Allah'ın bütün söyledikleri sizi Kur'an'a çağırır. Allah'ın bütün söyledikleri sizi mutluluğa çağırır. Şeytanın bütün söyledikleri size Kur'an'a itaat etmemeye çağırır. Size Kur'an'ı itaat edilmemesi lazım gelen bir kitap gibi kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hem Furkan'dır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberidir, hem de itaat edilmesi mutlak olarak gerekli bir yön gösterici, hedef gösterici özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin bu Kur'an sebebiyle. Ki bütün doğruları oraya koymuş. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik diyor. Öyleyse onu esas alın. Ve İblis size eğer devrede başkaları varsa hep başkalarına zarar vermenizi, onlara kötü davranmanızı, onların size yaptığı yanlış davranışları misal göstererek devamlı
tekrar etmek suretiyle devamlı size tesir etmeye çalışır. Başkalarını rencide etmenizi, onları üzmenizi ister. Sebebi de çoktur. Daha evvel sizin karşınızdaki kişiye, sizinle beraber olan kişiye öyle şeyler söylemiştir ki, o kişi belki sizi kıracak olan bir şey yapmıştır. İblisin istediği de sizin derhal harekete geçip onu kıracak olan bir davranışta bulunmanız, böylece ona sizi yeniden kırması için, size yeniden kötü davranması için bir zemin hazırlamayı sağlamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına uymayın, emirlerine itaat etmeyin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size münker ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar edici hüviyetteki bütün sözler, ki şeytanın her söylediği öyledir, münkerdir. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Emrettiklerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikametindeki bütün emirler fuhuş çerçevesi içinde değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, bize mi öyle geliyor? Allah Teala bize sırrı verdi. O sır, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Nasıl? Söylediği her şeyin tersini yaparak. Hem bundan fena halde kudurur, fena halde üzülür ama size hiçbir şey yapamaz. Hem de gene yanlışları, kötüleri söylemekle devam eder. Bundan vazgeçmesi mümkün değildir. Tabiatı icabı, belki bu sefer kandırabilirim diye. Hep sizi üzebilecek olan sonuçları size kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ona doğruları biliyorsanız aldanmazsınız. O zaman bir ömür boyu hep sizi yenmeye çalışır ama hep yenilir. Ömür boyu bir muhalebiyetler dizisi onu öfkeden çatlatır. Ama vazgeçmez. Belki bir gün kandırırım, belki bir gün kandırırım diye devam eder gider. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı dizayn ederken sevin. İnsanları severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Nefreti oluşturmayın ve besleyerek büyümesine imkan vermeyin. Unutmayın, Allah Teala hepinizi sevmek için yarattı. İnsanları seveceksiniz. Hatalarını görmezlikten geleceksiniz. Bir şey daha, çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığınıza bakar. Size bir kötülük yapana çatmak yerine, ondan intikam almak yerine bir iyilik yapın. O zaman iki katlı kazanırsınız. Kişi sizin gibi birisini görmemiştir. Evvela hayret eder. Bunun bir tesadüf olduğunu zannedebilir. Ama olaylar tevali edince, yani arka arkaya gelince, her seferinde sizin kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu
tespit ettiği zaman o zaman saklanacak bir şeyi, korunacak bir kalkanı kalmaz. Bir köşeye sıkışır. Allah Teala sizin vasıtanızla ona Allah'ı tanıtıyor. Siz Allah'ın size emrettiği davranış biçimlerini başka insanlara tatbik edebilirseniz, şeytan Allah'ın sizin üzerindeki o muhteşem tesirini idrak etmek mecburiyetinde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizi insanların üzerine kışkırtarak saldırmaya, meyletmeye gayret eden iblis, her gayetinin sonunda o insanla da dost olduğunuzu görecek. O zaman onun karşınıza çıkardığı size düşman olabilecek, böylece sizin de ona düşman olmanızı sağlayacak imkanlara kavuşacağını ümit eden iblisi her seferinde çökerteceksiniz. Vazgeçmez sevgili kardeşlerim. Bir ömür boyu iblise hep galip gelin, o vazgeçmez. İçinize negatif telkinleri hep sokmaya çalışır. Ama ne gam, eğer siz Allah'ın emirlerine itaat ediyorsanız, onun söylediklerine gülüp geçiyorsanız ya da özellikle tersini yapıyorsanız, iblis sadece öfkesinden çatlayarak sizinle beraber olur. İşte bu sizin iblisi köle etmenizdir. İblis sizi köle etmeye çalışırken siz iblisi köle edersiniz. Hiçbir seviyede hedeflerine ulaşamaz.

diyeceksiniz. Allah Teala sizi seçti diye size o muhteşem nihai hedefi hazırladı diye ve sizi oraya ulaştırdı diye ona sonsuza kadar kendinizi hep borçlu hissedeceksiniz. Mutluluk o kadar uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatın, tutun. Bu mutluluk anahtarlarının en önemlisi, sadece bir tanesi. Şeytanı negatif kılavuz edinmek, emirlerinin tam tersini yapmak ve her seferinde şeytanı yenmek, ona her seferinde hakim olmak. Ömür boyunca size diş bileyecektir, diş geçiremeyecektir. Hep sizi üzmek isteyen iblis kendisi üzülecektir. Zaten hayatı hep huzursuzlukla geçer. Her şeyden huzursuzdur. Bir taraftan insanlara yanlış şeyler yaptırır. Bu sonuçlara kendisi sebebiyet verdiği için huzursuzdur. Bir taraftan da karşısına bizim gibi insanlar çıkar. O zaman bizim yaptığımız onun söylediğinin tamamen tersi olduğu için huzursuz olur. Sözünü geçiremediği için, arkasında her seferinde mahcup olduğu için, sizin her geçen gün daha mutlu olduğunuzu görmekten huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşanır. Neden o hayatı mutlu geçirmeyesiniz ki? İşte Allah'ın reçetesi bu reçete. Şeytanla olan savaşınızda yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Onun söylediklerinin tam tersini yapmak. Elinizdeki kıstasa gelince, ölçüye gelince o Kur'an'dır. Kur'an bu sebeple Furkan'dır. Şeytanın size telkin ettiklerini hep Kur'an'la karşılaştırın. Göreceksiniz ki Kur'an doğruları ifade eder ve siz o doğrulara sadık kaldıkça doğrular istikametinde emirleri gerçekleştirdikçe şeytanı her seferinde çatlatırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk uzaklarda değil, kendi içinizde. Onu yaşayın. Onunla, şeytanla mücadeleden kaçmayın. Tam aksine öyle bir mücadele verin ki onun bütün foyalarını meydana çıkarın. İşte bu devirde iblisin din üzerinde hangi kötü niyetlerle neleri değiştirdiğini hepinizin gözlerinin önüne serdik. Dini İslam'ın 5 şartını indirgemiş, bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama bundan sonra insanlar doğrulardan hareket edecekler. Her geçen gün Allah'ın bize öğrettiklerini tahkik edenler hiç bilmedikleri bir ilimle karşılaşıyorlar. Arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Allah var. Ve Allah zaten 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'le bize her söylediğinin muhtevasını gösteriyor. Elindeki rehber Kur'an'dır. Ona sarılın. Allah'a sarılın. Ve mutlu olun. Allah Teala'nın hepinizi

sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah-u Teala ve bizler. Konumuz ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 172. Allah Teala buyuruyor: biz ezelde bütün Adem oğullarını onların, Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak, her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü yad etmemiz. Allah Teala soruyor: Elestü bi Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor: galu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin, bela, evet. Size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Gâlu beladan beri. Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır, yoktuk. Zamandan evvel Allah Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar, hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de, yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük. Ve hepimiz kalbimizle Allah-u Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah-u Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah-u Teala, evet sen bizim Rabbimizsin
cevabımız üzerine. Diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Tasfiye olacağına dair. Bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah Teala ona söylediğimiz Allah Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina. Öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bize diyor ki وَاَسْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bize Allah Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah Teala yetimlerin malına yaklaşmayın. Buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsene davranın. Mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdullahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah Teala. 152. ayet-i kerime. En'am suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. İşte bu, bununla Allah size, bunları Allah size vasiyet etti diyor. Bunu yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi Allah Teala bize vasiyet ediyor. Bu vasiyet

Allah'ın vasiyeti mutlaka yerine getirilmesi lazım. Şimdi bu vasiyetin ne olduğundan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve enne muhakkak ki haza bu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle, diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum an sebili. Sizi onun yolundan, sebilihi, Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah Teala. Feteferreka biküm an sebilihi, sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. Lealekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah-u Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ınsa bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz. Allah'a misak vermişiz. Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayeti kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka muhtevasına aldığı cihetle demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezkiye olacaklar. Tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yemini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala ve ilallahil masir ve Allah'a döner ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izah edeyim. Ey amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz. Nefsimizi tezkiye etmek konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 10 tane ihsanla
onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zulmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zulmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor. Ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bir sonuç oluşur diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var. Orada Allah Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış kişi. Muhafaza edilmiş, hafiz olmuş. İşte muhafaza altına alınan kişiye şeytanın büyüsü ve hüddamı geçerli değildir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde
Allah Teala bu büyük hakikati anlatıyor. Siz diyor nefs tezkiyesine başladığınız anda hidayet üzere olursunuz. Aynı anda başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve dalalette olanlar onlardan hüddamla, büyüyle, zulmani kötülüklerle uğraşanlar bu noktadan itibaren diyor Allah Teala size bir zarar veremezler. Neyle? Nefsimizi tezkiye etmemizde paralel bir olgu. Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi, bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak. Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini Ellezine yufune ahdallahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Ve bi ahdillahi efhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar diyor Allah-u Teala. Ve وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakları neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah Teala orada
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklarını bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah Teala. Ve yuhafune su'el hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki: اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyuma ulaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ayetlerden gafil olmasalar Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane İhsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a da ulaşmış ruhları. Ve bunun arkasında Allah'tan, kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin.
Öyleyse Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez. Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz bir, gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabr ibtigae veche rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklarını. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Ve keserler diyor. Ruslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah-u Teala orada, Rad 25'te, ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Ama Allah-u Teala bir ayeti kerimesinde bütün insanlardan misak aldık diyor. Kesin söz aldık diyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ise nebilerden misak aldık diyor. Şimdi misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı manada kullanılmış oluyor. Beraberce Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler,
size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caekum resulün. Sizlerden sonra resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'akum. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için. Yani bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra Resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah-u Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne, ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor. Ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki, e ekrartum. İkrar ettik, söz ile tasdik ettik. Ve ahestüm ala zalikum isri. Onlar da demişlerdi ki, kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah-u Teala. Onlar da diyorlar ki, kalu akrarna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah-u Teala diyor ki, kale, Allah dedi ki, feşhedü, öyleyse şahit olun, ve ene me'aküm mine şahidin, ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah-u Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz, nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair, ama adı misak. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala. Ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah-u Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimet Allahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezin. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ve esekaküm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği.

onunla bağlandığınız sözü hatırlayın diyor Allah-u Teala.

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor. Bu açılardan misak kelimesine baktığımız zaman çok şümüllü bir ifade taşıdığını görüyoruz. Allah'a misak vermişiz. Misak kelimesi ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Tamam. Yemin kelimesi nefsimizin tezkiyesini de tasfiyesini de içine alıyor. Tamam. Ahd kelimesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını, muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah Teala teslim almayı istiyorsa, Enestü bir Rabbiküm günü Allah'a verdiğimiz misakta yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin ötesinde bir şey saklıymış gibi görünüyor. Misak, Allah'a verdiğimiz misakta Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitapları kabul etmemizin yemini gizli. Allah Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazalar altına alacaklarını beyan ediyor. Allah Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair, onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. Enam suresinin 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman dört sırat-ı müstakimde emrolunuyor. Ve Allah Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları

0: Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin bir ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler gereğince ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamını aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş, bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor. Biz Allah'a sadece misak vermişiz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bu noktada bizim misakimizi de ahdimizi de yeminimizi de içerdiği neticesine de ulaşıyoruz. Ayrıca bizden aldığı misakin Allah'ın kitaplarını asla yalanlamamak hususunda bize bir remz olarak ulaştırıldığını da görüyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan zamanımızı doldurmuşuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun

karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağ küfte, o kağ ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah-u Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kafi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, Rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
0: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
1: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tabeder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler.
0: Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır.
1: Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile İrfanla iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd, Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah Âlidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vechin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir.
0: Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar
1: birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

amando a ustedes. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Hı, tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum.

gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim çalışmamız tam 19 cilt oluşturacak ve biz henüz 7. cildi bastırabildik. Konumuz devam ediyor. İnşallah bir yıla kadar Kur'an'ın tamamlanması söz konusu Allah-u Teala'nın yardımıyla. Ama her şey onun elindedir. Dilerse daha evvel bitirmeyi nasip kılar, dilerse konu daha çok uzayabilir. Ama neticede sizlere 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dizisi inşallah sunmayı hedef aldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersi de inşallah birlikteyiz. Sad suresi 18. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna sahharnel cibale me'ahu yusebbihne bil aşiyyi vel işrak. İşrakı. İnna muhakkak biz saharna, biz musahhar kıldık, emre amade kıldık. El cibale dağlar, meahü onunla beraber yüsebbihne tesbih ediyorlar. Bi el aşiyi akşamları ve el işraki ve işrak vakti güneşin ışımaya başladığı zaman. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi.

Allah Teala nebisiyle beraber dağları o nebinin, peygamberin emrine musahhar kılmış, emrine amade kılmış. İşrak vakti ve akşam vakti, sabahın şafağında ve akşamları onunla beraber tesbih ederlerdi diyor Allah Teala. Allah'ı tesbih ederlerdi.

Saat suresinin 19. ayet-i kerimesine inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tayre mahşure mahşureten kullün lehu evvabin ve ettayre ve kuşlar mahşureten bir arada toplanmış mahşer şekline gelmiş toplanma hüviyetinde kullun hepsi lehu ona evvabin evvab yönelen

Cevap, yönelen, sığınan demek. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahar kıldık. Gene musahar kıldık ifadesi yok ama bir evvelki ayete paralel olarak aynı sonuç çıkıyor. Ona musahar kılındı anlaşılıyor. Onların hepsi ona evvap idiler. Ona yönelmişler, ona sığınmışlardı.

Allah Teala zatı için meab diyor, sığınak diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül meab." Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın zatı onun katında en güzel sığınaktır. İşte bu sığınağa ulaşıp meyap olanlar için gidilecek yer cennet diyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde. Ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne likülli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani hadi oraya girin. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için diyor. Evvab Allah'a ulaşmış, Allah'a yönelmiş ve Allah'a ulaşarak Allah'a meaba sığınmış olan kişi. Ve hafiz, başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyan kişi, muhafaza altına alınmış kişi. Burada da evvab kelimesini kullanıyor Allah Teala. Ve görüyoruz ki Allah Teala'nın nebisi, peygamberi Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmış. Evvab ve 20. ayet-i kerime: Bismillahirrahmanirrahim ve şededna mulkehu ve ateynahul hikmete ve faslel hitabi ve şehadetna ve güçlendirdik, kuvvetlendirdik mülkehu, onun mülkü, hükümranlığı, idaresi ve ateynahu ve ona verdik el hikmete, hikmet ve faslel hitabi ve faslı hitap, yani hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme yeteneği.

onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve faslı hitap, fas, ayırma, yerleştirme ve kısım anlamına geliyor. Hitap da söz söyleme yeteneği. Hitapta ayırma yeteneği, adaletle hükmetme yeteneği, insanlara hitap etme, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme ve hitap etme yeteneği verdik diyor Allah-u Teala. Yani natıkalı söz söyleyen bir peygamberden bahsediyor Allah-u Teala. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vehel etake nebe ul hasm, hasmı, hasmı iz tesevvurel mihra, mihrab, mihrabe, mihrab ve hel mi etake sana geldi, yani sana geldi mi nebe'u haber, el hasmı, hasım davacı, iz olmuştu tesevveru, duvara tırmanıyorlar, el mihrabe, mihrab ibadet edilen yer, ve hasımların, davacıların haberi sana geldi mi mihraba, Davud aleyhisselamın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Hasımlar birbirinden davalı olan iki kişi. Hazreti Davud'un bulunduğu yere geliyorlar. Yüksek bir duvarın ötesinde ulaşılıyor. O yüksek duvarı aşmışlar. Duvarları aşarak gelmişler. Hazreti Davud'a davalarını anlatacaklar. Ve 22. ayet-i kerime İz dehalü ala Davude fe fezi'a minhum galu la tehaf hasmani bega ba dune ala ba dun fahkum beynena bil hakkı ve la tuş tit vehdina ila seva is sıra sıratı iz o zaman olduğu zaman dehali girdiler ala Davide, Davud aleyhisselamın yanına ve böylece o zaman feziha dehşete kapıldı, ürktü. Minhum onlardan galu dediler, korkma. La tehaf, korkma. Hasmani iki hasım, iki davacı. Bega haksızlık yaptı, haddi aştı. Badüne ala badin birbirimize. Fahküm, artık hükmet. Fahküm, feh, uhküm. Artık hükmet. Benena aramızda. Bi el hakkı, hak ile. Ve la tuştit ve haksızlık etme, aşırı gitme. Vehdina bizi ulaştır. İla sevaiz sıratı, orta yola. Şöyle şekilleniyor.
Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı. Korktu. Korkma. Birbirine haksızlık etmiş iki hasımız. Yani davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme yani. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır dediler. Burada ifade sıraten geliyor. İki davalı var, davalı ve davacı. İkisi de birbirinden davacı. Ve bizim aramızda adaletle hükmetliyorlar. Aşırı gitme, yani haksızlık etme diyorlar. Bizi orta yola, adaletli yola çözüme ulaştır. Allah Teala'nın bütün peygamberleri adaletle hükmetmişlerdir. Hazreti Davud da onlardan biridir. Davud Aleyhisselam. Ve adaleti her zaman tahakkuk etmiştir. Hazreti Davud'un ikinci bir özelliği daha vardır. Sadece ona verilen bir yetki, gün aşırı oruç tutardı. Yani hayatı boyunca bir gün oruçluydu, bir gün oruçlu değildi. Ömrünün yarısını oruçlu olarak geçirmişti. Onun için bu oruç tipine Hazreti Davud orucu denir. Ve Allah Teala ona sayfalar verdi. Ayet 23. Bismillahirrahmanirrahim. İnne haza ahi lehu tis'un ve tis'une naceten ve liye nacetun vahidetun fe kale ekfilniha ve azzeni fil hitabi. İnne muhakkak gerçekten haza bu ahi benim kardeşim. Lehu onun tis'un ve tis'une 99 naciten koyun ve liye ve benim var nacetün koyun vahidetün bir ve böylece artık kale dedi ekfil niha ona beni kefil kıl onu bana ver ve azzeni ve bana üstün geldi beni yendi fi içinde de el hitabi konuşma hitap söylenen söz gerçekten bu benim kardeşim onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleriyle beni yendi. Yani kardeşlerden birisi natıkalı söz söylüyor. Ötekini ikna etmiş. O bir tek koyunu olan kişiyi 99 koyunun sahibi bir tek koyunu olan kişiyi ikna etmiş. İki kardeş bunlar babalarından eşit miras düşmesi lazım. Ama birisi ne yapmış etmiş 99'unu ele geçirmiş koyunların. 100. içinde demiş onu da bana ver. Ve de öyle bir konuşmuş ki ikna etmiş kardeşini. 100. koyunu da almak üzere ikna etmiş. Kardeşi bu sefer fena halde içerlemiş bu işe. Ve demiş gel gidelim Hazreti Davud'a. Hazreti Davud konumuzu halletsin. Ve Hazreti Davud'a gelmişler.
Hazreti Davud'a dertlerini böyle anlatıyorlar. 99 koyunun sahibi bir kardeş, bir koyunun sahibi ikinci kardeş ve birincisi ikincinin o bir koyununu da almak üzere onu ikna etmiş. Onu kandırmış. İknada haksız bir sebep yok ama burada haksız sebep kesin olarak var. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lekat zalemeke bi suali. Nacetike ila niacih. Yani niacihi. Ve inne kesiren minel huletai le yebgi ba'duhum ala ba'dın. İllellezine amenu ve amilus salihati ve kalilun mahum. Ve zanne Davudu ennema fetennahu festağfere rabbehu ve harre rakiyan ve ena. Kale dedi, lekat andolsun. Zalemeke sana zulmetti. Bir suali istemekle isteyerek nacetike senin koyunun. İlâ niacihi onun kendi koyunlarına ve inne ve gerçekten muhakkak kesiren çok minden el hületayı ortaklar. Le gerçekten muhakkak ki yebgi haksızlık ediyor, hakka tecavüz ediyor. Ba'duhum ala ba'din birbirlerine illellezine yani illa ellezine o kimseler hariç. Amenu amen oldular. Ve amenu salati ve salih amel nefs tezkiyesi yaptılar. Ve galulun ve az ma ne kadar hum onlar ve zanne ve zannetti Davud'u Davud aleyhisselam ennema olduğunu fetennahu onu imtihan ettik. Ve bunun üzerine istağfere mağfiret istedi. Rabbehu onun Rabbi Rabbine ve harre ve secdeye kapandı. Rakiyan rükû ederek huşu ile inerek ve enabe ve yöneldi.

hitaben Allah'a ulaştı. Davud Aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az ve Davud Aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi. Günahlarının, bu konudaki günahının affedilmesini istedi. İmtihan söz konusuysa bağışlanma istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi.

sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı. Sözleriyle ulaştı ve Allah-u Teala'dan cevap aldı. Bütün nebiler Allah-u Teala'yı mutlaka görmüşlerdir ve Allah-u Teala'dan ehli tezekkür oldukları cihetle mutlaka cevapları almışlardır. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, senden önce de erkekler gönderdik. Kendileriyle tezekkür ettiğimiz, yani karşılıklı konuştuğumuz, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Bütün zikir ehli, ehli zikir olanlar, daimi zikrin sahipleri aynı zamanda ehli tezekkürdür. Burada ise bir nebiden, bir peygamberden bahsediyor. Hazreti Davud'dan bahsediyoruz. Allah'ın kendisine sayfalar verdiği bir peygamber, bir nebi. Ve devam ediyoruz. Ayet 25, Sad Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ga ferna lehu zalike ve inne lehu indena le zülfa ve husne me'av. Ve böylece artık gaferna lehu, ona mağfiret ettik. Zalike bu. Ve inne, ve gerçekten muhakkak lehu, onun vardır. İndena, katımızda, yanımızda. Le elbette, mutlaka. Zülfa, mertebe, yakınlık, yüksek makam. Ve husne, ve güzel. Me'abin, sığınak.

Allah Teala diyor ki böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Yani onu bağışladık. Üstelik de günahlarını sevaba çevirerek bağışladık. Yani o hangi ölçüde günahkar olduğunu zannediyorsa o ölçüde ona iki kat mükafat verdik. Mağfiret müessesesinde günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Muhakkak ki diyor, onun bizim katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir mevabı, sığınağı vardır. Bir altın taht sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın katında bir altın tahtı var. Hazreti Davud'un. Ve Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi Allah-u Teala'nın katında taht veriyor Allah-u Teala. Kim? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra nefsini fizik vücudunda Allah'a teslim etmek üzere yoluna devam ederse Allah-u Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre mutlaka ona Allah'ın katında bir altın taht verir. Onların diyor Enam 127'de Allah'ın katında yurtları vardır. Ahsen olan yurtları vardır. Allah'ın katındaki yurt işte bu bir altın tahtı ifade eder. Burada da bir peygamber için aynı şeyin geçerli olduğunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 26. ayet-i kerime. Ya Davudu, inna cealnake halifeten fil ardı. Fahkum beynen nasi bil hakkı. Ve la tettebi'il heva fe yudilleke an sebilillah. İnnellezine yedullune an sebilillahi lehum azabun şedidun bima nesu yevmel hisab. Kelimeler. Ya ey Davud'u Davud. Davud aleyhisselam. İnna muhakkak ki biz cealnake seni kıldık, yaptık. Halifeten halife. O devrin halifesi. Dünyadaki bütün insanlardan üstün bir yerde devrin halifesi. Aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Devrin halifesi kimse o huzur namazının imamıdır. Fi içinde el ardı arz. Yeryüzü içinde seni halife kıldık. Burada bütün peygamberlerin halife olduğunun kesin işareti yatıyor. Sad suresi 26. ayet-i kerime bütün nebiler yeryüzünün halifeleridir.

Saat suresinin 26. ayet-i kerimesi. Seni kıldık yaptık halifeten, halife fi içinde arz yeryüzü. Fâküm fe uhküm. Fe artık o halde bunun için uhküm hükmet. Beyni arasında ennâsi insanlar mi el hakkı hak ile. Ve lâ tettebî ve tabi olma el heva heva heves nefsin arzuları. Fe yoksa aksi halde yüdülleke seni dalalete düşürür, saptırır. Andan sebilillahi Allah'ın yolu. Allah'ın yolundan yani. İnne muhakkak ellezine o kimseler onlar yedüllüğüne dalalete düşerler, saparlar. Andan sebilillahi Allah'ın yolu. Lehüm onlar için vardır. Azabın azap, şedidün şiddetli, bima sebebiyle nesu unuttular, yevmel hisabi hesap gününü. Öyleyse Allah Teala şunları söylemiş oluyor Hazreti Davud'a. Ey Davud, muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi yaptık. Devrinin imamı, yeryüzünün halifesi. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefsine tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Nefse tabi olmak herkesi Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Allah Teala bunu bir nebisine söylüyor. Bir peygamberine söylüyor. Burada oğlum sana söylüyorum, gelinim sen anla ifadesi var. Ona söylediği şey herkes için geçerlidir. Kim hevasına hevesine tabi olursa onun gideceği yer cehennemdir. Bir arada şiddetli azap söz konusu. Öyleyse insanlar arasında Allah-u Teala Davud'a hak ile hükmet diyor. Hevaya, nefse tabi olma diyor. Aksi halde o seni Allah'ın yolundan saptırır diyor Allah-u Teala. Ve böylece peygamberleri misal göstermek suretiyle Allah-u Teala hepimize işaret veriyor. Nefsimize, hevamıza tabi olmamamız için, bütün insanlara Allah-u Teala'nın bir işaretidir. Saat Suresi'nin 26. ayet-i kerimesi. Evet. 27. ayet-i kerime geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma haleknes semae vel arde ve ma beynehuma. Batılan, batıla, zalike, zannüllezine, keferu, fe veylün lillezine, keferu, minen nari, minen nar. Ve ma halakna ve biz yaratmadık, es-sema'yı sema gökyüzü, ve el-arda ve arz yeryüzü, ve ma o şeyleri beynehüma ikisi arasında.

ve şeyler, beyni hüma ikisi arasında batılen batıl boş, zalike bu, işte bu, zannu zan, ellezini kimseler onlar, keferu inkar ettiler, küfrettiler, fe böylece artık, veylün vay haline yazıklar olsun, li ellezine kimselere onlara, keferu inkar ettiler, minden ennari ateş. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Semayı yani gökleri, arzı

ve ikisi arasında olanları batıl, boşuna yaratmadık.

gökyüzünü, arzı ve ikisi arasında bulunan şeyleri, ikisi arasında olanları batıl, boşuna yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle inkar edenlerin vay haline.

Artık ateş sebebiyle azap, edilecekleri için artık ateş sebebiyle inkar edenlerin vay haline, artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Yani ateşle

ateş sebebiyle azap edilecekleri için, yani ateşle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline diyor Allah-u Teala. Gökleri ve yerleri boşuna yaratmadığını ve insanlara haksızlık edenlere azap edileceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Ve 28. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Em neca lüllezine aminu ve aminus salihati kel mühsidine fil ardi em neca lül muttekin muttekine kel füccari kel füccar, yani esas yazışım füccari. Hem yoksa veya hem de ya da nece öyle biz kıldık yaptık ellezine kimseler onlar amenü amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve amenü salihati ve salih emel nefs eskesi yaptılar. Gibi aynı bir eşit el müfsidine fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlar gibi fi nokta nokta nokta de el ardı yeryüzü em yoksa veya hem de ya da nec ölü kıldık yaptık el muttakin muttakiler takva sahipleri ke gibi aynı bir eşit el füccari facirler.

Hem amini olanlarla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerle ve aminü salihat, nefs tezkiyesi yapanları. Amini olanlarla, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle

facirlerle bir tutar mıyız diyor Allah-u Teala. Füccar kimdir? Füccar, şeytanın taraftarlarıdır. Allah-u Teala Şems suresinin 7. ve 8. ayetlerinde diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O kişiye fucuru da takvası da ilham edilir. Fucur, şeytanın, insan ve cin şeytanların verdiği vesvese, negatif faktörler, düşünce platformundaki negatif faktörler. Allah'ın emirlerine isyan ettirmeye çalışan, yasakları da işletmeye çalışan, yasak edilen fiili de yaptırmaya çalışan, işlemeye çağıran davet, fücur. Ya fücar ne? Fücar da o fücurun sahipleri. Şeytanın ilgasına, şeytanın taleplerine uyanlar ve şeytani işler yapanlar, Allah'ın yasaklarını yasak etmesine rağmen o yasağı, yasak edilen fiili işleyenler ve emirleri yerine getirmeyerek gene Allah-u Teala'ya itaatsizlik edenler, başka insanlara zulmedenler, şeytanın emrinde olanlar. Mutaffifin suresinin 10 ve mütakip ayetlerinde Allah-u Teala fücarın rakamlı kitapları 7 kat aşağıda sicindedir diyor. Ama diyor ebrarın rakamlı kitapları 7 kat yukarıda illiğindedir diyor. Her ikisi de kader hücreleridir. Altıgen. Fücar ebrarın bulunduğu yeri göremez. Ebrar da fücarın bulunduğu yeri Allah göstermedikçe göremez. Öyleyse fücar facirler demek. Yani şeytanın oyununa kurban gitmiş olan zavallılar, hayatını kötülüğe adamış olanlar, başka insanlara zarar verenler, şeytanın uşakları. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 29. Kitabın enzelnahu ileyke mübarekun li yeddeberu ayatihi ve li yetezekkere ulul elbabı. Elbab. Kitabın kitap. Enzelnahu, onu biz indirdik. Li ileyke, sana mübarekun, mübarek. Li yeddeberu, tedbir alsınlar, sonunu düşünsünler diye. Ayatihi, onun ayetleri. Ve li yetezekkere, ve tezekkür etsinler diye. Ulu el elbabi, ulul elbab, daimi zikirdeki kimseler. Ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Bu mübarek kitabı sana indirdik ki, ayetleriyle tedbir

aynı zamanda tedbir etsinler, tedbir alsınlar. Ve ulul elbab tezekkür etsin diye.

Ulu'l-Elbab kimdir Ulu'l-Elbab? Ulu'l-Elbab daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Ulu'l-Elbab için şunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 Li Ulu'l-Elbab Yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubiyim. Ulu'l-Elbab için ayakta da, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Zikretmek söz konusudur. Onlar bunu yaparlar, böyle yaparlar diyor Allah-u Teala. Ve 30. ayet-i kerimeye geliyoruz. Sad suresi 30. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hebna li Davude Süleymane ni'mel abdü innehu evvâ ve behebna ve biz bağışladık li Davude Davud aleyhisselamı Süleymane Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselam ve Davud'a Süleyman'a Süleyman aleyhisselam ni'me ne güzel el abdü kul innehu gerçekten o evvabin Allah'a yönelmiş evvab Allah'a ruhunu ulaştırmış

Davud Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul. Muhakkak ki o evvaptı. Yani Allah'a ulaşmıştı.

Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim eden bir peygamberdi. Evvab, Allah'a dönen ruhunu Allah'a, meaba, sığınağa ulaştıran demek. Allah Teala'nın zatı sığınaktır. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Vallahu indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve 31. ayet-i kerime, iz urida aleyhi bi bil aşiyyi aşiyyiz safinatul ciyad ciyadı. İz o zaman urida sunuldu aleyhi ona bi el aşiyyi akşam vakti el safinatu safinler süfun duran atlar süfun duruş bir ayağını tırnağı üzerine kaldırıp diğer üç ayağı üzerinde duran koşmaya hazır hayvan. El ciyadü iyi cins güzel koşan atlar. Ona yani Hazreti Süleyman'a bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu.

Ayet 32, ayet 31'de Hazreti Süleyman'a sunulan atlardan bahsediyor Allah-u Teala. Cins atlar, koşmaya hazır, koşmak için hazır aleste bekleyen atlar. Ve devam ediyor Allah-u Teala 23. 32. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kale inni ahbebtu hubbel hayri an zikri rabbi hatta tevaret bil hicab hicabi. Ve böylece artık kale dedi inni gerçekten ben ahbebtu sevdim. Hubbe sevgi, ahbebtu sevdim. Hubbe sevgi, el hayrı hayır, hayrı ulaşma, daimi zikre ulaşma. An, den, dan, zikri Rabbi, Rabbimin zikri, hatta olunca tevalet gizlendi bir el hicabi perdeyle. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayra daimi zikre ulaşanların sevgisi ile seviyorum.

Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca. Burada diyor ki bunun üzerine muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için an zikri Rabbim. Rabbimi zikretmem için yani hayır sevgisiyle hayra ulaşanların, daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. O bir peygamberdi ve Allah-u Teala onu vehbi olarak daimi zikre elbette ulaştırmıştı. O da daimi zikirdeki bir kişinin atları olan sevgisini anlatıyor. Yani Allah sebebiyle seven. Redduha, Bismillahirrahmanirrahim, 33. ayet-i kerime. Redduha aleyh, yani aleyye. Fe tefika meshan bis suki vel ahnak. Rudduha, onu döndürün, geri getirin. Aleyye bana. Fe böylece artık tefika başladı. Meshan mesh ederek, okşayarak

Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Kur'an'ın ruhunu sizlere anlatmak söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tefsirden murat Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Lafzın arkasında yatan gerçeği Allah'ın öğretmesiyle öğrenip onu söylemektir. Allah Teala'nın Enbiya 7'de söylediği bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesinin neticesi bu. Ehli zikir daimi zikrin sahipleridir ki Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi olurlar. Ve Allah'tan hepsi vahiy alırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt dökün.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. Kenestayin ihtina sıratel mustakim sıratel lezzine enamte aleyhim. Gayril makdubi aleyhim ve rabbalin. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Konumuz Furkan. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran bir ifade taşır, bir mana taşır. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran, yanlışı doğrudan ayıran Kur'an'ı ifade eder. Zaten Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor sana. Furkan'ı indirdik diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Öyleyse Allah Teala acaba neden Kur'an-ı Kerim'e Furkan özelliklerini koymuş? Doğrunun ve yanlışın, siyah iple beyaz ipin birbirinden kesin şekilde ayrılması için. Geceyle gündüzün, karanlıkla aydınlığın birbirinden ayrılması için.

zulmetle nurun birbirinden ayrılması için. Öyleyse dinler tarihine baktığımız zaman aslında çeşitli dinlerin mevcut olduğunu düşünürüz, zannederiz. Hazreti Musa zamanında bir din, Hazreti İsa zamanında başka bir din, Hazreti Muhammed mesela sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başka bir din yaşandığını zanneder hep insanlar. Oysa ki Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye dek dinin hiçbir özelliği hiçbir noktada kaybolmamıştır ve değişmemiştir. Kainatın bir tek sahibi vardır, o Allah'tır. Diyor ki, üç asıl, üç de onların zıttı olmak üzere, 6 günde kainatı yarattım diyor Allah Teala. Birinci gün zahiri alem, ikinci gün onun zıttı olan berzah alemi. Biz insanların yaşamakta olduğumuz bu alem ve nefslerimizin ölümümüzden sonra gidip yerleşecekleri, kıyamete kadar yaşayacakları berzah alemi. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alem ve onların berzah alemi 4 alem oldu. Sonra da emr alemi, gökler alemi, bir de zülmani alem, cehennemler, 5. ve 6. gene birbirine zıt 2 tane alem. 6 günde 6 tane alem yaratmış Allah-u Teala. Ve sonra arşa istiva etmiş. Arşa istiva etmesi de bir maksada memni, bir maksada dayalı. Orada arşta olan Allah, bütün kainatı, kainatı yarattığı her şeyi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış. Bu kuşatma standartlarının içinde biz insanlar da varız. Ve sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala bizi de kuşattığı için, bütün derinliğimizi kapladığı için ilmiyle ve rahmetiyle, aklımızdan geçen, kalbimizde oluşan her şeyi Allah Teala anında bilir. Allah'a göre her şey bitmiştir. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah Teala Ebrar'ın rakamlı kitapları illiğindedir diyor. Fücar'ınkiler de diyor sicindedir. Birisi İlliğin göğün 7. katı, 7. katındaki 7 alemi ve özellikle indi ilahi ifade eder. Birisi sicin, 7 tane yer katını, 7 tane cehennemi, özellikle en son kattaki cehennemdeki gay noktasını ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meselemize yakın bir açıdan baktığımızda görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimiz en güzeli yansıtabilecek bir özellik aslında
taşıması gerekirken taşıyamıyor. İnsanlar dinlerini unuttukları için. Nereden nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci madde dinler olmamış. Dinler diye bir şey yok. Sadece bir tek din olmuş. Kainatın yegane dini Hazreti Adem zamanından ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelmiş olan süreç içerisinde bütün peygamberlere Allah Teala tek bir dini ve tek bir şeriatı vermiş. İşte bu tek şeriat, tek bir din olayı açık bir şekilde yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Niçin kıldık diyor? Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Neydi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği? Tevhid. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tevhid akidesidir. Ve de Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki o ulul azm peygamberlerin hepsine aynı şeriatı verdik diyor. Hem de diyor bu şeriatı dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye verdik diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Sonra da dinin esasını söylüyor. Senin davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi diyor. Daveti neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve fırkalara ayrılmayın. Zaten dini ayakta tutun dediği bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri ile başlayan bir din anlayışı. Tek bir din ve herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve ancak o zaman hanif olabilecek. Ve de dini ayakta tutmak. Fırkalara ayrılmamak önemli mi? Önemli. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, o dilemeyenlerin oluşturduğu 72 tane fırkadan birine tabi oluyorlar, birinden oluyorlar. Onlar da şirkte olanlar. Bütün insanlar bu 72 fırkadan, yani Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki hangi fırkadan olurlarsa olsunlar, onlar 72 fırkanın bir tanesindedirler ve şirktedirler. Şirkte olanlar dini ayakta tutamayanlardır. Dini yaşayamayanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Öyleyse evvela şu açıklamayı yapalım. Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Dilemeyen kişi her açıdan büyük problemlerin içindedir. Bir defa gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hazin durumu açık bir şekilde Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı
dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ateş. Ve bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bunların fırkalara ayrılanlar olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların fırkalara ayrılanlar, yani şirkte olanlar, gizli şirkte olanlar olduğunu görüyoruz. Ve takva sahibi olamadıklarını görüyoruz. İşte bırakalım İslam'dan evvel o devrelerde yaşayan insanların yollarından nasıl ayrıldıklarını, ama ayrıldıkları kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Hristiyanların da Yahudilerin de o tek fırkada olmaktan çoktan çıktıkları, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri büyük kesim itibariyle kesinleşmiş bir hakikat. Allah Teala kitap sahiplerinin o feci durumunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İslam bu hale, aynı hale nasıl düştü, aynı tuzağa nasıl düştü? İşte din adamlarının Kur'an dururken, Kur'an'ın mevcut olmasına rağmen, 7 safhanın Kur'an'da mevcut olmasına rağmen, bu 7 safhanın 7'sinin de farz olmasına rağmen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamasına rağmen dini İslam'ın 5 tane şartına indirgemesi Furkan müessesesinin tatbik edilemediğini en kesin şekilde bize ispat etmektedir. Bir defa da altını çizerek söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sinde farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Mürşide ulaşmak da farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudu teslim etmek de farzdır. Nefsi teslim etmek de farzdır. İradeyi teslim etmek de farzdır. Ve iradeyi teslim etmeden evvel irşad olmak da farzdır. Bu farzların hepsinin birden devreden çıktığı ve sadece İslam'ın 5 tane şartının kaldığı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan İslam'ın 5 şartının sadece ortada kaldığı ve en hazini İslam'ı böyle yaparak yaşadıklarını insanların zannetmeleri. Arkasında ne var? Kur'an'a müracaat etmemek var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an Furkan'dır diyor. Öyleyse hidayet çağında Allah Teala'nın bize verdiği emir Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmek. Neyle? İşte İslam'ın 7 safhasıyla. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Gördük. Açık bir şekilde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Münibine ileyhi diyor.
ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. 72 tane fırkayı oluşturmuş insanlar. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabilir. Ve sadece onlar takva sahibi olabilir. Farz mı Allah'a ulaşmayı dilemek? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala konuyu bütün açıklığıyla koyuyor ortaya. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Zümer suresi 17. ayet-i kerime sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Kendilerini kurtarmak için Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Tağut'un kulu oldukları kesin baştan sahabenin. Tağut'un kulu iken diyor Allah Teala. Sonunda da kullarımı müjdele ifadesiyle bütün sahabenin Allah'a kul olduklarını da söylüyor. Ne yapmış? Bir tek işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemiş bütün sahabe. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Dilemişler mi? Hepsi. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir adım daha atıyoruz. 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu. Farz mı üzerimize? Farz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey ameni olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya, kim sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Farz mı? Kesinlikle farz. Bu ayet-i kerime farz olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Bütün sahabe bu lazimeye, bu emre itaat etmişler mi? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Allah'a biat etmektir. Orada o ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Kur'an'ın Furkan hüviyeti çıkıyor. Ne yapıyoruz biz bugün? İslam alemi ne yapıyor? İslam'ın 5 tane şartından bahsediyor. Ve diyorlar ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapmakla Allah'ın cennetine giremez. Bu söylediğim hususların hepsi farzdır. Ve hiç kimse Kur'an'ın Furkan hüviyetine müracaat etmiyor. Kur'an bu 5 tane şartın insanları hiçbir zaman kurtaramayacağını söyleyen apaçık bir Furkan'dır. Açık bir şekilde emirler koymuş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e ve bütün sahabenin bu emirleri, 7 safhanın 7'sini de yaşadığını da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları koymuş, hem de bütün sahabenin o farzları mutlaka gerçekleştirdiğini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse, 2. safha, 14. basamakta mürşide tabi olmak, üzerimize farz. Bütün sahabe farzı yerine getirmişler. 3. safha ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak.
vuslat olayı hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üzerimize farz mı? İşte Allah Teala açık bir şekilde diyor ki Müzzemmil 8'de veskür ismi rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Fecr suresinin 27. ayet-i kerime, 28. ayet-i kerimesinde irci'i ila rabbike diyor, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Farz mı? Farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hidayete ermişler mi? İşte günümüzün temel konusu olan hidayete geldik. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayeti tarif ediyor ve bütün insanları hidayete davet ediyor. Allah'a ulaşmaya. Ayet-i kerime açık ve kesin. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Hidayet, Allah'a ulaşmak. O zaman bakıyoruz, bütün sahabe hidayete ermişler mi? Hepsi ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üzerimize farz. Peki bütün bunlar hiç kimseye bir şey ifade etmiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi yok. Sadece İslam'ın 5 tane şartına kalmışız. O zaman Kur'an-ı Kerim bir Furkan değil mi? Bütün hakikatleri gözler önüne seren, bunları yapacaksınız, şunları yapmayacaksınız diyen bir Furkan var elimizde. Doğruyu yanlıştan ayıran, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Sonra fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz mı? Elbette. Kim, fizik vücudumuz ne olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ademoğulları olarak anlatılıyor. Ademoğulları, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutları ifade eder. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve en ubuduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani fizik vücutlar olarak bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı sizden diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor Furkan? Onlar teslim etmişler diyor, sen de et diyor. Doğrusu diyor, Kur'an'da farz olan fizik vücudun teslimi, bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Kur'an'da farz,
Onların gerçekleştirdikleri de kesin ve bugün ismi bile okunmuyor. Şu ana kadar 4 safa oldu. 4 safanın hiçbirisinin adı bile okunmuyor. Hepsi çoktan unutulmuş İslam tatbikatında. Şeytanın başımıza geçirdiği o çorabı, o tuzağı dikkatle gözler önüne sermek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Demek ki 25. basamakta bütün insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek mecburiyetindedirler. Allah Teala gördük ki fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmış. Allah'a kul olmasını fizik vücudumuzun ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş. Hepsinin fizik vücutları Allah'a teslim olmuş. Peki daha ötesi 26. basamakta nefsimizin teslimi ulu'l-elbab olarak gerçekleşir. Kimdir ulu'l-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Li ulu'l-elbab yeskürullâhe, yeskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de o ulu'l-elbab kullarımız ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Ve Nisa 103 feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Farz. Kimler bu otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredenler? Sahabe. Nereden biliyoruz sahabenin bu hedefe ulaştıklarını? İşte Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini, sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söyleyerek ispat ediyor Allah-u Teala. Şura suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala, Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki,

Affedersiniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün asıl olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış, ulul elbab olmuş. Ulul elbab olmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış, bütün insanların üzerine. Onlar bunu da gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, peki irşad olmak farz mı? Allah Teala diyor ki Habibim, kullarım beni senden sorarlarsa onlara de ki ben onlara yakınım. Ama onlar da onların bana dua ettikleri takdirde duasına, davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde. Böylece mümin olurlar ve umulur ki irşad olurlar diyor Allah Teala. Ve irşad olsunlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bir irşad olma daveti var burada. Böylece bana ulaşmayı dilesinler ki mümin olsunlar ve irşad olsunlar. Ve bütün sahabenin irşad olduklarını görüyoruz. Allah Teala sahabe için diyor ki bütün sahabenin irşad olduğunu söylüyor. Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. İşte onlar irşad olanlardır. Öyleyse bütün sahabe irşad olmuş, irşad olmak üzerimize farz. Yani daimi zikrin sahibi olduktan sonra kalbimizde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu. Ve farz ve sahabe gerçekleştirmiş. Peki İrademizi Allah'a teslim etmek farz mı? Böylece irşat makamının sahibi olmak, o da farz. Allah Teala diyor ki, sizden evvelkiler nasıl hakka tukatihi takva ile takva sahibi olmuşlarsa, siz de onlar gibi takva sahibi olun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun. Sonra ölüm. İşte bu bir hakkın teslim. Bir kişinin kalbindeki müzeyyen olmanın 19 kademe gerçekleşmesi, o kişinin irşad olduktan sonra irşada memur ve mezun kılınması hali. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiklerini söylüyor Allah-u Teala. O sahabe Künel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı. Bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İşte ensara ve muhacirine ihsanla tabi olunmuş. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin hepsi mürşit. Yani irşat makamının sahibi,
Yani bir hakkın, takvanın sahibi. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 kademe, 28 basamak, hepsi farz. Sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş ve neticede 14 asır geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra bunların hepsi devreden çıkmış. Sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Hiç kimseyi cennete ulaştırması imkanı olmayan bir şey bütün İslam alemini aldatmış. Ve de korkunç bir tuzağa düşürmüş iblis bütün İslam alemini. Daha evvel önce Yahudileri düşürdüğü gibi, sonra Hristiyanları düşürdüğü gibi, sonra da Müslümanları düşürmüş. Aslında Yahudilik diye, Hristiyanlık diye, İslam diye bir din ayrı ayrı dinler olarak söz konusu değil. Sadece bir tek din olmuş Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar. Tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum oluşturan ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşan bir tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Allah'a teslim olma dini. Hanif de Hazreti İbrahim'in dininde teslim olmak demek. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Biz insanlar 14 asır sonra İslam'ın 5 tane şartının yeterli olduğunu zannedenler. Niçin Kur'an'a bakmıyorsunuz? Kur'an Furkan'dır. İslam'ın 5 şartının hiçbir zaman yeterli olmadığını, Kur'an'ın, Kur'an'daki dinin 7 tane safa içerdiğini ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimiyle noktalandığını Kur'an anlatıyor. Ve İslam'ın 5 şartı bunları içermiyorsa, o zaman Furkan'a müracaat edilmediği kesin değil mi sevgili kardeşlerim? İşte günümüzün en büyük faciası, fitnesi budur. Kur'an'ın unutulmuş olması. İnsanların İslam'ın 5 tane şartına endekslenmesi ve Furkan'a müracaat etmemeleri. Bütün insanları kainatın en büyük Furkan'ı olan Kur'an'a müracaatla hedefe ulaşmaları konusunda göreve davet ediyoruz. Bu söylediklerimizin hepsi Kur'an ayetleriyle sizlere ispat edildi. Ama zannediyorsunuz ki İslam'ın 5 şartıyla cennete gireriz. Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz İslam'ın 5 tane şartıyla cennete giremezsiniz. Hiç kimse, bırakınız 7 safanın yaşanmasını, Allah'a ulaşmayı dilemezse hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha giremeyeceğini ispatlayarak sözlerimizi tamamlayalım ve Kur'an'a bir Furkan olarak müracaat etmemenin o korkunç sonucunu bir defa daha sizlere söyleyelim. Cehennem. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla oyalanırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları derecelerle ateştir ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir.
Geri kalan başka bir şey söylemeye gerek yok. Yedi safanın yedisinde yaşamamak falan. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa her şey bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın Furkan olduğunu hiç unutmayın. Ona müracaat edeceğiz. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, hem de alimlerin yol göstermesini unutmuşlar. Öyle büyük, öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki, şeytan insanları bizatihi alimleri kullanarak ve alimler Allah'ın söylediklerini değil, birbirinin söylediklerini kabul etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin sadece kendilerine uygun gelenlerini seçip insanlara öğretmişler ve Muaviye'den bu tarafa insanları adım adım Allah'ın yolundan uzaklaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, herkes Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri deyince muhteşem bir topluluk düşünüyor. Oysa ki Kur'an'ın hükümlerinden ayrılmamıza, Kur'an'ın temel hükümlerini yok etmeye dayanan, bu hedefe ulaşan bir gayretin neticelerini görüyoruz. Hiç kimse bilerek Kur'an-ı Kerim'i gizlemez. Onların da böyle büyük bir hataya asla düşmeyeceklerini kesin olarak düşünüyor ve inanıyoruz. Ama ortaya konulan gerçek odur ki, Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasında unutulması Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri eliyle gerçekleşmiştir. Özellikle bunu yapmak istedikleri için değil, ama ortaya koydukları ilim bunu oluşturduğu için. Ve bugün hidayet çağıdır. Bu hidayet çağında biz hidayeti anlatmakla vazifeli olanız ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin ortaya koydukları İslam'ın 5 tane şartının hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünyaya saadetine ulaştırmasının mümkün olmadığını bir defa daha ispat ederek bu konuyu tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Biz sadece bunları size anlatmakla vazifeli kılınınız. O kadar. Kendimizden hiçbir şey ilave etmek imkanının sahibi olmadığımız gibi Kur'an'ın dışından hiçbir şey söylemeyiz. Ve hiç unutmayız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl hadisini. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uymayan hiçbir sözüm doğru değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'a uygun olmayan benim bütün hadislerim sahtedir diyor, uydurmadır diyor. Benim hadisim olarak lanse edilmiştir ama bana ait değildir diyor. Kur'an Furkan'dır diyor. 14 asır sonra hidayetle görevli olan biz aynı şeyi söylüyoruz sizlere. Kur'an Furkan'dır. Öyleyse sözlerimizi dikkatle dinleyin ve Kur'an'la mutlaka karşılaştırın. Ancak o zaman kurtulursunuz. Yoksa korkunç bir son bütün insanlığı bekliyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın hepinizi görmek istediği statü. Allah yarattıkları içinde en çok insanı sever ve en çok sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğu insanlara ulaştırmak üzere indirilmiştir. İlahi mutluluğa en sonunda ulaşılır. İradenin teslimiyle ulaşılan nokta Allah'ın sünnetullahının bizim üzerimize tam tesir rica etmesi halidir. Zikrimizin zikir olmaktan çıktığı, irademizin bizden alındığı, sünnetullahın Allah kelimelerinin kesintisiz olarak bize duyurmaya başladığı bir yeni dünyada yaşamaya başlarız. Orası yolun sonudur. Mutluluğun şaikasıdır. Allah Teala herkesin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini ve bu muhteşem mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. İşte aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz ona hayranız. Mutluluğu o öğretti ifadesi yetmez. Yaşattı. Bizi mutluluğun şaikasına çıkardı. Huzur bütün boyutlarıyla bizi kuşattı. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şunusun ballar balı dediği şey, ballar balı dediği nokta, o nokta. O nokta ki Yunus şöyle diyor. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içer o. İşte Yunus'un o büyük sırrına Allah Teala bizi ulaştırdı. Ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz Rabbimize ki bizi ona layık görmüş. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Bizim bildiğimiz herkes mutluluğu arar. Ama herkes mutluluğu kendi standartlarında arar. Yani insanlar zannederler. Ben eğer çok zengin olursam
Mutlaka saadeti yaşarım. Param çok olacak deme gitsin. Her şeyi şimdi dikkatimi çeken ama sahip olamadığım her şeyi satın alabilirim. Mutluluğun daha ötesi var mı yani diye düşünür insanlar. İsterdik ki kim bunu söylemişse, hani ben zengin olayım, zengin olayım da bu filmi bitireyim, zengin olayım da mutlu olayım, her istediğimi alabileyim, böylece benden daha mutlusu olmasın. Sevgili kardeşlerim, bunun mutluluk olduğunu zannedenlerin hepsinin çok zengin olmasını canı gönülden dileriz Allah-u Teala'dan. Neden dileriz? Anlasınlar diye dileriz. Zengin olsunlar da zengin olmanın onları mutluluk dedikleri o sahile ulaştıramadığını anlasınlar, görsünler. O zaman ayakları suya erecek ve araştıracaklar. Ha, demek ki bu mutluluk dedikleri şey parayla elde edilmiyormuş. Neyle elde edilir? Bir işaret verelim mi? Zikirle. Mutluluğun enine boyuna yaşandığı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan insan ehli hayırdır. Kendisi istikametinde ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi her an zikreder. Bir insan Allah kelimesini tekrar ettikçe devamlı derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, derecat kazanma eğer kesintisizse kişi gerçek anlamda hayra ulaşmıştır. Kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk neden kesintisizdir? Çünkü mutluluğu oluşturan şey Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarıdır. Bu nurları insan kalbine çekebilecek olan bir tek anahtar vardır, bir tek kelime vardır. Allah kelimesi. Allah'ın katından üç nur gelir. Rahmet nuru, fazl nuru ve salavat nuru. Bunlardan insan nefsinde kişiyi mutluluk denilen hedefe götürebilecek olan sadece bir tanesidir. O fazıldır. Bir insanın nefsinin kalbi mürşidine ulaşmadan evvel Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığı zaman %2 nura kavuşur. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar. Yani o kişinin ruhunu, o kişinin fizik vücudunu, o kişinin nefsini, o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesini sağlar Allah Teala. Eğer kişi gerekli iradi yapının sahibi ise,
Yani güçlükler onu yolundan saptıramıyorsa, zikir kendisine güç geldi diye zikri bırakmıyorsa, tam aksine, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim, madem ki Allah Teala da bana garanti vermiş, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse ben Allah'ın bana emrettiği şeyi yaparım ve zikrimi gün geçtikçe arttırırım. İşte zikirden başka hiçbir ibadet bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Sadece Allah kelimesi. Allah kelimesinin geçtiği La ilahe illallah. Ve

sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerli. O kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinde kımıldatmadan, sesle kullanmadan Allah kelimesini tekrar etmek. Hafif zikir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülün anahtarı zikirdir. Hiç kimse zikirsiz Allah'ın ülkesine giremez. Allah'ın ülkesi mi? Mutluluk ülkesi. Allah herkesin o ülkeye girmesini ister. Son derece basit bir sebeple sadece Allah-u Teala'ya bir insanın, Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum hayattayken. Beni de ermiş evliyalarından kıl Ya Rabbim. Sen demişsin ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Öyleyse sen Rab'sin, Allah'sın, benim sahibimsin. Mutlaka sözünü tutarsın. Ey Yüce Allah'ım, beni de lütfen, beni de kendine ulaştır. İşte Allah yakarma mahallidir. Yalvarma merkezidir. Sadece ona yalvarır Allah'ın dostları. Gözyaşları dökerek ona içlerini açarlar. Her an onunla konuşurlar, o da onlarla konuşur. Ne diyor Allah Teala da ulul elbab mertebesindekiler için? Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Zikretmek Allah ile konuşmayı mutlaka ifade eder. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Senden evvel biz hep kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik. Allah'ın vahyettiği insanlar. İşte bir yanlış anlaşılan konuda vahiy sadece peygamberlere gelir derler. Hayır, peygamberlere gelmez. Allah Teala buyuruyor ki biz o insana da vahyettik ki o sonra yola çıktı, yoldan çıktı ve şeytanın dostu oldu. Allah Teala, bırakınız Allah'tan başkasına, herhangi bir insana, Allah yolunda olan bir insana Allah'a vahyetmesini, sonradan şeytanın hegemonyasına gelecek olan birisine bile vahyettiğini söylüyor. Hatta insanların birbirine vahyettiğini söylüyor. Aziz Zekeriya, 3 gün konuşmama orucu emredilince, kürsüden orada bulunanlara

vahyediyor. Dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan hepsine sözlerini ulaştırıyor. Elbette Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgu bu. Ama Hazreti Zekeriya'nın bunu gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutsuzluk var. Şeytanla beraber olmak var. Terazinin ikinci tarafında mutluluk var. Allah ile beraber olmak var. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası şeytanla beraber olmak yolunu tercih ederler. Kimisi bilgisizlikten, kimisi nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle ama insanların büyük bölümü Allah'ın emirlerini yerine getirerek ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamak yerine bunların hiçbirini gerçekleştirmemek yolunu seçer. O da bir tek sebeple gerçekleşebilir ancak Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyenler için problem bütün boyutlarıyla ayaktadır. Dilemeyenler dalalettedir. Dilemeyenler cehenneme giderler. Dilemeyenler hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kapının var olduğunu hiç unutmayın. Kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum derse o kapıyı açacaktır. Açması için de o dileği gerçekleştirmesi söz konusudur. Yani Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Biz insanlar için dilemek yeterlidir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştebi, Allah seçer. Men kişiyi ileyhi ona kendisine. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Men o kişi ki yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona kendisine ben kişiyi yünip yönelen Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlar da meşgul olmaz. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Onlardan o insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Allah Teala'nın söylediği ne kadar net, ne kadar açık, öyle değil mi? Sadece bir dileğiniz, tek bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileği. Sizin mutluluğunuz için, en azından dünya mutluluğunun yarısı için garanti teşkil eder. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Günlük zikrinizde 2 saat 3 saat civarındadır. Ve de 3 safhada gerçekleştirirsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Birinci safha. 2, 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. İkinci safha. Nefsinizin kalbi henüz sadece %2 rahmet birikimine ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşması söz konusuysa, bu hedef o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bu başlangıç o kişiyi mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle dünya saadetinin yarısını yaşamasına kavuşturur. Nefsinin kalbinde %51 nurlar var olduğu için. Aynı zamanda da üçüncü kat cennetin sahibi kılar. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an birinci cennetin, birinci gök katındaki birinci cennetin birinci gök katına paralel bir seyir takip eder. Nasıl 7 tane gök katı varsa birbirinden sonsuz mesafelerde birbirinden ayrı uzak olan 7 tane gök katı dünyanın etrafındaki atmosferden, stratosferden, iyonosferden bahsetmiyoruz. Allah'a giden yolda 7 tane gök katı açılır. O gök katlarına paralel başka bir seyir, cennetler içinde geçerlidir. 7 cennet Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakındır. 7 tane gök katıyla paralellik arz eder. Bir çizgi zemin katı olan dünyamızdan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşarak 7. gök katından sonra Sitre-i Münteha'dan Allah'a ulaştırır. İkinci çizgi, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 7. kat cennetlere ulaşır. İki yolun birbiriyle ilişkisi yoktur. Birisi Allah'a, ikincisi 7 kat cennetlerin her birine ulaştırır. Tıpkı bunun gibi 7 kat cehenneme götüren yol, 7 kat cennete ulaştıran yolun zıttı istikamette ve 7 kat yerler zulmani alemin 7 katı. O da aynı yol, aşağı doğru bir yol takip eder ve aynı seviyelerde cehennemlerin karşılığında başka başka alemlerde bu olay yaşanır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Düşünün bir defa, sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cehennemden kurtarıyor. Bu söylediğim husus
çoktan insanlar tarafından unutulmuş. İnsanlar kurtuluş standartlarının hepsini kaybetmişler. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbirinizin haberi olmayacaktı. Bu kadar kolay cennete girebileceğini bilemeyecektiniz. Mutluluğun, dünya saadetinin yarısının bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu, sadece bir dileğe dayalı olduğunu bilemeyecektiniz. Nitekim Allah Teala bize bunları öğretmeden evvel hemen hemen kimse bilmiyordu. Ancak biz açıklamalarımızı yaptığımız zaman herkes bu açıklamalar boyunca yaptığımız, açıkladığımız Kur'an ayetlerini gözden geçirdikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğu kesinlik kazandı. Neden öyle? Biz söylemediğimiz için, Allah söylediği ve söylettiği için. Biz bir vasıtayız onun. Belki telefonuyuz sadece. Sevgili kardeşlerim, insanlara bu güzellikleri öğretmek, sonra da etrafınızdaki insanların bu güzellikleri yaşayarak gerçekten mutlu olduklarını görmek, bunu yaşayabilmek öylesine doyulmaz bir has ki. Öylesine doyulmaz bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hanginiz çevresine bunu anlatmış da işlerinden herhangi bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin Allah'a ulaşana kadar geçirdiği o mutlu dönem, ona bu hakikati ulaştıran kardeşimizi kim bilir ne kadar mutlu ediyor her halükarda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insana mutluluğu anlatabilirseniz, ne kadar çok insana bir tek dilekleriyle Allah'ın cehenneminden kurtulacaklarını, cennete gireceklerini hem de üçüncü kat cennete kadar onları götürecek olanın sadece bir tek dilek olduğunu onlara anlattığınız zaman ne yaptıklarını hatırlayın bakalım şimdi. En kötüsü ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu inanmayan insanlar siz onlara ayetlerini söylediğiniz zaman arkalarını dönüp giderler. Ayetlere bakmayı bile düşünmezler. O kadar emindirler ki sahip oldukları ilmin onları kurtaracağını. O ilmin onları kurtaracağından hiç şüpheleri yoktur. Ve de zannederler ki İslam'ın beş şartını yaşamak öğretilmiştir onlara. İslam'ın beş şartını yaşarlarsa azıcık cehenneme gideceklerdir, birazcık kavrulacaklardır orada. Sonra da oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Benim sevgili kardeşlerim, şeytanın onlara ne kadar büyük bir oyun oynadığını acaba ne zaman fark edecekler? Onları kurtaramadığımızda yanıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, şu anda bunu öğrenip de hayatlarına tatbik edenlerden hiçbirisi bunu yapamayacaklardı. Ve gidecekleri yer cehennem olacaktı. Sizlerin de bizim de cehennem olacaktı. Ama tablo öyle değil ki. Allah Teala bizi seçmiş. Bu açıdan biz dünyadaki en bahtlı insanız sevgili kardeşlerim. Bahtımızda var. Allah Teala ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi seçmiş.
bize öğret değil mi? Belki de okyanustan bir damlayı verdi bize sadece. O bir tek damla bile hepinizi sonsuz bir cennet hayatının içine ulaştırmaya yeterli. Bunları sizlere anlatabildiğim için Allah Teala bize TV'den sizlere ulaşmak imkanını verdiği için ve şu anda bilgisayardan bütün dünyaya ulaşmamız mümkün olduğu için hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlerin de Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, o kurtuluşa erenler arasında sizlerin de bulunduğunu bilmemiz bize öylesine huzur, mutluluk veriyor ki sevgili kardeşlerim. Daha ötesi yok. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sebeple en asgari standartlarda hepinizin dünya saadetine, dünya saadetinin yarısı da olsa günün sadece 12 saatinde de güzellikleri yaşasanız, bu da bir neticeyi işaret ediyorsa, sizin gideceğiniz yerin, kıyamet günü gideceğiniz yerin ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz takdirde, ki ulaştırmamanız için hiçbir sebep olamaz, üçüncü kat cennet olduğunu bilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Nasıl, nerede böylesine üst seviyede bir yardım söz konusu olabilir ki sevgili kardeşlerim? Terazinin bir tarafına bakıyoruz. Bir tek dilek var burada. Kişi, Ya Rabbi demiş, Ey Yüce Allah'ım demiş, beni derviş evliyalarından kıl. Onca milyonlarca ermiş evliya sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte ben de öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kur'an-ı Kerim'de son derece kolaylaştırmışsın, diyor ki bir tek talebiniz kafidir. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir. İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Eğer dileğim kalbi değilse bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. Allah'ım, ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir temenni, böyle bir dilek sizi Allah'ın indinde çok güzel noktalara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yola çıkarsınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gemi iskeleden açılmıştır. Yedi tane limana ulaşacak. Yedinci limanda teslim gerçekleşecektir. Gemi yolculuğu için. Sizin de ruhunuzun Allah'a ulaşması için ana dergaha ulaşmanız tabiyetle birlikte, sonra ruhunuzun oradan birinci gökyüzüne, daha sonra ikinci gökyüzüne, sonra üçüncü gökyüzüne, sonra sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökyüzüne ulaşması, yedinci gökyüzünde yedi tane alemden geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, ifna olması.
Sevgili kardeşlerim, daha ötesi var mı? Tabii var. Nefsinizin kalbi %80'den fazla nur dolduğu gün, 80'i aştığı anda nefsinizin kalbindeki nurlar, fizik vücudunuzu teslim ettiniz. %100'e ulaştı, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. İhlas makamının sahibisiniz. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örtecek. Başınızın üzerine salah nuru verecek. Sonra iradenizi teslim alacak. Başınızın üzerine salah nurunu verdikten sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecek. Sonra iradenizi teslim alacak. İrade teslimi gerçekleştikten sonra da sizi irşada memur ve mezun kılacak. İşte burası o cennetle başlangıçta ulaştığınız üçüncü kat cennetle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda ulaştığınız cennetle çok farklı bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz hayat. Yeni tabirle yaşam. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hamd ederiz ki bize bu dünyada ve bu devirde hayat vermiş. Bu dünyada derken neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Milyar galaksinin varlığı tespit edilmiş durumda, tahmin edilmiş durumda. Her bir galakside de 100 milyar yıldızın bir kısmında hayat olan yıldızın mevcut olduğu ifade ediliyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, ikisinin arasındaki insanlar. Her bir yere göre diğerleri göktür veya yerdir. Allah Teala iki doğunun da iki batının da Allah'ıyım diyor. Aslında son derece basit bir şey sevgili kardeşlerim. Yerkürenin bizim tarafımızda bulunan birisi merkezden geçecek bir bakışla kürenin karşı ucunda bir noktaya ulaşsa, yani kişi dünyanın bir yerinde merkeze doğru bakıyor. Merkezden geçen bir çizgi dünyanın öbür ucuna ulaşıyor diyelim. Orada da başka birisi var. Şimdi dünyanın bu tarafındaki kişi için bakıyor. Sağ tarafı doğu, sol tarafı batı. Öyle değil mi? Haritanın sağ tarafı doğudur, sol tarafı batıdır. Şimdi o çizilen çizginin tam karşıt noktasında olan birisi de dünyaya bakıyor. O da kendisine göre, karşıdaki kişinin kendisine göre sol tarafı bu taraftır. Sağ tarafı bu taraftır. Öyleyse kendisine göre sol taraf batıdır. O kişiye göre sol taraf batıdır, sağ taraf batıdır, doğudur. Öyleyse yerkürenin bu tarafında olan bizlere göre sağ taraf batıyı, sol taraf doğuyu gösteriyor. Ama yerkürenin tam zıttı tarafında olan bir kişi için aynı yerler, bize göre doğu olan yer batı, bize göre batı olan yer doğudur. Neyse, Allah Teala iki doğuyu da iki batıyı da yaratan onun sahibidir derken aslında sadece tek bir hakikatten bahsediyor. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Yerkürenin üst ve alt noktaları kutupları oluşturur. Yeryüzünün neresinde olursak olalım, sadece boşlukta olan bir yıldız dünyamız. Öyleyse bize göre daima üstte olan, üstümüzde olan yaşayanlar vardır.
Gene bize göre daima altımızda olan yaşayanlar da vardır. Kainatın her noktasına bu dünyadan çizecek birer dikme, yüz binlerce dikme oluşturur. Her birinin geçtiği istikametten mutlaka o sonsuzluk içinde yüzlerce yerde, binlerce yerde hayat olan gezegenler söz konusudur. Kaldı ki bu gezegenlerin hiçbirisi oldukları yerde durmazlar. Daimi bir seyir halindedirler merkezlerin etrafında. Yani merkezi çekim gücünün etrafında, bizim için, dünyamız için merkezi çekim gücü güneştir. Güneşin etrafında dünya dönüyor ve diğer gezegenler dönüyor. Dünyanın etrafında da başka bir gezegen dönüyor, Ay. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala o gezegenlerin bir kısmında hayat oluşturmuştur. Ve bu hayatı vücuda getiren sadece Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize hayat vermiş. Hiçbirimiz doğduğumuz noktadan evvel yoktuk, mevcut değildik. Allah-u Teala doğumumuzla bizi dünyada verilen bu gezegende fizik aleme gözlerini açan birer mahluk olarak yarattı. Ve de sadece kendi dünyamızı biliyoruz. Her gezegende, hayat olan gezegende yer çekimi kuvveti vardır. Ve insanlar o kuvvet sebebiyle yaşantılarını devam ettirebilirler. Ayakları yere basar. Öyleyse hayat denilen müessese, kainatın, o sonsuz büyüklükteki kainatın, bir insanın akli standartları almayacak kadar büyük olan kainatın, yaratıcısı olan Allah'a hep hamd etmemiz, şükretmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Böyle bir dünyada bütün insanlar için hayatta olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki varız. Allah bizi yaratmayı uygun görmüş. Allah'ın yaratması sayesinde hayat bulmuşuz, yaşıyoruz. İnsanları sevmeyi öğretti Allah-u Teala bize. Sevmenin bütün dünyada mutluluğun anahtarı olduğunu anlattı Allah-u Teala. Onu öğretti bize. Sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sevebildiğiniz kadar mutlusunuz. Gene biliniz ki nefret ettiğiniz kadar mutsuzsunuz. Biliyorsunuz ki nefret nefsin afetlerinden biridir. Sevgi ise ruhun hasletlerinden. Sevmek ilahi bir güzelliktir. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Ama önemli olan sonuncusudur. Daimi zikirden sonra Allah'a aşık olmanın ötesine geçilir. Artık hayranlık başlar. Hayranlık aşkın
çok ötesinde bir olaydır. İşte Allah'a hayran olanlardan birisiyle konuşuyorsunuz şu anda. Onu dinliyorsunuz. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça hoşlanmanız, sevgiye, sevginiz, aşka, aşkınız hayranlığa dönüşür. Ve bir ömür boyu ona hayran olarak yaşarsınız. Ve hep Allah'a hamd edersiniz, şükredersiniz. Evvela sizi insan olarak yarattığı için. Neden? Çünkü insan şu dünyada yaratılan en üstün mahluktur. Öyle söylüyor Câsiye Suresi'nin 3. ayet kelimesinde Allah Teala, ey insanlar diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık, hasrettik. Sizin emrinize musahhar kıldık. Sizin için yarattık ve size tahsis ettik, verdik. Bütün kainatta her şey Allah'ın insan adı verilen bir mahluku için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratıldı. Allah bizlere hayat verdi. Niçin? Yaşayalım ve Allah'ı tanıyalım ve onu tanıdıktan sonra emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye ve tasfiye edelim ve mutluluğu en üst boyutta yaşayalım diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, Allah sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. Açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Allah abesle iştigal etmez. Allah her şeyin en güzelini oluşturur. İnsan şu anda kainat üzerinde Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün olandır. Onun için insan olarak yaratılmanız itibariyle Allah-u Teala'ya çok şükredin, çok hamd edin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu tanıyabilirseniz siz de her an Allah'a hamd eden, şükreden birisi olacaksınız. Sizi yarattı diye, size ruhundan üfürdü diye, sonra sizden ruhunu geri aldı diye, ruhsuz da yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Ne zaman nefsinizi ruhunuzun yerine ikame edebilirseniz, yani nefsinizin baştan aşağı afetlerle kaplı olan nefsinizin bütün afetlerini fazıllara çevirebilirseniz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefs tezkiyesini, tasfiyesini bizim için öğretmedi. O bizi yaşattığı için bizim nefsin tezkiyesini ve tasfiyesini yaşamamız otomatik bir işlevdi. Allah yaptırdı. Biz yapmadık. Biz bir hiçiz. Allah'ın telefonuyuz. Sevgili kardeşlerim,
Ama nefsimizdeki afetler yok olduğu zaman hayatın tarif edilmesi imkansız bir mutluluk olduğunu sadece görmekle kalmadık, yaşadık. Allah Teala bizi mutlulukların en üstün noktasına çıkardı. Ona şu kainattaki en yakın kul vasfını verdi. Ona göre yetiştirdi. Biz Allah'a hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, kim şükretsin sevgili kardeşlerim? Bu kadar çok lütfa nail olacak ne yapmışız ki? Hiçbir şey. Allah Teala'nın bize nasip kıldığı bu muhteşem mutluluğun arkasında hep sizlerin birer birer hidayete adım atmanız, sonra hidayeti daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamanız, işte o bizim mutluluğumuz. Çünkü hepinizin bu hedeflere ulaşmasında mutlaka biz varız. Ya direkt olarak bizim sözlerimizden öğrendiniz Allah'ın hakikatlerini. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sonra safhaları birer birer yaşamaya başladınız. İradenizi kullanıp devam edebilirsiniz. Bu olay sizi mutlaka ruhunuzu teslimin ötesine geçirir. Neden öyle söylüyoruz ruhunuzu teslimin ötesine geçirir diye? Çünkü oraya kadar olanı Allah Teala garanti etmiş zaten. Yani insan olarak yaratılmak tek başına mutluluğa ulaşmak için yeterli bir zemin oluşturuyor. Bütün insanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, bir tek dileğin sahibi olurlarsa Allah onları mutlaka o hedefe kendisi ulaştıracağına dair söz vermiş. Vermiş mi? Hadi gelin bakalım ayetlere. Ne diyor Allah Teala? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Belki kimleri seçmez diye bir cevap çok daha akılcı olur. Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar seçilmezler. Hiçbir zaman bu insanlar toplam insanların %5'ine falan varamazlar. Bu farkında bile olmadan şeytanın uşağı olmaktadır. Çünkü şeytan sadece bir tek şey için yaşar. İnsan adı verilen en büyük düşmanını huzursuz etmek için, mutsuz etmek için. Niçin şeytan insanlara düşman? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bütün etrafındakilere, iblis de yani şeytanların insana ilk karşı çıkanı, o da orada. Allah Teala emrediyor. Ona hayat verdim. Onu topraktan yarattım. Ona hayat verdim. Şimdi onun, Adem'in önünde secdeydin. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Bu yüzden diyor hepinizin ona secde etmesi gerekir. Çünkü o bana ait olan bir ruhu taşıyor muhtevasında diyor Allah Teala. Bütün Allah Teala'nın etrafındaki mahluklar
secde ediyorlar cinler, melekler. Ama cinlerden bir tanesi iblis, yani adına şeytan dediğimiz mahluk secde etmiyor. Benden üstün kıldığın mahluk bu mu diyor Allah-u Teala'ya, ukalalık ediyor. Allah-u Teala da diyor ki huzurdan kovuldum. Ve cehennemde çok acı çekeceksin. İblisin cevabına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, diyor ki madem ki ben cehennemde acı çekecek olan biriyim, gideceğim yer orası, öyle senden süre istiyorum. Bu insanlar yaşadığı sürece ben de hayatta olmak istiyorum. Ve hepsini yoldan çıkarmak için de senden izin istiyorum. Allah Teala diyor ki talebin kabul edildi, o zamana kadar yaşayacaksın. Ama cehennemin en azgın yerinde sonsuza kadar cezalandırılacağını da bil. İşte iblis bu standartlar içinde bütün devirlerde yaşadı şimdiye kadar insanların var olduğu, şu anda da hayatta. O nereye gideceğini biliyor. Ne kadar çok kötülük yaparsa yapsın, daha ötede bir işkence yeri mevcut olmadığını da biliyor. Öyleyse insanlar yüzünden bu azabı mahkum edildiği için insanlara ne kadar çok zarar verirse, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse, o kadar başarılı olacağına inanmış. Bunu yapsa da yapmasa da cehennemin en alt kademesine, yani esfel-i safiline girecek. Ve böyle olduğu için de ne kadar çok insana acı verirse, ne kadar çok insanı huzursuz kılarsa, mutsuz kılarsa, o kadar memnun oluyor. Şeytan için mutlu olmak diye bir olay yok. Çünkü o afetlerle %100 kuşatılmış olan, afetlerin emrinde olan, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlememizi isteyen bir yapı sahibi. Öyleyse ömür boyunca çok açık bir düşmanınız var, o şeytandır. Ve sizi devamlı Allah'ın yolundan ayırmaya çalışır. Hayatını buna vakfetmiştir. Milyarlarca şeytan sizin mutsuz olmanız için her birinizin etrafında mutlaka görevi yapmaktadırlar. Sadece bir tek hedefe yönelik olarak onlar da o milyarlarca şeytan insanları yoldan çıkarmaya çalışanların hepsi, onlar da cehenneme girecekler. Ama bunu yapmaktan da vazgeçmeyecekler. İnsanlardan intikam almaya çalışacaklar. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızı çok iyi tanımalısınız. Her birinize bir şeytan mutlaka telkinde bulunur. Allah'ın hiçbir emrini yapmamanız için yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeniz için. Bunun için çok mantıklı sebepler ileri sürerler. Daha korkuncu, siz o şeytanların fısıltılarını, aslında fısıltı da değil, düşüncelerinizin sesini taklit ederek size ulaştırdıklarını kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Herkes için durum budur. Ve kendi düşüncenizle
Düşüncenizin size gösterdiği yolda bir şeyler yaptığınızı zannedersiniz. Halbuki o sizin iç sesinizi taklit ederek sizi hep Allah'ın emirlerine karşı çıkarır. Yasak ettiği fiilleri de işlemeniz için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta Allah var. Hamdolsun ki Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Doğrunun ne olduğu, yanlışın ne olduğu kesin hatlarla birbirinden ayrılmış. Kur'an bu sebeple Furkan adını alıyor aynı zamanda. Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu, yani doğruyu yanlıştan ayıran bir rehber olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle söylüyor hadisinde, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte elimizde böylesine sağlam bir miyar var, ölçü var, Allah'ın adalet terazisi var, Kur'an-ı Kerim. Ne kadar azim bir telek, tecellidir ki sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok değil, iki asır sonradan itibaren Kur'an adım adım devre dışı kalmış. O bütün ömrü boyunca Kur'an'la hükmetmiş. Sadece Kur'an'ın ışığında o ve sahabesi yaşamışlar. Dünyadaki en büyük mutlulukları yaşamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet denir. Saadet devri. Sevgili kardeşlerim, onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Kur'an'la yaşadılar. İşte ondan 14 asır sonra bizler de asr-ı saadeti yaşayanlarız. Osmanlı'dan sonra gelen bu 3. asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, ama bu seferki asr-ı saadet, bizim bugün yaşamakta olduğumuz bu mutluluk bütün dünyaya yayılacaktır. Bunu göreceksiniz yakın gelecekte. Allah'ın emrettiği şey yapılacak. Ne diyordu? Türkiye'ye yağmur yağdırmıyor Allah Teala. Yağmur yağdırması için bizim ülkemizdekilerin, Türkiye'dekilerin Allah'a hacet namazını kılarak ne yapmaları lazım geldiğini sormaları lazım. Hangi hedefe yönelik olarak kimi seçecekler? Kimin seçilmesi lazım? Bu sualin cevabı Türkiye'nin kuraklıktan kurtulmasının sebebi olacaktır. Sual insanlardan değil, bizden değil, Allah'tan sorulacak. Ve o sonuç şeytanın dostları istemese de Allah Teala tarafından oluşturulacak. İşte onun arkasından inananların birleştirilmesi söz konusu olacak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de öyle bir açıdan öğretti ki, bunun incelemesini yapan bütün kardeşlerimiz şuna ulaştılar. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim mevcut. Yeter mi? Hayır, yetmez. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcudiyetinin ötesinde farziyetini de görüyoruz. Hz. Musa
ve ona tabi olanların hepsine Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslimi farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin Allah'ın bu emrini yerine getirerek 7 Safa'yı ve 4 Teslimi yaşadıklarını ifade ediyor. 7 Safa, 4 Teslim. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 2. Safa. 3. Ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. 1. teslim. 4.'sü fizik vücudun teslimi, 25. basamak, 2. teslim. Sonra daimi zikre ulaşmak,

Üçüncü teslim. Sonra İhlas makamı. Altıncı safa ve Salah makamında iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. Yedinci safa, dördüncü teslim, iradenin teslimi. Demek ki Tevrat bu yedi safa ve dört teslimi ihtiva ediyor. Bir, farz kılıyor Hazreti Musa ve ona tabi olanlara. Yedi safa ve dört teslimi. İki, üç, Tevrat Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını açık bir şekilde ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Hazreti Musa'ya bunları vahyettiğini söylüyor. Onun ve ona tabi olanların, yani Hazreti Musa'ya tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunlardan bahsediyor. Hazreti Musa ve ona tabi olanlara yedi safa ve dört teslimi farz kıldığını, yetmez, onların hepsinin, yani tabi olanların bu yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını, ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Geliyoruz İncil'e. İncil'de de yedi safa ve dört teslimin farz kılındığını görüyoruz Allah-u Teala tarafından Hazreti İsa ve ona tabi olanlara. Gene İncil'de Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimin hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Ayrıca İncil Tevrat'tan bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor ve adamet olacak olan bir peygamberin Hazreti İsa'dan sonra geleceği kesin bir şekilde İncil'de yer alıyor. Yedi safa ve dört teslimin hem farziyeti hem de Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı açık bir şekilde İncil'de yer alıyor. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yedi safa ve dört teslimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün insanlara farz kılıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ona tabi olanların hepsinin yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını, irşat makamına kadar ulaştıklarını yazıyor. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bu yedi safa ve dört teslimin farziyetinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşandığının ötesinde Allah Teala daha ilerideki nesillerin de aynı şeyleri yaşayacağını ve bu hedeflere ulaşacağını söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'ya bunların farz kılındığını ve onların hepsinin gerçekleştirdiklerini söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve onun havarilerine bunların farz kılındığını, hepsinin gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yedi safa ve dört teslimi gerçekleştirdiğini söylüyor. İşte bu ilmi biz sokakta bulmadık. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bunun manası anlaşılıyor mu acaba sevgili izleyenler, dinleyenler? Bunun manası üç dinin de aynı din olduğudur. İkinci bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Allah Teala bu hususu kesin ve açık bir şekilde Şura 13'te şöyle söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da

etmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse şeriat dinin bütünü, beş peygamber zamanında da ulul azm peygamberler aynı. Ve de hepsinde Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Şimdi Allah Teala bize bunları öğrettiyse ve dinler yoksa sadece bir tek din varsa ve bu devirde insanlar bunun farkına varacak ve dünyada bir sulh ve sükun sağlanacaksa bunun arkasında Allah Teala'nın bu öğrettiği ilk defa öğrettiği birisi var. O biziz. Şimdi kim çıkar da hayır sen yanlış söylüyorsun diyebilir sevgili kardeşlerim. Hepsi Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesinleşmiş şeyler. İşte o dinlerin sahipleri de kendi dinlerinin aslında o tek dinin ta kendisi olduğunu öğrendikleri zaman bütün inananlar bir araya gelecek. Çok yakın bir gelecekte Allah Teala bunu sağlayacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki meşakkatli geçen bir devre, 32 yıl ama sonuç muhteşem. Unutmayın, biz bunları size anlatmadan evvel dünyada hiç kimse bunların üç dininde aynı din olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi değildi. Ama şimdi biliyorlar. Eğer Allah bize öğretmeseydi hiç kimse bilmeyecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki dünya barışı yakın bir gelecekte kurulacaktır. Bunun merkezinde de biz ve sizler olacaksınız. Allah'a nuru götürenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ne diyordu? Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. İşte nurun tamamlanma devresindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğin nurlu ufukları buradan görünüyor, oradan da görünüyor mu? Allah-u Teala'ya görüyorsunuz ki hamd etmek için, şükretmek için çok ama çok sebebimiz var sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu uzaklarda değil. Onun mimarı da bizler olacağız, sizlerle biz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için Allah'a hep beraber çok hamd edelim, çok şükredelim. Bize o günleri gösterdiği zaman çok yakın gelecekte hamdimiz, şükrümüz mutlaka çok daha üst boyutta olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde inşallah bizi birlikte kıldı. Neredeyseniz sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki biz de oradayız. Aramızda mesafeler hamdolsun ki yok oldu. Hangi odadaysanız, hangi salondaysanız biz de sizinle beraber aynı yerdeyiz. Ve oradan, sizin bulunduğunuz yerden size sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sözlerimize hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle girmek istiyoruz. Mutluluk temel kaynağını sevgiden alır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret üzerine mutluluk kurulamaz. Ancak mutsuzluk köprüsünden geçerek mutsuzluğa ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, nefret köprüsü mutsuzluk köprüsüdür. Nefret mutluluğu oluşturamaz. Sadece insanı huzursuz kılar, intikam afetini ateşler. Nefret bedava bir olgu değildir. İnsan başkalarından kötülük görür. O gördüğü kötülük üzerine o kişiden, kişiyi sevmemeye, daha sonra kötülük devam ederse nefret etmeye başlar. Nefret nefsin afetlerinden önemli bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size sevgiyi öğütlüyoruz. Sevgi. Hayatınızın mihveri olmalıdır sevgi. Sizin için şu kainattaki en güzel duygu sevgidir. Allah'ı seveceksiniz. Bir, etrafınızdaki insanları seveceksiniz. İki, bir aile yuvasındaysanız yuvanın her ferdi sizin için sevgiye layık olarak görülmelidir. Siz onları severseniz, onlar da sizi sevecektir. Öyleyse sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı nefrettir. Mutluluğu oluşturan tek faktör sevgidir. Mutsuzluğu ise sevginin mevcut olmayışı oluşturur. Sevgili kardeşlerim, başkalarını hesaba çekerken, evvela kendinizi hesaba çekmeyi usul haline getirin. Davranış biçimlerinizde nerede eksiklerim var diye devamlı kendinizi hesaba çekin. Acaba ben falanca ile olan o konuşmamda onun kalbini kıracak bir şey söyledim mi diye hep içinizde bir sual olsun. Böyle bir şey hissettiğiniz anda af dilemeyi usul haline getirmelisiniz. Af dilemek bir tevazu işaretidir. Ve anlaşmazlıkları kökünden söken bir vasıta olarak teşekkür eder. Kim bir hata işlemişse, onun yapması lazım gelen şey, daha karşı taraf ona hatasını bildirmeden af dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman büyüklüğünüzü göstermiş olursunuz. Biliyor musunuz, şeytan size der ki, bak ona adam gibi davrandın, ona haddini bildirdin. Şimdi af dileyip küçülüyorsun. Hayır sevgili kardeşlerim. Birinci davranışınız da hata. Başkalarına haddini bildirmek. İkinci davranışınız da şeytan tarafından yanlış değerlendirilerek size ulaştırılıyor ki af dilemenize mani olsun. Af dilediğiniz zaman dostluk köprüsünü oluşturmuş, vücuda getirmiş olursunuz. Dostluklar mutlaka sevgiye dayalıdır sevgili kardeşlerim. Hiçbir hatanız olmasa da size birisi kötü davrandığında, beklemediğiniz kadar kötü davrandığında, bir defa daha tekrar ediyorum, hiçbir hatanız olmasa dahi siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman kişinin elindeki bütün savaş imkanlarını elinden almış olursunuz. Bekliyor ki siz ona daha sert bir tonla, daha sert bir cevap verebilirsiniz de o da size haddini bildirsin. Gerekirse vursun. Yani sizden intikamını alsın. Ama sevgili kardeşlerim, hiçbir suçunuz yok. Ama gelmiş size birisi bağırıyor. Ondan af dilediğinizi düşünün. Hatanız olmadığı halde ondan af dilediniz. Onu bocalatabilecek olan en kestirme çareye başvurdunuz. Beklediği şey sizin de ona karşı tepki göstermeniz, küfür etmeniz, ona yumruk atmanız veya bir şeyler. Onu daha çok harekete getirecek olan, size daha çok zarar vermeye sevk edecek olan bir şeyler. Ama siz af diliyorsunuz. Beklediği bütün dünyayı yıktınız. Onun nefret dolu dünyasında güneş doğdu. Siz af dilediğiniz anda onun nefret dolu karanlık dünyası yok oldu. Ve aklı başına geldi. Hatasını anladı. Ne olur dersiniz? Sevgili kardeşlerim, burada şeytanın dizaynına bakın. Af dilediğiniz zaman işte sen bir korkaksın. Bak o sana saldırmak için hazır. Senin sana hakaret ediyor ki sen ona saldırasın, o da sana saldırsın. Sen ona haddini bildirecek yerde af diledin. Bu korkaklıktır. Sen bir korkaksın. İşte şeytan size bunu söyler. Oysa ki şimdi öbür tarafın dünyasına gelin. Öfkeyle, nefretle size gelmiş, en ağır kelimeleri söylüyor. Siz de karşısına geçmişsiniz, hiç hatanız olmadığı halde ondan af diliyorsunuz. Şeytanın göstermek istediği size küçüklük izafe etmek tam tersine bir netice verecektir. O kişi haksız yere size öyle davrandığının ancak siz ondan af dilediğiniz zaman farkına varacaktır. Ve devam etmesi için elindeki bütün kozları almış olacaksınız. Devam edebilmesi artık mümkün değildir. Sonuç mu? Sonuç onun da sizden af dilemesidir. Deneyin sevgili kardeşlerim. Siz size af diletmemek için şeytan her şeyi yapar. Ama af dilediğiniz zaman mağlubiyetini kabul edip sizi rahat bırakır. Size af dilediğinde marifet mi yaptın diyen iblis, karşı tarafın af dilemesi karşısında derin bir sıkıntıya düşer. Sevgili kardeşlerim, göreviniz şeytanı daima azaba sokmak. Nasıl yapacaksınız bu işi? Evvela şunu unutmayın. Şeytan muhteşem bir doğruluk öğretmenidir. Hopala! Hep bize yanlışı öğretiyor. Her zaman bizi yanlışlar yapmaya sevk ediyor. Tamam. İşte tamam. Zaten biz de onu söylemek istiyoruz. O bir doğruluk öğretmenidir. Ne zaman? Onun söylediğinin tersini yaptığınız zaman. Tersi mutlaka doğrudur. Ne yapar iblis? sizin Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister. Bir, iki, Allah'ın bir yasağını da işlemenizi ister. Öyle söylediği zaman, Allah'ın bir yasağını işlemenizi istediği zaman, işlemeyeceksiniz. Bitti olay. Şeytan yenildi 1-0. Allah'ın emrettiği bir şeyi size yasaklar, sakın onu yapma der, sen şimdi onu yapacaksın da ne olacak diye bin bir dereden su getirmeye çalışır. Siz hiç ona aldırmadan Allah'ın emrini yerine getirirsiniz. O su getirirken, su getirirken sizin namaz kılmamanız için bütün gayretine rağmen namaz kıldığınızı görünce çileden çıkar. Ama yapabileceği bir şey yoktur. İblis sizi mutsuz etmenin şu dünyadaki en büyük faktörüdür. Hepinizde ayrı ayrı meşgul olan şeytanlar söz konusudur. Ve Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir şeytan tarafından. Münker, yapılmaması lazım gelen bir şeyi yaptırmak. Fuhuş da gene yapılmaması icap eden şeylerden fuhşiyetle, fuhşiyatla alakalı kesim. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın münkerden de fuhuştan da sizi men etmesi söz konusu. İşte şeytanla mücadele ettiğiniz zaman, ona karşı çıktığınız zaman zaferi kazanacaksınız. İblis bir yenilir, iki yenilir, üç yenilir veya sizinle o an alakalı olan şeytan vazgeçmez. Ömrü boyunca sizi mutlaka mağlup etmek için elindeki bütün kozları kullanacaktır. Ama onu deli divane edebilirsiniz. Her seferinde onu yenerek. Bundan çok büyük sıkıntı duyar. En sonunda sizi yenememesi onu büyük sıkıntıya sokar. İşte hani eskiler demişler ya, şeytan azapta gerek diye. Sebebi budur. Allah'ın dostları iblisi her zaman duman ederler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın eli mahkumdur. O sizi yenemez. Siz söylediklerimizi yaptığınız takdirde tabii. Öyleyse Allah'a giden bütün yolları tıkayan odur. Sizin mutluluğunuzun en büyük engeli. Ne diyor? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, bana mühlet verirsen o güne kadar, ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına engel olacağım. Engel olabilir mi? Olabilir sözü yeterli değil, daha ötesi var. Engel olacağı insanların büyük kısmının Allah yolundaki hedeflerine ulaşmalarına engel olacağı kesin. Sonuç veriliyor. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. İşte zamanın bütün boyutları oradadır. Mekanın da öyle. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bu şeytana kul olanlara Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Herkes doğuşundan itibaren şeytana kuldur. İnsan ve cin şeytanlara kuldur. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, tağuta olan kulluktan kurtulur. Ne olur? Allah'a kul olur. Ve Allah'a kul olduğu andan itibaren bir muhteşem müdafaa sistemi Allah-u Teala tarafından onun etrafında vücuda getirilir. İblis artık ona tesir edememenin sıkıntısını, hüznünü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hep yaşayacaktır. Kudurur iblis. Şeytanlar kudurur bu işe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Başından başlayalım. Şura 13. Bu konunun, yani konumuzla alakalı kesimin başından başlayalım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, onlar müminler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminler onlar. Geri kalan 72 fırkanın her birindeki insanların %90'dan fazlası şeytana, tağuta kul olanlar sevgili kardeşlerim. Onun için biz hepimiz kitle halinde Allah'a çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün hepimiz kurtulmuşuz. Gerçekten insan Allah'a ulaşmayı dileyince tağuta kul olmaktan kurtulur mu? Elbette kurtulur. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesini bir defa daha söyleyelim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki, tağutun şeytan bildiğimiz şeytan. Şeytanlar da onun kabilesi. Cin tayfasından ateşten yaratılmışlar, dumansız ateşten. Asıl bugünkü ifadeyle enerjiden yaratılmışlar. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar çamurdan yaratılmışız, topraktan yaratılmışız. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ne dediğine bakalım şimdi. Ne diyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ تَعْقُوتَا اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشَرِ بَعْدِ Diyor ki Allah-u Teala, onlar sahabe tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Sahabe Allah'a yönelmiş ve tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağut bu noktadan sonra sahabeye fena halde içerlemiş. Artık sahabe şeytanın etki alanının tamamen dışına çıkmış. Sahabe dediğimiz kimler? Allah'a ulaştıktan sonra da Allah'ı vekil tayin etmeye devam edenler, fizik vücutlarını teslim etmek için vekil tayin edenler, etmişler. Nefslerini teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler. İrşada ulaşmak için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler. İradelerini Allah'a teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, hepsini gerçekleştirmişler. Ve irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'ın tayin ettiği kadar bir süre yaşarsınız. Herkesin zamanın hangi noktasında ve mekanın hangi koordinatında öleceği Allah-u Teala tarafından evvelden bellidir. Bu evvelden takdir ediş. Allah-u Teala'nın kaderi oluşturmasıdır. Ölüm bir kaderdir. Ve de bileceksiniz ki Allah sizin için ölümü hangi gün ve kainatın ya da bu dünyada verilen gezegenin hangi noktasında tayin etmişse, hem zaman koordinatı bellidir. Hangi ayın, hangi yılın, hangi ayının, hangi gününün, hangi saatinin, hangi dakikasında öleceksiniz. Bu önceden bilinir Allah-u Teala tarafından. Allah'ın buradaki takdirinden muradı budur. Öyleyse bir insan başkaları tarafından öldürüleceğinden falan korkuyorsa onun korkusu boşunadır. Bilsin ki o gün o korktuğu düşmanı tarafından öldürülmeseydi başka bir sebeple mutlaka öldürülecekti. Öldürmeye çalışanlar için de aynı şey söz konusudur. Bilsinler ki o öldürmeye çalıştıkları kişiyi onlar öldürmeselerdi başka bir sebepten o kişi mutlaka o dakikada ve orada ölecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki bu muhtevayı koymuş yerine. O zaman sevgili kardeşlerim, ölümden korkmanın bir anlamı kalıyor mu? Hele ölümü yaşadıysanız, ölmeden evvel öldüyseniz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sonra ikinci anahtar, ömür boyu devam edecek olan zikir müessesesi. Elbette bütün ibadetler Allah katında değerlidir. Ama en değerlisi zikirdir. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin afetlerini yok eder, yerine faziletleri getirir, yerleştirir nefsinizin kalbinde. Eğer ruhunuz zaten sizi terk edip ayrılacaktır sizden. Fonksiyonel olması Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren bitmiştir. O noktadan itibaren artık nefsinizin afetleri var. Ama Allah'a ulaşıncaya kadar da Allah'ın yardımıyla karşı karşıyasınız. Nefsiniz sizi dilediği istikamette asla kullanamaz. Şeytan hiç kullanamaz. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an üzerinize Allah-u Teala tarafından gelmiştir. Şeytan size şu veya bu şekilde bir zarar vermek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tam bir korunma altına girersiniz. Allah-u Teala sizi korunma altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendine ulaştıracağına söz verdiği için tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hegemonyası siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anmıştır. Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğinizi görür ve derhal Rahim esması ile üzerinize tecelliye başlar. Bu tecelli sizi furkanlarla teçhiz eder. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Bu koruma vasıtalarını, doğruyu yanlıştan ayırma furkanlarını Allah'ın size lütfedip vermesidir. Allah sizi bunlarla teçhiz eder. Cihazlandırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kurtuluş mu diyorsunuz? Elinizin altında. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olur? Hiç. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Nefsinin yarısından fazlasını mutlaka nurla doldurur. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Dünya saadetinin de %51'inin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Peki neyin karşılığı? Bir dileğin, bir talebin karşılığı. Şuradan, kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. ruhumu ölmeden evvel sana mülaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Ve ben eminim ki ben bunu istediğim zaman sen beni mutlaka göreceksin. Mutlaka sen beni kendine ulaştıracaksın. İşte bu kadar. Kim böyle bir durumdaysa, bunu yaparsa, o kişi bilmelidir ki Allah Teala mutlaka o kişinin yardımına ulaşacaktır. Bu yardıma dikkat edin. Allah Teala o kişiyi adeta bir fanusun içine alır. Koruyucu sistem çalışmaya başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı yer olan 21. basamağa kadar, sonra da ruhu Allah'ın zatında yok olur, 22. basamağa kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Tağut ona asla münkerle ve fuhuşla emredemez. Teklif ederse hiçbir zaman teklifinin kabul olmayacağını bilmektedir. Ve uzaktan hasetinden çatlar İblis. İşte böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde kim olursanız olun, şuradan kalbinizden bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Başka bir alternatif yok. Peki bu cennet mutluluğu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala sizi furkanlarla teşhis etti. Sizi huşu sahibi kıldı. Kalbinizdeki %2 nur birikimiyle. Ancak bu noktada mürşidinizi talep ederseniz Allah gösterir. Tabi oldunuz. O noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Kalbinize iman yazıldı. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması için emretti. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu ulaşma süreci içerisinde nefsinizin kalbinde, ruhunuzun gök katları boyunca yapacağı yolculuğun her bir katında %7 fazla birikimi gerçekleşir. Her gün o kişinin kalbi biraz daha, biraz daha, biraz daha aydınlanır. Öyle ki ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'ın verdiği söz yerine geldiği zaman, o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikimi olur. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşer. Şeytan açık ve kesin bir şekilde yenilmiştir. Yarıdan fazla nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, insanları dostlarınız olarak kabul edin. Onları sevin. Bu anlattığımız şey cennet mutluluğunun buraya kadar gelen kesime işaretleridir. Cennet mutluluğunun işaretleridir. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz, 22. basamak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlara dolduktan sonra Allah'ın zatında da yok oldu. Peki sonra? Sonra mı? Sonra tehlike başlıyor. Sadece Allah'ı kendisine vekil tayin edenler bu tehlikenin dışındadırlar. Kim şöyle düşünürse o kurtulur. Ya Rabbi, sen bana buyurdun ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştırayım. Ben sana ulaşmayı diledim, sen de gerçekten beni kendime ulaştırdın. Öyleyse ben bana düşeni yaparsam mutlaka bunun gerçekleşeceği kesin. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler için diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kim bunlar? Huşu sahipleri. Yetmez. Onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar geri döndürüleceğinden de emindirler. Kesin şekilde ona da inanırlar. İşte Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler bu imanın sahipleri olan kişilerdir. Ve Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bu insanlar evvelce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ondan sonra da bu noktaya Allah-u Teala tarafından getirilmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bütün insanlara kapıları ardına kadar açmış. Talebena ve cebena diyor. Siz talep edin bize, biz de icabet edelim diyor Allah Teala. Ama dikkat edin ki talep eden kişinin davetini Allah Teala'nın icabeti, onun Allah'ın yolunu seçmesi veya seçmemesi istikametindir. Kim Allah'ın yolunu seçerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunursa, yani ben ya Rabbi sana ulaşmak istiyorum, o kişinin mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu ona üçüncü kat cenneti sağlar ama dünya saadetinin sadece yarısını sağlar. Kişi daha ötesini isterse öteye geçebilir, istemezse vaziyetini koruması gerekir. O güne kadar ulaştığı 33 bin zikrini hiç aşağı indirmemesi lazım. İndirirse tehlike başlar, kişinin fıska düşmesi mümkün olabilir neticede. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolunda dünya mutluluğunun muhtevası nedir? Allah sizin hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun sahibi olmanızı istiyor. Cennet mutluluğu, cennette her şeyin temin edildiği mutlu bir ortamda sonsuza kadar mutlulukla yaşamaktır. Kıyametten sonraki devreyle alakalı. Peki dünya saadeti? Dünya saadeti bu dünyada mutluluğu yaşamaktır. Peki dünya saadetine ulaşmak ister misiniz? Bunun yolu, bu noktaya ulaştıktan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra yoldan vazgeçmemek ve Allah'tan fizik vücudunuzu teslim alması için Allah'a tevekkül etmekten geçer.
Allah'a tevekkül edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Ne düşünmüştünüz? Allah Teala bana diyor ki, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, şu kalbinden bir dileğin sahibi olursan, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Allah beni kendisine ulaştırdı. Ey Yüce Allah'ım, ben böyle dilediğim için beni hamdolsun ki kendine ulaştırdın. Ben ermiş bir evliya oldum. Senin sayende sen beni ermiş bir evliya kıldın. Allah'a ermiş bir evliya, ermiş oldum. Şimdi de ben senin fizik vücudumu da teslim almanı diliyorum senden. Benim talebim bu. Bunun için bana düşen her şeyi yapmaya hazırım. Allah Teala talebinizi mutlaka kabul edecektir. Size daha çok zikretmeniz için arzuyu, zikirden zevk almanızı, namazdan zevk almanızı, orucu tuttuğunuz zaman acıkmamanızı, zekat verirken mutluluk duymanızı Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Eğer dilerseniz, Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin ederseniz, bir başka ifadeyle sizi kendisine ulaştıran Allah-u Teala'nın sözünü burada da yerine getireceğinden siz eminseniz, buna hulusi kalple inanıyorsanız, bu inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala mutlaka sizin fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bunun manası nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve fizik vücudunuz artık nefsinizin kalbinde kalan %19 karanlığı hesaba bile katmamaktadır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmekte, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Bundan sonrası artık zor değildir. Fizik vücudun tesliminden sonra bir kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Bunun yardımı da mutlaka Allah'tan gelecektir. Kişi gene Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istedim. Sana tevekkül ettim. Gerçekleştirdin. Fizik vücudumu sana teslim etmek istedim. Ve sana onun için tevekkül ettim. Sen onu da gerçekleştirdin. Öyleyse ben irademi de sana, nefsimi de sana teslim etmek istiyorum. Beni teslim al. Nefsimi de teslim al. Beni daimi zikre ulaştır. Ben ötekiler konusunda tam bir inancın sahibiydim. Gene tam olarak inanıyorum ki sen beni mutlaka daimi zikre ulaştırırsın. Evvelkileri gerçekleştirmen geleceğinde teminatıdır. İnanıyorum ki sen bunu gerçekleştirirsin. Beni daimi zikre ulaştırırsın. Kim bu inancın sahibi olursa zikrinin arttığını ve daimi zikre ulaştığını görecektir. Sonra o kişinin daimi zikirle dünya saadetinin de bütününe sahip olması söz konusu. Nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, mutluluk adı verilen müessese bir uyum halidir sevgili kardeşlerim. Nasıl bir uyum hali? Dünya mutluluğu mutlaka huzuru gerektirir. Kavganın bitmesini gerektirir. Huzur ve uyum hali oluşmasını gerektirir. Neden insanlar mutsuzdur başlangıçta? Nefsleri var, afetlerle dolu, ruhları var, hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada insanlar mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Eğer siz de bu söylediklerimizi tatbik etmiyorsanız iş dünyasında
derin bir kavganın sahibi olan insanlarsınız. O kavga, içinizdeki kavga sizin için sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz edecek olan en büyük faktördür. Dikkat edin. İş dünyanızda nefsiniz başlangıçtasınız daha. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Yasaklarını ise mutlaka çiğnemek ister. Yasakları işlemek ister. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiiller ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin istediği diğerinin mutlaka itirazını gerektirir. İkincinin istediği de birincinin itirazını gerektirir. Öyleyse ikisinin talepleri birbirine taban tabana zıt olan iki varlık iş dünyanızda yaşamaktadır. Ve devamlı akla tesir etmeye çalışacaklardır. İki tesir ard arda gelir aklınıza. Nefs, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek istediğini söyleyerek aklın kendi istikametinde vücuda emir vermesini ister. Ruh da Allah'ın yasak ettiği o fiili işlemek istemediğini söyler. Bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Bunu yasakla tarzında talep gönderir akla. Vücudun kumandanı akıldır. Hangi ortamda neşvi nema bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o ortamın gereklerine göre hareket edecektir. Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği fiillerin ise işlendiği bir dünyada şuurlanmışsa, elbette Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emrettiklerine de hayır diyecektir. Böylece nefsinin emrinde bir akıl olacaktır. Ruh her seferinde yenilecektir. Bunun arkasından da ruh elindeki yetkiyi kullanacak. Nefse huzursuzluk verecektir. Allah'ta her yapılan suçtan sonra fizik vücudu cezalandıracaktır. Ona azap verecektir. Öyleyse insanların dünya mutsuzluğu bu sebebe dayalıdır. Allah'ın emirlerini asla işlememek, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle kişi hem Allah tarafından cezalandırılacak, hem de nefs ruh tarafından cezalandırılacaktır. Nefs ruha huzursuzluk verecek, affedersiniz, ruh nefse huzursuzluk verecek, Allah da fizik vücuda azap edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir hatanız yoktur ki o hatayı işledikten sonra o vicdan azabı dediğimiz azabı duymuyorsunuz. Ama az ama çok mutlaka duyarsınız. Öyleyse neden mutsuzuz? Dünya hayatını yaşarken neden mutsuzuz? İç dünyamızda devamlı kavga, yani kaos olduğu için mutsuzuz. Birinci sebep. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve içinizde nefsinizle ruhunuz devamlı bir didişme içerisinde, devamlı kavga halinde, o zaman siz mutsuz bir insansınız. Ve de devamlı her yaptığınız yanlıştan sonra fizik vücudunuzda, nefsinizde cezalandırılıyor. Allah tarafından ve ruhunuz tarafından. Birisi fizik vücudunuz Allah tarafından, nefsiniz de ruhunuz tarafından. Peki Allah Teala niçin acaba ruha böyle bir yetki vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruh Allah'tan bize verilen bir emanet. Doğuşumuzda bize üfürülmüş ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Tam 12 ayet-i kerimede Allah Teala emanetini geri istediğini söylüyor ve Allah'a doğru onun yola çıkarılmasını istiyor, ulaştırılmasını istiyor.
Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ait olduğunu, Allah'tan verilen bir emanet olduğunu hiç unutmayın. Göreviniz sizin bu emanetinizi Allah'a teslim etmenizdir. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde sizde olanlardan birincisinin teslimi ruhunuzun Allah'a teslimidir. Sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Sonra nefsinizin teslimi gelir. En sonra da iradenizin teslimi gelir. Öyleyse fizik vücudun nefsinizi, fizik vücudunuzu, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emirleridir. Allah Teala bu konuları açık bir şekilde dile getirmiş. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbinde hiçbir negatif faktör kalmaz. Daha önce ruhunuzu Allah'laştırmışsınızdır. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Bu size Allah'ın verdiği sözün yerine getirilmesi olayıdır. Kim Allah'laşmayı dilerse Allah bu noktaya o kişiyi mutlak olarak getirir. Mutlaka o kişinin ruhu ölmeden evvel Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Özellikle zikri sevdirir. Allah'ın emirleri o kişi için bir zevk haline gelir. Allah onu kendisine ulaştırdığı güne kadar Allah'ın özel ihtimamıyla o kişi mutlu bir devre geçirir. Bu devre gerçekten tam bir mutluluk devresidir. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolunun dışına çıkarmasına asla müsaade etmez. Bütün kapıları şeytana kapatmıştır. Kişi mutlak bir koruma altına alınmıştır. Allah'ın iradesi, ilahi iradesi kişiyi bir fanus gibi kaplamıştır. O kişi Allah'ın koruyucu iradesinin koruması altındadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ruh emaneti Allah'a teslim edilmiştir. 7 tane gök katını açmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Buraya kadarı Allah-u Teala için verilen bir sözün gereğidir. Herkes buraya kendisini zorlamasına gerek kalmadan mutlak olarak ulaşır. Allah bütün ibadetleri o kişiye sevdirir ve o kişi bu noktaya mutlak olarak ulaşır. Önemli olan sevgili kardeşlerim bundan sonrasıdır. Bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için daha büyük gayretler sarf etmek mecburiyetindedir. Zikre giderek artacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e, 61'den 71'e, 71'den de 81'e yükselecektir. 81'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu mu? Cennet mutluluğunun 4. katına yükselmiştir. 4. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ruhunun dizaynı içinde Allah Teala o kişinin daha ruhunu Allah'laştırdığı noktadan sonraki 22. basamakta Allah'a ruh teslim olmuştur. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Ruhla kişinin ilişkisi sona ermiştir. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır artık, koruyucu kalkan olarak. Onu şeytanın bütün hamlelerinden, bütün saldırılarından mutlak olarak korur. Şu
büyüye uğrayan, hüddama uğrayan insanlar bilselerdi ki Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilerlerse devrin imamının ruhu mutlaka başlarının üzerine gelir ve onlara büyünün, hüddamın tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, nefsin

mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum halidir. Eğer nefsinizin afetlerine tabiyseniz, bu uyum hali tahakkuk etmemiştir. Ne zaman nefsinizdeki afetleri yarı yarıya yok ederseniz, bu sizi yarı yarıya mutlu kılan bir olaydır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde %90 mutlu kılan bir olaydır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde ise %100 mutlu kılan bir olaydır. O zaman %100 mutlu bir insan olursunuz iç dünyanızda. Neden? Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun hasretlerinin bir benzeri olan fazıllar nefsinizin kalbini %98 işgal etmiştir. Rahmet nurları da %2. Nefsinizin davranışlarıyla ruhunuzun davranışları birbirinin paralelinde olmuştur. Artık ruhunuz Allah'tadır ama nefsinizin tamamı %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte bu iç dünyanızdaki mutluluğu ifade eder. Eskiden neden mutsuzdunuz? Kavga vardı iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeydi. Peki ya fizik vücudunuz? Fizik vücudunuz da Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri devreden çıkardığı zaman bir büyük mutluluğun içine ulaşmıştır. Ama bu %100 mutluluk değildir. Çünkü nefsinizin afetleri hala karşı koydukları için huzursuzluk konusu oluyor. Ama nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman burada mutluluğunuz %100'dür. İşte nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde sadece iç dünyanızda mutluluğu yaşamayacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için şeytanın hiçbir dediğini fizik vücudunuz ve nefsiniz kabul etmeyecektir. Davranış biçimleriniz tamamen Allah'ın emrettiği standartlarda, emirler ve nehiler yönünde %100 Allah'a itaatle vücuda gelecektir. Öyleyse artık fizik vücudunuz hiç kimseye karşı düşmanca davranışlar tahakkuk ettirmeyecektir. Herkesi dost ve arkadaş olarak kabul edecek. Herkese en iyi davranışları sergileyecektir. Böylece başka insanlarla aranızdaki kavga da bitecektir. İşte başka insanlarla kavganın bitmesi, dış dünyanızda da bir uyum halini, %100 uyum halini, bir suf ve sükun halini gerçekleştirmiştir. Başlangıçta nefsiniz başkalarına üstünlük taslıyordu. Üstün olmasını ispat etmek için de onları küçültmeye çalışıyordu. Düşmanlık edip başkalarının gözünde küçültmeye çalışıyordu. Ama şimdi bunların hepsi kaybolmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir işlemi yapmayan bir hüviyet kazanmıştı. Nefsinizi teslim ettiğiniz zamansa bu artık %100 bütünlenmişti. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık kavganın yeri yoktur. Sırf ve sükun bir uyum hali sizinle dış dünyadaki diğer insanlar arasında tam bir uyum hali oluşmuştur size göre. Başkaları size düşman olabilir ama bu sizi hiç tesir altına alamaz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler, emirler cephesi, Allah'ın bütün emirlerini büyük zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Emirler cephesinde bütün probleminiz yok olmuş. Yasaklar, Allah'ın yasaklarına riayet ederken bundan hiç sıkıntı duymuyorsunuz, huzursuzluk duymuyorsunuz. Allah'ın yasaklarını tahakkuk ettirirken ondan da ayrı bir haz alıyorsunuz. Öyleyse emirler cephesinde de yasaklar cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda kavga bitmiş, dış dünyanızda kavga bitmiş, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga bitmiş, sizin için sonsuz bir mutluluk oluşmuş.

Sevgili kardeşlerim, evvelce etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda devamlı haset vardı, kavga vardı. Sizden size kötü muamele ettiklerinde siz onlardan intikam almak istiyordunuz. İntikam aldığınız zaman onlara da intikam fırsatı veriyorsunuz. Onlar size kötü davrandığı zaman birinci huzursuzluğunuz. Siz onlara bunun cevabını verip de onları rahatsız ettiğiniz zaman ikinci huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Onları rahatsız ettiğiniz için ruhunuz nefsinize huzursuzluk veriyor. Allah size azap ediyor. Yetmez. Bu insanlar sizden kötülüğü gördükleri için sizden intikam almak istiyorlar. İntikamlarını aldığı zaman yeniden huzursuz oluyorsunuz. Böylece devamlı bir huzursuzluk hali çevre insanlarla sizden aranızda cereyan ediyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsi hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde bitmiştir. Dış dünyada başka insanlarla ilişkilerinizde tam bir mutluluğu yaşamaya başladınız. Allah ile olan ilişkilerde de tam bir mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer burasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak ve en azından 5. kat cennetin sahibi olmak ve neticede 7. kat cennetin sahibi olmak hem dünya mutluluğunu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde enine boyuna yaşamak hem de cennetin en üst boyutlarına ulaşmak. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu. Tatbikata girdiğiniz zaman bakacaksınız ki gerçekten hiç de zor bir şey değilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama bu akşamki sohbetimizde inşallah burada tamamlanıyor. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Mutlu olmanız için sizler için her şeyi yapabileceğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'ın emrinde sizin için varız, sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi mutlu eden en büyük faktördür. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Kağıt ürün.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor. Öyle söylüyor. Ona daima hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun emrinde hayatını tüketecek olanlarız. Allah, sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi, o kainatın sahibi. Ne mutlu bize ki Allah Teala bizleri yaratmış ve insan olarak yaratmış. Yani Allah'a ulaştıracak olan bir ruhu Allah Teala bize üflemiş. Allah'a ulaştıracak olduğumuz, ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir ruh. Buna mecburuz. Bir insan dünya hayatında üzerine farz olmasına rağmen bunu gerçekleştiremezse görevini yapmamış olur. Ama ruh o kişinin ölümüyle beraber vücudu terk edecek ve Allah'a tekrar geri dönecektir. Öyleyse her halükarda bütün insanların ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Marifet odur ki ruh bu dünya hayatını yaşarken o kişinin gayretiyle Allah'a ulaşsın. İşte bunun için nefsin tezkiye edilmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah için yaşıyorsa mutlaka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemelidir. Allah'ın velileri, dostları, bir başka ifadeyle Allah'ın evliyası, her ne kadar evliyaları diye kullanılırsa da aslında evliya kelimesi çoğuldur. Tekili veli kelimesidir. Ama halk arasında evliya kelimesi tekil olarak kullanılır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler. Bir insanın mutlu olması veya mutlu olamaması bu ilişkilere bağlı. Ama birçok insan diyecektir ki neden ilişkilere bağlı olsun? Kişi şu dünya hayatını yaşarken çok para kazanır ve de hiçbir ihtiyacı kalmaz. Hepsini temin eder, mutlu olur. Olmaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın fizik ihtiyaçlarını karşılaması, şu dünyada maddi standartlarda ihtiyacı olan her şeyi satın almak gücünde olması o kişiyi mutlu kılmaz. İnsanın mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk, Allah ile ilişkilerinizdeki mutluluk. Bir insanın iç dünyasındaki mutluluk, ruhu ile nefsi arasında bir dengenin kurulmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'ın mürşidine ulaştırdığı bu kişi mürşit sevgisiyle ulaşır. Çünkü Allah ulaştırmıştır, kalbine de mürşit sevgisi vermiştir. Hürmetle tabiyetini gerçekleştirir. El iptivanda Allah'ın cereyanı mürşidinden ona geçer. Mürşidini nereden geçmiştir? Kendi mürşidinden. O mürşidin mürşidine nereden geçmiştir? Onun mürşidinden. Öyleyse asırlar gelir geçer, nesiller gelir geçer ve insanlar hep Allah'a kendilerini ulaştıracak olan birileriyle yaşarlar. Birçok insan için ruhu Allah'a ulaştırmak ne yazık ki bir değer ifade etmez. Kim bunlar? Onlar Allah ile ilişki kuramayanlar. İşte onlar da derler ki bu dünyada zengin olurlarsa, şöhret sahibi olurlarsa, dünya ile alakalı olan, onları memnun edecek olan şeyleri gerçekleştirebilirlerse mutlu olacaklar. Ama hiç kimse dünya nimetlerine sahip oldu diye mutlu olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun halidir. Nefsin ruh hüviyetine doğru yola çıkmasıdır. Ve sonunda bu hedefine ulaşmasıdır. Nefsinizdeki afetlerle mutsuzluğunuz paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi kötülük yaptıkça kendisine derecat kaybettirecek olayları oluşturdukça karanlık hüviyetini muhafaza eder. Başlangıçta nefs zaten %100 afetlerle doludur. Ruh mu? O da %100 hasletlerle doludur. Allah Teala her sistemi bir denge üzerine kurmuştur. İnsanın da fizik vücudunun dışında bulunan nefsi ve ruhu bir denge unsurunu ifade eder. Nefs %100 afetlerle doludur. Ruh da %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın hacet namazını kıldığı zaman kendisine gösterdiği mürşide ulaşmak, tabi olmak ve tabi olduğu andan itibaren de nefs eskisine başlamak. Tabiyet nefsin kalbine cereyanın gelmesini ifade eder. O kişi artık Allah'tan gelen o cereyanı almıştır. Herkes cereyanı kendi mürşidinden alır ve bu cereyan onların nihai hedeflerini sağlayan sağlam bir müessesedir. Nihai hedef, yani son hedef, en sondaki hedef, iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun teslimi birinci teslim, fizik bedenin teslimi ikinci teslim, nefsin teslimi üçüncü teslim, iradenin teslimi dördüncü teslim. Bütün insanlar bu dört tane teslime göre yaratılmışlardır. İnsanların fizik vücutları vardır, ruhları vardır, nefsleri vardır ve bir de iradeleri vardır. Kim Allah'ın tasarrufuna alınırsa Allah Teala tarafından, o ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş kişidir. Allah Teala'nın iradeyi teslim olması demek, kişiye bütün olaylarda Allah'ın yol göstermesi demektir. Allah ne yapmasını isterse kişi sadece bunu yapabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişki bir mahsariyettir. Allah ile ilişki bir mutluluktur. Allah ile ilişki bir insanı huzursuzluktan huzura taşıyan bir köprüdür. Bir köprü adım adım aşılacaktır. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça, bunun azalması o kalbin Allah'ın nurlarıyla o kadar dolması manasına geldiği için, kalpte nurların artması söz konusudur. O nurlar ki Allah'a yaklaştıran temel faktörlerdir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini kişinin isterler. Yasak ettiği fiilleri işlememesini isterler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde giderek artan hüviyette yer alacaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrıldığı andan itibaren artık pozitif faktörler, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını gerçekleştirmek istemeyen, yasaklarını yapmak istemeyen hasletler sizde kalmıştır ve bu hasletler %50'yi teşkil edebilir. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhta %100 hasletlerle doludur. Yüze karşı 100, 200'ün yüzü haslet, yüzü afet. Bu bütün insanlarda başlangıçtan tabiyete kadar böyle devam eder. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Ve ruhun ayılmasıyla birlikte nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle, nurlarla dolmaya başlaması söz konusu olur. Bir insanın kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça o kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşamaya başlar. Daimi zikirde nefsin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbini %100 Allah'ın nurları doldurmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazl nuru. Sevgili kardeşlerim, insanoğlunun hedefe yürümesi, mutlu olabilme hedefi olduğu için o kişinin zikrini arttırmasına paralel bir seyir takip eder. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok zikir, o kadar çok nur nefsin kalbinde. Ve evvela o denge kolayca kurulur. Başlangıçtaki denge. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. Başlangıçtaki denge yüze karşı yüzle vardı. Ama ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman yaptığınız zikirlerle nefsinizin kalbini nurlarla doldurmaya başlarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada 7 tane gök katını açmış olacaksınız. Her katta %7 nur birikimi oluşur nefsinizin kalbinde. 7 kere 7 49 eder. %2 de başlangıçta gelen rahmet nuruyla. %51 nur, %49 afet olmak üzere ruhunuz Allah'a ulaşır. Başlangıçtaki denge yeniden kurulmuştur. %50'ye, %50 yerine %49'a, %51 olarak. Ama artık Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuzu da teslim etmeniz içinizden sizi mutlaka o hedefe doğru yönlendirecektir. Ve de gayretinizi Allah-u Teala arttıracaktır. Allah'ın bu noktadaki büyük yardımları kesindir. Allah bu tarzda yardımlarını gerçekleştirmese belki hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutlaka Allah'a doğru yola çıkan kişinin kalp yapısına göre, yani ne ölçüde hangi hedeflere ulaşmak istediğine göre o kişiye yardım elini uzatır. Ve de o kişi zikrini giderek arttırmaya başlar. Allah'ın istediği şey nedir? Kişinin daimi zikre ulaşması. Ne olur? O kişinin nefsinin kalbi %100 hasletlerle bezinir. Muhteşem bir dizayn oluşur. Kişi huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolar. Nefsinin afetleri yok olmuş. Yerine nefsinin kalbi nurlarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru. İşte o kişi artık başkaları için yaşayan bir insandır. Sadece başkalarını mutlu etmeye çalışan bir hayata adım atar. İnsanlar bilselerdi ki başkalarını ne kadar mutlu ederlerse Allah-u Teala onları da aynı miktarda mutluluğu yaşatır. O zaman etraflarındaki herkesi mutlu etmeye çalışırlardı. 5 kişiyi mutlu ederlerse bir kişinin yaşadığı mutluluğun 5 katını o insanlar yaşayabilirdi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için kapılar açık. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için çalışın. Ne kadar mutlu edebilirseniz o kadar huzur içinde olursunuz. Mutlu ettikleriniz, mutluluk verdiğiniz insanlar sizin verdiğiniz mutluluğun bir kısmını alabilirler. Ama siz başkalarına verdiğiniz mutluluğun tümü kadar mutlu olursunuz. O zaman aynı şarkıyı söylersiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, insanlar bilseler de Allah-u Teala'nın kendilerini ne kadar çok sevdiğini, onlardan sadece ve sadece mutlu olmalarını istediğini, Allah'ın bütün insanları mutlu etmenin dışında bir muradı olmadığını, insan olarak yarattığı için kendilerine ruhundan üfürdüğü bu en üst noktalara ulaşabilecek yapıda yaratmış olduğu mahluklarının mutlu olması, onların başka insanlara hayır taşımasıyla devam edecekti. Bu ne yazar? Kim başkalarına güzel davranışlarla davranırsa, o başkalarından güzel davranışlar geri dönecektir. İşte suç, insanların birbirlerine karşı en güzel davranışlarda bulunduğu bir dünya nizamını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir güzel davranış hüviyetini giderek daha üst seviyede bir davranış biçimleri dizisine dönüştürecektir. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin başkalarına davranış biçimleri giderek daha iyiye dönecektir. Ve neticede daim zikre ulaştığı zaman en güzeline ulaşacaktır. Bu kesintisiz bir mutluluk demektir. Öyle bir insan vücuda gelecektir ki başkaları ona kötülük yapabilirler ama o başkalarına kötülük yapamaz. Allah için yaşar. Allah için yaşayan bir insan bir başka pencereden baktığınız zaman insanlar için yaşayan bir mahluk olarak da kendisini gösterir. Çünkü onun hedefi artık başkalarını mutlu etmektir. Çünkü görmüştür ki başkalarına ne kadar mutluluk verebilirse Allah Teala ona onun mutluluğunu o kadar arttırır. Öyleyse etrafında 10 kişi varsa hepsini mutlu etmeye çalışır. Mutlu ettikçe kendisi mutlu olacağı için her birine verdiği mutluluğun 10 katını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Evet, haklısınız. Herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. İnsanların çoğu mutsuz. Herkes kelimesi mübalağalı olsa bile insanların çoğunun mutsuz olduğunu hepimiz görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, onları mutsuz kılan şey nefslerindeki afetlerin tesir sahasıdır. Başkaları onlara kötülük yapabilir. Onlar da onlara kötülükle cevap verir. İşte yaptıkları her kötü davranışın neticesinde iş dünyalarında bir hüzün oluşur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın o muhteşem güzelliklerini neden fark edemezler acaba? Neden fark edemezler de kendilerine kötü davranıldı diye onlar da etraflarındaki insanlara kötü davranmaya başlarlar ve bunu usul haline getirirler? Çünkü etraflarına baktıkları zaman insanların çoğunun öyle olduğunu görürler. Ve onlarla olan münasebetlerinde kendilerine hep kötü davranıldığını görürler. O zaman onlar da başkalarına karşı kötü davranışları usul ittihaz ederler. Farklı olabilir mi? Elbette olabilir. Kim Allah'a yakın olmayı diliyorsa, kim Allah'a teslim olmayı diliyorsa, ki bu teslim ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim olmak üzere dört teslim olarak tahakkuk eder. O kişi başkalarına iyi davranmayı, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmayı usul ittihaz eder. Allah onun kalbine böyle bir huşu istikametinde duygu yerleştirir. Onlar başka insanlar için yaşamaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın emrettiği şey, yaşama tarzı. Bunun başkaları için yaşamak olduğu realitesidir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Çünkü her mutlu ettiği kişinin mutluluğu kadar huzuru Allah ona mutlaka ulaştıracaktır. Kanun budur. Ne kadar mutluluk verirseniz başkalarına, siz o kadar mutlu olursunuz. En güzeli bu değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman eğer mutluluk şarkıları varsa onları söylersiniz. Huzur içinde yaşarsınız. Siz her an mutlu olursunuz. Başkaları size kötülük yaptığı zaman başka insanların kendilerine aynı kötülüğü yapmaları halinde düştüğü huzursuzluğu yaşamazsınız. Allah'a ne kadar yakınsanız, tesir sahanız, negatiflere karşı tesir sahanız o kadar koruyucu bir kalkanla kaplanır. Her zaman sizin de çevrenizde Allah'ın emirlerini dinlemeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen insanlar olacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak hem cehennemi vücuda getirmiş hem de cenneti vücuda getirmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları severseniz, onlara iyi davranmak gibi bir temel hedefiniz varsa, kazançlı olan her zaman siz olursunuz. Onları en güzele davet ederseniz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlar. Onlar size bakarak sizin güzel davranışlarınızdan ibret alarak daha güzele ulaşmak için çaba sarf ederler. Siz onlara bir pozitif örnek olursunuz. Öyleyse herkes için geçerli değil mi? Herkes için geçerli sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insanın Allah'a 7-8 aylık bir ömrü varsa ulaşmaması mümkün değildir. Allah onu mutlaka, onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. emanetini geri alacaktır. Çünkü onu geri istiyor. O Allah'ın ruhudur. Allah'a aittir. Kişi bu hedefi gerçekleştirmezse Allah'a ruhunu ulaştırmayı, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o ruh dilediği an vücuttan zaten ayrılan bir ruhtur. Kim olursa olsun kişi, Allah'a en yakın kişi de olsa, ruhu henüz kendisindeyse, onun ruhu da dilediği an vücudunu terk eder. Ruh kontrol altına girmez. Sevgili kardeşlerim, ama nefsin kalbindeki afetler yarayı açtığı zaman ruh 7. gök katında tamamlamış ve Allah'a ulaşmış olur. Her katta %7'lik bir arınma söz konusudur. Nefsin kalbinde %7'lik bir arınma o kişiyi zemin kattan 1. kata çıkartır. Kimdir bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı denemiş bir insandır. Kimdir bu insan? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah-u Teala'ya mürşidini sormuştur. Kimdir bu insan? Mürşidini soran bu kişi ya Allah mürşidini göstermiştir, o mürşidini görmüştür. Kimdir bu insan? Mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu noktadan itibaren hayatı değişmeye başlamıştır. Çirkinlikleri, güzellikler örtmeye başlamıştır. Çirkinlikler kar altında kalan gübre gibi karanlık kontrol altına alınmıştır. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı açmıştır. Emer Akademisi'nde %7, Levame Akademisi'nde ikinci bir %7, Mülhime Akademisi'nde üçüncü bir %7, Mutmain Akademisi'nde dördüncü bir %7, Radiye Akademisi'nde beşinci bir %7, Mardi Akademisi'nde 6. bir %7, Tezkiye Akademisi'nde 7. bir %7 nur birikimiyle %49 eder bu 7 tane 7. Başlangıçta da %2 Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala fazıl nuru vermişti ona. %49 artı 2 %51 eder. İşte o kişi nefsinin kalbinde %51 nurla hedefine ulaşmıştır. O kişi artık ermiş velidir. Ermiş evliyadır demem daha anlaşılır olur herhalde. Evliya kelimesini hep tekil olarak kullanmaya alışmışızdır. Sorulur, Hacı Bektaş Veli kimdir o? O evliyadır deriz. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için sadece güzellikleri istediğini, Allah'ın sizin için sadece sizin mutluluğunuzu istediğini çok iyi bilmelisiniz. Allah sizin dostunuzdur. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Ama bir mahluk var ki, iblis, herkesin etrafında bulundurduğu 2-3 tane şeytanla, ki iblis şeytanların en üst noktasındaki yaratıktır. Devamlı insanları rahatsız etmek ister. Hedefi odur. Gideceği yerin cehennemin en dibi olduğunu iblis çok iyi biliyor. Ne yapsa bunu değiştirebilecek olan bir faktöründe sahibi olabilecek yapıda değil. Ve ömrü boyunca, ki çok uzun bir ömrü var, kıyamete kadar yaşayacak. Ne kadar çok insanı yoldan çıkarabilirsem o kadar çok mutlu olurum düşüncesinde. Aslında burada mutluluk söz konusu olamaz, memnun olurum demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için insanların ruhlarını Allah'a teslim etmelerini ister ki bu %51 mutluluğu ifade eder. Fizik vücutlarını teslim etmelerini ister, %70'i geçer mutluluk. Nefslerini teslim etmelerini ister, %100'ü bulur mutluluk. İradelerini Allah'a teslim etmelerini ister, %100 mutluluk daha üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevgisine mazhar olun. Allah insanları mutlu etmek için yarattı ama onlara serbest irade verdi. O iradelerini o insanların kullanmaları imkanını verdi. Ki herkes kendi iradesiyle hak etsin. Cennetin en üst kademelerine kadar insanlar 7. kat en üst kademedeki cennete kadar bütün kademeleri gayretleriyle elde edebilirler. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın hediyesi. Açıkça söylüyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bunun manası bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demesi, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesi demek. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde birinci kat cennet, mürşide tabiyetten sonra ölmesi halinde ikinci kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra ölmesi halinde üçüncü kat cennet, fizik vücudun teslimde dördüncü kat cennet, nefsin tesliminde beşinci kat cennet, mulis olan olmakta altıncı kat cennet, iradeyi Allah'a teslim etmekte yedinci kat cennet söz konusu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur içindeyiz. Sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşıyoruz. İşte bize göre çok güzel, huşu duyduğumuz, huzur duyduğumuz Allah'tan bahseden bir konuşma söz konusu. Sevgili kardeşlerim, sizlere göre nasıl? Sizleri birazcık mutlu edebilecek, birazcık size huzur verebilecek bir konuşma yapabildiysek ne mutlu bize, o zaman hedefimize erdik demektir. Allah Teala bu konuşmaları bize sadece bu hedefe yönelik olarak yaptırır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: kağıt ürün.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salam. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Manevi bir zikir sohbeti konumuz yozlaşma. Yozlaşma bütün varlıklar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, bir gül bahçesi yetiştirmek için harekete geçtiniz. Uğraştınız, didindiniz. Her türlü güllerden oluşan bir bahçeniz oldu. Onu gübreliyorsunuz. Bakıyorsunuz. Ayıklıyorsunuz zararlı kesimleri, ilaçlıyorsunuz, gözünüz gibi bakıyorsunuz gül bahçesine. Gül bahçesi her gün biraz daha güzele gider. Ertesi yıl gül bahçesine hiç bakmadınız. Gül bahçesi yavaş yavaş yozlaşmaya başlar. Öyle ki birkaç sene içerisinde yabani otlar gül bahçesini tamamen bürür. Ve gül fidelerinin, bu yabancı otların bütün besinleri kendilerine çekmesi sebebiyle yavaş yavaş güllerinizin öldüğünü görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insan tabiatı yozlaşmaya çok müsaittir. Atalarımız diyorlar ki, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Öyleyse nasıl o gül bahçesine ihtimamla, dikkatle, bütün gayretinizle onu şekillendirmek, istediğiniz hedefe ulaştırmak için emekler verdiniz. O güzelim gül bahçesini oluşturdunuz. Her taraf kainatın en güzel kokusuyla, gül kokusuyla, elvan elvan gül kokmaya başladı. İşte o bir uğraşının sonucudur sevgili kardeşlerim. Uğraşı varsa dağlar bağ olur. Uğraşı yoksa bağlar dağ olur. Öyleyse bir nefsiniz var, bir de ruhunuz. Allah'a ruhunu ulaştıranlar için vardı. İki zıt kuvvetle denge halindesiniz. Nefsinizde ne kadar negatif faktör varsa, ruhunuzda da o kadar pozitif faktör var. Birbirinin zıttı olan iki kardeşi, iç dünyanızda birlikte tutarak hayata başladınız. Yani hem ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Hem de nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Öfke, gayz, nefsinizin afeti. Sükunet, ruhunuzun hasreti. İsyan, nefsinizin afeti. İtaat, ruhunuzun hasreti. İlim, ruhunuzun hasreti. Cehalet, nefsinizin afeti. bütün güzellikler ruhunuzda toplanmış, bütün çirkinlikler de nefsinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu hengameden sizi kurtaracak olan en büyük çare, tek çare, alternatifi olmayan tek çare Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Nasıl insan bir kadehle içkiye başlar, sonra adım adım bir kadehinin sayısı artar, artar, artar, kişi neticede bakarsanız alkolik olmuştur. Tabi bu arada çaykolik olanlar da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiçbir şeyi iptila haline getirmemelisiniz. İptila bir negatif dizayndır. Sizi kontrolü altına alır. İptila tiryakiliğin ötesidir. Bir insan vardır, kahve içmeye başlamıştır. Sonra her gün diyelim ki 3-4 bardak kahve içmekten kendisini alamamaya başlar. Sonra bu sayı daha çok artar. Yavaş yavaş o kişinin tiryakilik olayı iptilaya dönüşür. Bu konuda en hızlı yol alan, insana en çabuk tesir eden şey beyaz zehirdir. Kişi bu illete arkadaşları tarafından davet edilir ve tatbikatına başladıktan kısa bir zaman sonra vazgeçilemez bir standart olur ve kişi ölür ama beyaz zehirden vazgeçemez normal standartlar altında ve hastanelerdeki tedavilerde acılı ve

güzel şeyleri yapıyor. Sizin görme hastanızı, işitme hastanızı, idrak etme hastanızı çalışır hale getiriyor. Sadece Allah'a inanmakla kalmıyorsunuz. Allah'a inanıyorsunuz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyorsunuz. Bunun bir farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah-u Teala size 7 tane Furkan verecektir. Ve sizi negatiften pozitife doğru bir gelişme sürecinin içine koyacaktır. Ne yapacaktır? Furkan verecektir size. Görmeyen gözleriniz irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. İşitmeyen kulaklarınız irşat makamının sözlerini kıymetli şeyler olarak algılamaya başlayacaktır. Manalarına varmaya başlayacaktır. İdrak etmeyen kalbiniz irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlayacaktır. Gözler, kulaklar ve kalp. Görme hastanız, görme fiilinin sonucuna ulaşacaktır. İşitme hastanızdaki mühür alınacaktır. Kalbinizdeki mühür de alınacaktır. Ekinnet yok edilecektir. 7. Furkan verilecektir. Kalbinizin içine ihbat konulacaktır. Ne oldu? Negatiften pozitife doğru bir sürecin içerisine girdiniz. Furkanlar aldınız. Her açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği kazandınız ve Allah'a doğru bir yaklaşımın içine girdiniz. İkinci safhada Allah Teala kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, zikir yaparsınız, kalbinize Allah'ın nurları girmeye başlar ve nefsinizin kalbinde rahmet birikimi olur %2, arkasından hacet namazını kılarsınız, Allah Teala mürşidinizi gösterir. Bunların her biri yozlaşmaktan sizi koruyan ve negatif faktörleri pozitif kılmak istikametinde bir gayretler dizisidir. Kötüye doğru bir gidişiniz yok, iyiye doğru gidiyorsunuz. Yani yozlaşmak şöyle dursun, adım adım yozlaşmanın zıttı bir noktaya zıttı istikamette hareket ediyorsunuz. Şurası sıfır noktasıysa, sıfır noktasının altı daha aşağı doğru indikçe yozlaşmayı ifade eder. Sıfır noktasının üstü yukarıya doğru tekamülü ifade eder. Tekamül ve yozlaşma birbirinin tamamen zıttıdır. Sıfır noktasından başlar, aşağı doğru iniş yozlaşma, yukarı doğru çıkış tekamüldür. Öyleyse tekamül ruhun hasletlerinin vücuda hakim olmasıdır. Nefse de hakim olmasıdır. Yozlaşma nefsin afetlerinin kontrol mekanizmasını ele geçirmesidir. Ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Nefsin afetlerinin ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Ruh hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep 19 grup güzellikle beraber olacaktır. 19 grup haslet ruhunuzda hiç değişmeden ömrünüz boyunca kalacaktır. Ama nefsiniz giderek azgınlaşacaktır. Bu tereddidir. Tekamülün zıttıdır. Aşağı doğru iniştir.

Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini düşünün. Nefs tezkiyesine başladınız. 14. basamak temeline ulaştınız ve kalbinize iman kelimesi yazıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Tekamülünüz bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları kalbinize gelecektir. Göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin içine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanacaktır. Sizi fazilet sahibi kılmak üzere. Ve vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru yükselecektir, yükselecektir, yükselecektir. 7 katlık bir yolculuğun sonunda 7. kata ulaşacaktır. 7. katta soldan sağa doğru bir alemler geçirmesi olayı söz konusu olacaktır. Önce kader hücrelerine geçecek kişi, sonra ümmül kitabı, sonra kudret denizini, sonra makam-ı mahmudu, sonra divan-ı salihini, sonra da zikir hücrelerini. Oradan indi ilahiye ulaşacaktır. Kişinin ruhu ve indi ilahiden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu tekamüldür. Nefsin kalbindeki hasletler, nefsin kalbindeki fazıllar kişiyi %51 nurla donatmıştır. Nefsin kalbi %100 kapkaranlıkken, %100 afetlerle doluyken bu noktada %51 nurlarla dolu olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Burada %51 ölçüsünde nefsi tekamülünüz söz konusu. Ruhunuzda bir değişiklik yok. O hep hasletlere donatılmış durumda. Ama onun hasletlerine paralel bir %51 de nefsinizin kalbi oluştu. Nefsinizin kalbindeki tekamül %51'i buldu. Şimdi böyle bir noktada bu kişinin 2 tane alternatifi var. Ya fizik vücudunu da ruhunu Allah'laştırdığı gibi Allah'a ulaştırmadan teslim edecek. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete sokacak. Kim buraya ulaşırsa nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk etmiştir. Tekamülü bu kadar çoğalmıştır. Daha sonraki safhalarda ise kişi Allah'ı kendisine vekil tayin ettikçe Allah o kişinin vekili oldukça, kişi Allah'a tevekkül ettikçe fizik vücudundan sonra nefsini, nefsinden sonra iradesini kişi Allah'a teslim edecektir ve tekamülün en üst noktasına ulaşacaktır. İradenin Allah'a teslimi tekamülün sonudur. Bu iradenin teslimiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmakla kalmamıştır. Kişinin nefsinin kalbinde tam 19 kademe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Ve tekamül tamamlanmıştır. Bu noktadan sonra kişi yeni bir tekamülün sahibi olacak bir özellikte yaratılmamıştır.
tekamülün sonuna gelmiştir kişi. Ambarın alabileceği her şey ambarda artık mevcuttur. Ne diyordu Allah Teala? Biz hiç kimseden onun yapamayacağı şeyi istemeyiz diyordu. İşte kişi ta buralara kadar ulaştı ve tekamülün sonuna geldi. Peki bundan sonra yozlaşma olur mu? Hayır. Tekamül bu seviyede yozlaşmaya götürmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu olmaz. Peki bir kişi başlamış tekamüle, ruhunu Allah'a ulaştırmış. 21. basamak, ruhu Allah'ın zatında yok olmuş. 22. basamak. Acaba bu kişi yozlaşabilir mi? Evet, yozlaşabilir sevgili kardeşlerim. Bakınız Allah Teala yozlaşmayı ne güzel anlatmış. Diyor ki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani onları yozlaşmaktan adım adım kurtarır. Demin anlatmıştık nasıl olduğunu bu işin. Nefsin kalbindeki hasletler, daha doğrusu fazıllar, faziletler arttıkça kişi yozlaşmaktan adım adım kendisini kurtarmıştır. Tekamülün içindedir kişi. Adım adım nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Afetlerin azalması tekamüldür. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a yaklaşması tekamüldür. Ve öyle bir noktaya gelir ki kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Nefsinin kalbinde 151 nur birikimi vardır. Bu rakam mutlaka 61'e kadar çıkar. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Buraya kadar tekamül söz konusudur. Ama kişi bu noktadan sonra eğer tevekkül edemezse Allah-u Teala'ya, yani Allah'ı kendisine vekil tayin edemezse, hangi konuda vekil tayin edemezse, fizik vücudunu Allah'a teslim alması, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek konusunda Allah'a tevekkül edemezse, o zaman gelişme durur, tekamül durur. 33 bin zikir Allah'a ulaşma seviyesidir. Ruh Allah'a 33 bin zikirle ulaşmıştır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Emanet sahibine geri döndürülmüştür. Dönüş tamamlanmıştır. Vuslat tahakkuk etmiştir. Ruh sahibine geri dönmüştür. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ey sahabe ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. 700 kat nimet versin. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Ruh Allah'a ulaşmış, kişi ölmeden evvel ölmüş. Ölseydi ne olacaktı? Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacaktı. Hayattayken ölmeden evvel bunu yapmış, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmış. Kritik dönem bundan sonra başlar. Bu noktaya kadar tehlike yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilediği andan itibaren kalbinde bu talebi Allah-u Teala gördüğü anda o kişiyi kontrol altına almıştır.
Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar Allah Teala. Rahim esmasıyla tecelli herkese olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diğerlerine Rahim esmasıyla tecelli oluşmaz. İşte saydığımız bütün o tecelliler ard arda kişinin tekamülünü ifade eder. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi tecelli olmayacaktı, tekamül de olmayacaktı. Tekamülün oluşması tecelliye dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tekamülün içindedir ve tekamülü devam eder. Ne zamana kadar devam eder? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar mutlaka devam eder. Neden? Çünkü Allah Teala o kişinin tekamülünün gerçekleşmemesine müsaade etmez. O kişinin yozlaşmasına müsaade etmez. Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Bunun için bütün şartları Allah hazırlamıştır. Ve o kişi de mutlaka Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları, fazıllar, evvela %2 rahmet, tekamülün müjdecisi. %2. Sonra %49 fazıl, ikisinin toplamı %51. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbine %51 nur giriyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın ilahi iradesi, biz insanların cüz'i iradelerini kontrolü altına alır. Allah'ın kontrolü altına girdiğimiz anda Allah'ın dostu oluruz. Allah'ın kontrolüne girdiğimiz anda tağutun dostu olmaktan kurtuluruz. Ne zaman? Bu sualin cevabını Zümer suresi 17. ayet-i kerime veriyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte bir insanın yozlaşmadan kurtulduğu nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği bu nokta aynı zamanda tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulduğu noktadır. Bu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, o kişinin tağutun kullarından olmaktan kurtulduğu bu noktada Allah'ın kulu olduğu noktadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kulluk varsa tekamül vardır. Allah'a kulluk söz konusuysa tekamül söz konusudur. Şeytana kulluk söz konusuysa o zaman
yozlaşma söz konusudur. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, tekamülün devamı süreci içerisinde her şeyin en güzeli doğru yaklaştığını görüyoruz. Tekamül. İşte Allah-u Teala'nın bizi kontrolü altına, yani ilahi iradenin bizim cüz'i irademizi kontrolü altına aldığı noktadan itibaren tağutun kulu olmaktan kurtuluruz, Allah'ın kulu oluruz ve derhal tekamül başlar. Bu tekamülün başlangıç noktasında, daha başlangıç noktasında furkanlar gelir. Her furkan kişinin tekamül ettiğinin kesin işaretidir. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlar, manasını anlamaya başlar, kalbine indirir, idrak etmeye başlar. Eskiden idrak edemiyordu. İrşat makamını herhangi birinden ayırt edemiyordu. Şimdi onun irşat makamı olduğunu, hidayet makamı olduğunu idrak etmiştir kişi. Ve sadece işitip manasına varmaz, kalbine indirerek idrak eder. Tekamül büyüyor. Daha sonra o kişi irşat makamına ulaşacaktır. Tekamülü devam edecektir. Ne zamana kadar şeytanın o kişiye müdahale etmesine, o kişiyi tuzağına düşürmesine Allah-u Teala müsaade etmez, mani olur. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın ve ruh Allah'ın zatında yok olsun. O zamana kadar, Allah emanetini geri alana kadar o kişi üzerinde iradesini tutar. Allah'ın iradesi o kişiyi şeytanın bütün tuzaklarından koruyan bir zırhtır. Hiçbir tuzağı o kişinin üzerinde tesir icra edemez. Ne zamana kadar o kişinin ruhu Allah'a teslim olduğu ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir statüde var olacaksınız. İşte her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Böyle bir noktada güzellikleri yaşayacaksınız. Her geçen gün biraz daha mutlu olacaksınız. Tekamülü yaşayacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Allah ne yaptı sizin kalbinizi? Kalbinizdeki karanlıkları, zulmeti devre dışı bırakarak adım adım kalbinizi aydınlattı, nurla doldurdu ve %51'e ulaştı nurlarınız. İşte Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bu söylediğimiz standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye tekamülü nasip kılar ve onu zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki karanlıkları yok etmek suretiyle, zulmeti yok etmek suretiyle nurları onun kalbine, fazılları yerleştirmek suretiyle o kişiyi zulmetten nura çıkarır. Nefsinin kalbinde hiç nur yokken nefsinin kalbinin çoğu %51'i nur oluşturur. %49 fazilet, fazıl,
%2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nur. İşte burası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası tekamülün, Allah'ın koruması altında olan sahasının sonudur. Bu noktadan sonra Allah'ın o kişiyi muhafaza etmesi, kişinin Allah'a tevekkül edebilmesine bağlıdır. Yoksa evvela aynı standartlarda kalmak, seviyeyi muhafaza etmek söz konusu olur. Bu noktaya kadar zikir, 33 bin zikre ulaşmıştır, ruh Allah'a ulaşmıştır. Ve ruhun Allah'a tesliminde zikir sayısı 33 iken 35'te olabilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda yapılması lazım gelen şey Allah'a tevekkül etmektir. Yani Allah'a kendisine vekil tayin etmektir. Kişi eğer kesin olarak inanırsa ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah bana verdiği sözü tuttu, beni kendi zatına ulaştırdı, beni Allah'ın evliyası yaptı. Allah beni kendisinin evliyası yaptı, beni bu tekamül seviyesine Allah ulaştırdı. Öyleyse diyor kişi, benim ne yapmam lazım? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah beni kendisine ulaştırdı. Diyor ki Allah bana ulaşmayı dilemeyeni ulaştırmam. Ama kim dilerse onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a tevekkül etmektir. İşte bu düşüncenin tesiri altında eğer kişi düşünürse ki ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı. Şimdi eğer fizik vücudumu Allah'a teslim edeceğime dair bir tevekkülün sahibi olursam, Allah'a bu konuda vekil tayin edersem, nasıl Allah-u Teala beni ilk talebim üzerine kendisine ulaştırıp evliyası yapmışsa, mutlaka fizik vücudum da teslim olur. Bu inancın sahibi olan kişinin yozlaşması söz konusu değildir. O Allah'a tevekkül eder ve fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamağa ulaşır. Eğer tevekkülüne devam ederse daha sonra daimi zikrin sahibi olur. Daha sonra irşada ulaşır. Daha sonra iradesini Allah'a teslim eder. Yozlaşma olmadan yoluna devam eder. Bu neyle ölçülür, neyle orantılıdır? O kişinin zikir sayısıyla orantılıdır. Zikir daimi zikre doğru yükselmelidir. İşte kişinin zikrinin daimi zikre doğru yükselmesi olayı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi bu söylediğim standartlardaysa, Allah'a tevekkül etmişse ve her geçen istikamette her geçen gün zikrini daha çok arttırıyorsa arttırabilme tekamülün devamını gösterir. Sabit kalma da onu ifade eder tekamülden. Geriye dönüş henüz öyle bir şey yoktur. Tereddi, aşağı doğru iniş, yozlaşma hayır yoktur. Zikir devam ediyor. 33 bin zikirde veya 35 bin zikirde zikir devam ediyor. Kişi demek ki Allah'a tevekkül etmekte devam ediyor. Peki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin devamı nasıl? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut, onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. İşte
yozlaşmanın başlangıç noktası. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'laştırmış ve ruh Allah'ın zatında yok olmuş, emanet sahibine teslim edilmiş. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gerçekleştirilmiş. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri, ruhu ve içi nefsi iradeyi onların sahibine, onların sahibi olan Allah'a teslim etmekle emreder. Teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emrin muhtevasını gerçekleştirdiniz. Ruh emanetini Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. 33 bin zikri devam ettiriyorsanız ve hep devam ederse tereddi yoktur. Yani aşağı doğru iniş, yani yozlaşma yoktur. Ama ya kişi zikrini devam ettiremezse, yavaş yavaş namazlardan soğumaya başlamışsa, zikirden eski şevki, neşeyi alamıyorsa, zikirleri azalıyorsa, namazlarda teklemeler olmaya başlamışsa, bir namaz kaçırdığında ondan üzüntü duymuyorsa, umurunda değilse, etrafına karşı nefsani davranışlarında çoğalma varsa, işte o kişi sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostuyken ve Allah'ın kuluyken tekrar tağuta kul olmak istikametinde bir şeyler kaybetmeye başlamıştır. Kanama başlamıştır. Bu nefsin kalbindeki kanamadır. Kişinin Allah ile olan yaşamındaki hayatiyeti giderek ölüme doğru yaklaşacaktır. Kişi Allah'a tevekkül edememiştir. Ve adım adım zikri azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar da azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar aşağıya doğru iner. Kalp giderek daha karanlık, daha karanlık, daha karanlık olacaktır. Zikir düştükçe karanlık artar. Ve öyle bir gün gelir ki kişi artık zikirden elini çekmiştir. Namazlarını surete kılmaktadır. Oruçta şiddetle açlık hissetmektedir. Tiryakilikleri, sigara tiryakiliği, içki tiryakiliği geriye dönmüştür. Hortlamıştır. İşte bu inhitattır. Geriye dönüştür. İlerleme, inkişaf, terakki, ileri doğru gidiş, yükselme, ama inhitat aşağıya doğru iniştir. Ve yozlaşmanın kesin işaretidir. Ne zamana kadar kişi Allah'ın kuluydu? Allah'laşmayı dilediği 3. basamaktan itibaren 22. basamakta dahil olmak üzere hep Allah'ın kulu olmakta devam etmişti. Hem de her gün daha üst seviyede bir kul olmuştu. 3. kat cennetin de sahibi olmuştu kişi. Ne zamana kadar muhafaza edecekti bunu?
bunu nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başladığı ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, kişi eğer Allah'a tevekkül edemezse, inancı ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı, öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek istiyorum, bu kesin bir taleptir, Allah beni mutlaka teslim alacaktır diye kişi düşünüyorsa, zikrinde azalma olmayan kişidir o. Zikri devamlı yükselen kişidir. Zikir, manevi hayatın aynasıdır ve şaşmaz bir terazisidir. Zikre bakın sevgili kardeşlerim, kişi ne kadar zikrediyor. Ve kendinizi aldatmayın. Allah'ın yolunda zikirsiz bir terakki, gelişme, tekamül oluşamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olabilmesi sadece bir tek faktörle, zikirle mümkündür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz güne kadar zikrin sahibisiniz. Evvela daimi zikre ulaşırsınız. Salah makamında daimi zikriniz külli zikre dönüşür ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün artık zikirde değilsiniz, tesbihtesiniz. Tekamülün bir insan tarafından ulaşılabilecek olan en üst noktasındasınız. Normal, önceden seçilmemiş bir kişi için ulaşılması lazım gelen, ulaşılabilecek son nokta burasıdır. Peki önceden seçilenler, Risalete seçilen kavim resulleri için bir üstteki kademe söz konusudur. İradenin Allah'a teslim edilmesi, salah makamının 5. kademesidir. Tesbihe geçilmiştir. Neyle geçilmiştir? Kesbi olarak geçilmiştir. Yani kişi kesbetmiştir. Onu hak etmiştir. Kıyasıya bir mücadelenin sonunda iblisi yenmiştir. Allah'ın yardımıyla elbette. Ama kesbi olarak kendi gayretinin neticesinde almıştır. Ama Allah'ın hiçbir Resulü bunu kesbi olarak almaz. Allah ona daimi zikri vehbi olarak verir. Karşılıksız mükafat olarak verir. Allah onu seçmiştir, başka birini seçmemiştir. Onu hep tekamül yolunda geliştirir. Asla yalnız bırakmaz. O her zaman o kişi Allah'a tevekkül eder. Allah onun sahibidir. Allah'ın hem kontrolündedir, hem muhafazasındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir dizayn içinde düşünün her şeyi. İşte o insanlar Allah'ın Resulleridir. Allah'ın Resulü daimi zikre kendi gayretleriyle ulaşmaz. Ulaştığı hiçbir şey kesbi değildir. Onun tarafından iktisap edilmemiştir. Allah onu bu makama layık görmüş ve ona göre yetiştirmiştir. Sahip olduğu her şey vehbi olarak verilmiştir. Allah'ın bir nimeti olarak verilmiştir. Onun gayretinin karşılığı değil. Onlar için düşüş söz konusu değildir. Yozlaşma onlarda mümkün değildir. Ama bu hedefin dışında kalan, yani doğmadan önce seçilmeyen, hayattayken Allah'laşmayı dilemeden önce seçilenler için her şey kesbi olarak edilir ve nefsin kalbinde %61 nura kadar bu böyle devam eder. Ama %51'den sonra tehlikede başlar.
kişinin zikriyle %100 ilişkili bir olaydır. Kişi kendi kesbi gayretleriyle mukteseb hak olarak zikri arttırır. Kendi gayretinin tabi neticesidir. Allah'ın yardımı gelmez mi? Gelir. Ama bunun bazında, temelinde mutlaka kişinin şahsi talebi, gayreti söz konusudur. Her şeyi kendisi elde eder. Allah ona yardımcı olur. Öyleyse ne zaman inhitat başlar? Aşağıya doğru iniş ne zaman başlar? Yozlaşma ne zaman başlar? Kişinin zikrinde düşmeye başladığı zaman başlar. Düşmeye başladıktan sonra artık o kişi merdivenden aşağıya doğru inecektir. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin 2. bölümü, o kişi aşağı doğru inmeye başladığı noktadan itibaren inhitattan hemen sonra o kişi yozlaşmanın normal sınırları içine girmiştir. Terakki, yükselme, gelişme, tekamül sona ermiştir. Merdivenlerden aşağı doğru iniş başlamıştır. Ve kişi inişin başladığı noktada Allah'a kul olmaktan derhal atılır. O artık tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Allah'ın dostu olmaktan çıkar, o tağutun dostu olur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi, amir olanları Allah'ın kulu olarak, Allah'ın dostu olarak değerlendiriyor. Kafirleri ise şeytanın kulu olarak değerlendiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, tağutun kulu olmak, şeytan tarafından vuslattan sonra tuzağa düşürülen herkes için Allah'ın kulu olmak olayı bitmiştir. O kişi artık tağutun kuludur. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalacaktır. Yozlaşmanın başladığı noktada Allah Teala emanetini tekrar o kişiye geri gönderir. O kişinin Allah'ta olan ruhu Allah tarafından o kişiye iade edilir. O kişinin kalbindeki iman kelimesi Allah Teala tarafından alınır. Böyle bir insan eski haline geri döner. Artık o bir kafir hüviyetindedir. Allah Teala amin olanların dostudur. Ama kafirler amini olmayanlardır. Amin olan kişi nereden nereye kadar amin odur? Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği andan itibaren amin odur. Allah'a ulaşmaya kadar amin olmak devam eder. Allah'ın zatında yok olduğu zaman da amin odur kişi. Ama ne zaman yozlaşma başlarsa, artık o kişi amin olan birisi değildir. O kişi tağutun dostu olmuştur. Yani amin olan kişi kimdir? Mümindir. Mümin olması oraya kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaşan kişinin muhtevası hep mümindir. Ve Allah'ın dostudur. Aynı zamanda Allah'ın kuludur kişi. Hem Allah'ın dostudur hem de Allah'ın kuludur.
Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 61, 62, 63. 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde? Onlar diyor Allah Teala Allah'ın dostlarıdır. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsinun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumil bişra fil hayate dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Ameni oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Ameni olma özelliğini kaybettikleri andan itibaren takva sahibi değillerdir. Dünya saadeti de ahiret saadeti de onlardan alınır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'ın kulu olmaktan da çıkmak mecburiyetindedirler. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudurlar. Kafirler şeytanın dostudurlar ve şeytanın kuludurlar. Allah'ın kulu olmaktan şeytanın kulu olmaya geçerler ve iniş başlar. Bu iniş o kişinin kalbindeki bütün nurları götürene kadar devam eder. Kişi ya aklını başına toplarsa bir defa daha hak verir Allah Teala o kişiye. Tekrar kişi aynı yolları aşarak ruhunu Allah'a ulaştırır ve yeniden Allah'ın kulu olur da Allah'a yeniden ulaşmayı dilediği anda yeniden Allah Teala'nın kulu olur. Ama eğer bir defa daha fıska düşerse, yani geriye dönüş başlarsa, yozlaşma başlarsa, o noktadan itibaren Allah Teala'nın onu kurtarması söz konusu değildir. Kalbine Allah Teala kalbindeki iman kelimesini Allah alır ve kalbini, o kişinin kalbini mühürler, ruhunu tekrar o kişiye iade eder. Böyle mühürlü bir kalbin tekrar açılması artık mümkün değildir. Asla dönüş söz konusu olmuştur. Kalp mühürlüdür. Yozlaşma bütün boyutlarıyla o kişiyi hep sinesinde tutar. Yozlaşma ömür boyu devam eder. Adım adım eski iptilalar geriye döner ve kişi her geçen gün kaybedenlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Tevbe ya kenestayn istirahata mustakim sadan. Dalin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: ana dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor.
1: Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Biz yeni sohbetimizde birlikteyiz. Bizi yaratan Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepiniz Allah ile İsteseniz de istemeseniz de bir ilişkinin içindesiniz. O bizi yaratan Allah. Bize aklı veren Allah. Biz insanları kainatın en üstün mahluku kılan Allah-u Teala. Ruhundan biz insanlara üfürdüğü için. Bir insanın hayatı Allah-u Teala tarafından o kişi mutlu olsun diye kendisine verilmiştir, tevdi edilmiştir. Allah insana ruhundan öpülmüş ve insanı hayat adı verilen bir muhteva ile tamamlamıştır. Yaşamak, canlı olmak, sadece iki alternatif var. Biri yaşamak, ikincisi ölmek. Ölü olan bir insan, ruhu kendisinde iken de, ruhunu Allah'a ulaştırmış olduğu zaman da, her iki halde de ruhsuz kalacaktır. Çünkü ölüm mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Neden? Çünkü ruh için ölen bir fizik vücut artık bir mekan olamaz. Bildiğiniz gibi nefsler için ve ruhlar için fizik vücut bir mekandır. Sevgili kardeşlerim, rüya gördüğünüz zaman iki şekilde rüya görebilirsiniz. Bir, çevrenizdeki her şey sizin için fiziktir. Yani bir odaya kapıyı açmadan, kolu çevirmeden, kapıyı açmadan giremezsiniz. Duvarların içinden geçemezsiniz. Şu anda fizik dünyamızda standartlar neyse onu yaşarsınız rüyanızda. Bunun manası o sırada berzah alemindesiniz. Yani nefslerinize ait olan bir alem var, berzah alemi. O alemde bizden evvel ölen herkes nefsleriyle yaşamlarını sürdürmektedirler. İşte orada, o alemde, bu dünyadakine çok benzeyen bir hayat yaşanır. Aramızdan ölerek ayrılmış olan herkes oradadır. Rüyanızda onlarla buluşursunuz, konuşursunuz, eski günleri yad edersiniz. O zaman onlara sizi inandıracak olan sualleri sorun. Aranızda mesela çok özel bir konuşma geçmiştir. Öyle bir olaydır ki, ölümün rahmetliyle
hayattayken o olayı yaşamışsınızdır. Onu sorun. Bu dünyadaki yaşantınızın bir gerçek olduğunu, orada da hayatın devam ettiğini ispat eder o size. Çünkü anlatacağı şeyler, konuştuğunuz şeyler, evvelce yaşadığınız şeylerdir. Ve hangi derinlikte sual sorarsanız sorun, aldığınız cevaplar hep sizi o ölmeden evvel onun yaşadığı devrede onunla beraber geçirdiğiniz, hadiseleri beraberce yaşadığınız, olayları onun da tam olarak yaşadığını idrak edeceksiniz. İstediğiniz kadar sual sorun, aldığınız bütün cevaplar konuştuğunuz kişinin o rahmetli olan olduğunu göreceksiniz. İşte buraya ulaştığınız zaman ölmenin aslında bir yok olma olmadığını, yaşantının berzah aleminde devam ettiğini ve aynı aileden olan rahmetli olanların bir arada yaşadıklarını göreceksiniz. Tıpkı bu dünyada onlar ölmeden evvelki hayat orada da devam ediyor. Buradaki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sadece biz bu dünyada yaşarken bizden evvel rahmetli olanlarla bir ilişkinin her zaman kurulabileceğini ifade etmek üzere sizlere anlatılıyor. Bunun ötesi bir insanın kıyametten sonra yaşayacağı hayat. Sadece iki tane alternatif var. Bir, cennette olmak. İki, cehennemde olmak. İblis, insanların başına korkunç bir tuzak kurmuş. İslam aleminin başına demek daha doğru. Ötekiler zaten daha evvelden hedeflerini kaybetmişler. İslam aleminin hedeflerini kaybetmesinin arkasında ne yatıyor? İblisin bütün İslam alemine kabul ettirdiği bir korkunç tuzak. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar da insanların mutlaka cennete gireceği iddia ediliyor.

O kişi için takva sahibi olmak mümkün değildir. Rum Suresi'nin 31. ayet kerimesinde Allah Teala "Münibine ileyhi ve yettekuhu" diyor. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekune minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Ayet-i kerime devam ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Demek ki fırkalara ayrılan insanlar bir bütün oluşturuyor. Fırkalara ayrılmış durumdalar. Bunların dışında bir tek fırka kalıyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin fırkası. İşte o fırka, fırkayı naciyedir. Necat bulan, neticede cennete girecek olan insanların fırkası. Allah Teala buyuruyor ki, ve uzlimetül cenneti lil muttakine gari vaid. Cennet, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Görülüyor ki takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Sadece bir tek dilekle herkesin takva sahibi olması mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, bir din öğretimi gördünüz. Sizlere İslam'ın beş şartını öğrettiler. İslam'ın beş şartı da haktır, mutlaka yerine getirilmesi gereklidir. Onlar da öyle söylüyor. Biz de öyle söylüyoruz. İslam'ın beş şartı haktır, mutlaka gerçekleşmelidir. Konumuz farklı. Yeter mi İslam'ın beş şartı bir insanı cennete ulaştırmaya? Hayır, yetmez. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamıyor. Ama cennette sadece takva sahiplerine ait. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemek altıncı şart olarak giriyor devreye. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. İslam'ın beş şartıyla hareket ediyorsunuz. Cennete gideceğinizi zannediyorsunuz. Ama gördünüz ki cennet sadece takva sahiplerine ait. Hala bunca alim biliyor da bilmiyor da sen mi biliyorsun mu diyeceksiniz. Bildiğiniz gibi hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak

Allah'a ruhun ulaştırılması hüve, işte o el-hüda, hidayettir. Öyleyse insanlar acaba neden hidayeti gizlemek durumunda kalmışlar? Onları korkutmuşlar. Demişler ki, ruh vücuttan çıkarsa, hafızan Allah, insan ölür. Allah korusun, insan mutlaka ölür diyorlar. Ruh vücuttan ayrılınca, insanın öleceğini zannediyorlar. Ve bu, İslam'ın mahvolmasını sağlayan bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ilimlerin başlangıçtaki kaynağı İslam'dı. Bütün dünyaya İslam alemi fiziği, matematiği taşıdı.

Piri Reis'in haritasının esrarı hala çözülememiştir. Bugünün tekniğinin ulaşabildiği yeni yeni bulunan her şey Piri Reis'in haritasında mevcut. O zamanki ilimle Piri Reis'in böyle bir haritayı vücuda getirilmesi mümkün değil. Ama vücuda gelmiş harita. Herkes de var. Öyleyse farklı bir dizayn var. Yardım alma işlevi var. İşte insanlar Allah'a yedi kademeli bir mesafe içindedirler. Yedi tane kademe, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sonra mürşide tabiyet. Birinci kademe üçüncü basamak, ikinci kademe 14. basamak. Tabiyet olmasa ne olur? Tabiyet olmazsa ruh vücuttan ayrılamaz. Kim mürşidine tabi olursa onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır o dergâhta ve o dergâhtan tabi olduğu yer her neresiyse oradan ayrılarak o ruh mutlaka devrin imamının dergâhına ulaştırılır. Orada insan safları sol tarafta erkekler, sağ tarafta hanımlar olmak üzere iki ayrı grup oluşturur. Erkekse erkekler sırasına erkeklerin safları arasında ait olduğu yeri alır. Hanımsa hanımların safları arasında ait olduğu yeri alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yolculuk oradan başlar. O ruh başlangıçta dergâhta biraz ara dergâhta eğitim görecektir. Sonra Allah'a doğru seyri sülk isimli yolculuğa katılacaktır. Ve birinci kata kadar çıkabilecektir. Oradaki görevini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilecektir. Ve bu görev tamamlamaların üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kattaki işlevleri de tamamlanacaktır. Bu arada o kişinin ruhu zikir hücrelerinde zikir devresini tamamladıktan sonra sitrete müntahi olacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhu biz istesek de istemesek de Allah'a geri dönecektir. Eğer böyle bir imkandan haberimiz olmamışsa, ki bu bize mümkün görünmüyor, mutlaka insanlar bu talebin farkına varırlar. Çünkü kıyamet günü cehennem bekçileri insanlara sorarlar. Sana Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ve Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem demedi mi?
Oradaki cevap, evet, bize hidayetçiler geldiler ama biz onlara aldırmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Sevgili kardeşlerim, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi bu konuda çok açık bir gerçeği simgeliyor. Allah Teala elbette önceden zaman parçaları içerisinde ne olacağını biliyor. Allah'a göre zaman parçalarının hepsi yaşanmıştır, geçmiştir. Bizim yaşadığımız bu devre ve bundan sonraki kıyamete kadar geçen devredeki yaşantılar hepsi Allah'a göre geçmiş zamandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İnsanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedirler. Dilemezlerse gidecekleri yer şirkte kalacakları için cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Bunun kadar önemli bir başka olay daha var. İslam'ın 5 şartının içinde mevcut olmayan o zikirdir. Allah Teala veskür ismi Rabbike etebettelilehi teptila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön diyor. Demek ki zikir adlı bir müessese var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya sessiz olarak veya dilinle kımıldatmadan iç dünyasında tekrar etmek. Bunların hepsi zikirdir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadetin zikir olduğunu söylüyor Allah Teala Ankebut 45'te.

Utlu uhiye minel kitabi. Onlara kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den oku. Ve kum salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve le muhakkak ki mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de münkerden ve fuhuştan men eden, namazdan da daha büyük bir ibadettir diyor Allah Teala namaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en büyük ibadet olan zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Zikir yoksa manevi tekamül yok. Manevi tekamül bir insanın ruhu Allah'a yöneldikten sonra, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktıktan sonra o kişinin nefsinin kalbindeki fazılların, nurların miktarına göre tayin eder. O nurlar her %7 fazıl birikimini gerçekleştirdiğinde nefsin kalbinde, ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı yolculuğunda bir gök katı diğer ruhlarla beraber yükselir. O yükselenlerin hepsinin kalpleri en az o seviyeye müsaittir. Kişi birinci gök katına kadar olan birinci gök katına yükseliyorsa o, onun nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru vardır başlangıçta giren, %7 de fazıl nuru vardır. İkinci defa %7 fazıl nuru oluştu. Ruh ikinci gök katına çıkar, ikinci gök katına kadar çıkabilir, çıkabilir. Diğerleri daha üst kata çıkarlar. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi, ruh üçüncü gök katında, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, ruh yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Son alem zikir hücreleridir. Orada zikrini tamamladığı zaman stil-i müntahaya ulaşacak, zikir hücrelerinden ayrılarak oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Böyle olmadı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Ruh da ondan ayrılmadı. Kişi öldüğü zaman artık o ruh için fizik vücut bir melce, bir sığınak değildir. Sadece bir görüntü olarak kalacaktır. Ruh içinde, nefs içinde fizik vücut onların sığınağı olmak yetkisini yitirmiştir, kaybetmiştir. Ruhta, nefste, ruh öldüğü, fizik vücut öldüğü andan itibaren artık onun içinde değillerdir. O sadece bir görüntüdür, mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri gelirler, ruhu alırlar,
Allah'a doğru onların yolculuğu başlar. Bu yolculuk dikey olarak 7 tane gök katını aşar. Sitet-i Münteha'ya kadar Azrail Aleyhisselam ve onun ekibi o ruhu götürür. Sitet-i Münteha'dan sonra ruh Allah'ın

Eğer bu kişi Allah'a milaki olmayı dilememişse, ruhu Allah'a ulaşır. Dilemişse, ruhu gene Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için 7 tane gök katını zikir sayısının mürşidine tabi olunca ruh vücudundan ayrılmıştır. Seyri süluka girmiştir. 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşmıştır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Es-Sitte'nin mütehadan Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yapıldığı zaman da ruh Allah'a ulaşır. Her halükarda bir insan cehennemlik de olsa, cennetlik de olsa ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücut ya cennete gidecektir ya da cehenneme gidecektir. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan için gidilecek yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kendilerine öğretilen eksik ilim sebebiyle bu söylediklerimizden haberdar olmayan muhterem din adamları, sözlerimizi inceleyin. Bilgisayar hafızasında binlerce saatlik konuşmamız var. Onları inceleyin. İncelemekten muradımız ne? İnceleyin demekten söylediğimiz ayetlere bakın. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler var mı? Ve ayetlerin gerçek çehresi yani batını acaba ne söylüyor? Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, biliyoruz ki size ilim öğretildi. Fıkıh öğretildi, kelam öğretildi, hadis öğretildi. Belki tasavvufun öğretildiği insanlar da şu anda aranızda. Tasavvuf hocaları da ilim öğrendiler. Buradaki muhtevada eksik olan ne, yanlış olan ne? İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu, cennete girmek için yeterli olduğunu zannetmek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse takva sahibi olamıyor. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açık. Gene görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirkte. Müşriklerin cennete girmesi mümkün değil. Ve bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizleri şirkten kurtaracaksa,
Kurtaracağı kesin değil mi? Rum 31 ve 32 açık ve kesin olarak söylüyor. Ve sizi takva sahibi kılacaksa gene Rum 31 32 aynı şeyi söylüyor. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Ve sadece onlar gizli şirkten kurtulabilir. Açık şirk zaten putlara tapmaktır. Onların kurtuluşunun olmadığını herkes bilir. Ama önemli olan insanların bilmediği, onlara yanlış öğretilmiş olan Kur'an hakikatleri. Şimdi dini bugünkü din öğretisinden alan bütün insanlar zannederler ki İslam'ın beş şartı yeterlidir ve onu yaptık mı doğru cennete giremeyiz ama günahlarımız kadar Allah bizi cehenneminde hafif tertip kavurur, yakar, ondan sonra hop oradan çıkarız, cennete gideriz. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. Cehenneme giren cehennemde kalır. 52 tane hatta 53 tane Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi cehenneme giren bir kişinin cezalandırılmak üzere cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını en açık şekilde söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin cehennemden çıkıp da cennete gireceklerine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. İnsanlar korkutulmuşlar. Aman Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin. Çarpılırsınız ha. Allah-u Teala da bize sadece o çarpılırsınız dediği Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir din öğreticisiyiz. Öyleyse nasıl oluyor da 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim yazabiliyoruz? Sekiz bin 536 sayfa. Nasıl oluyor da 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'in sahibi oluyoruz? Ve bugüne kadar kimse bir ayetimizin yanlış olduğu konusunda bir ispata ulaşamadı. Tam aksine biz bizim yanlış olduğumuz zanneden kişinin kendisine ait olan veya bir başkasına ait olan Kur'an-ı Kerim'de yanlışlarını ispat ettik onlara. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Onu Allah yazdırdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bize de Kur'an-ı Kerim'in sırları onu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdıran Allah'ın öğretisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz eğer, ne kaybedersiniz ki? Siz bizim karşımızda da olsanız kardeşimizsiniz. Bizimle beraber de olsanız kardeşimizsiniz. Biz size düşman olamayız. Sizin karşınızda olamayız. Sadece bu anlattığımız hakikatleri bilmeyen insanları cehennemden kurtarmak için bir faaliyetin içindeyiz. Asırlardan beri yanlış bir öğreti olan İslam'ın beş şartından ibaret kılınan
ve Kur'an'ın devre dışı bırakıldığı, insanların yazdığı kitaplara dayalı olan bir yanlış din öğretimi insanları, İslam alemini hem dünya ilminin çok gerisinde bırakmıştır, hem de topyekun insanlar cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemesini kişinin yeterli buluyor. Onları mürşitlerine dilerlerse Allah'a ulaştırıyor. Mutlaka ulaştırıyor. Tabiiyetlerini sağlıyor. Ondan sonra da Allah'a doğru yola çıkan ruhlarını sırat-ı müstakim üzerinden kendisine gene Allah ulaştırıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an Allah ondan haberdardır. Kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiiyetini sağlayacaktır. Kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi cennetine üçüncü kat cennetine ulaştırmak istikametinde yardımını esirgemeyecektir. O kişinin ruhunu, mürşidine tabiyette vücudundan ayrılmış olan ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Buraya kadarı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insanın dünya mutluluğu ise nefsinin kalbindeki afetlerin seviyesine bağlıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Mürşidine tabi olduktan sonra nefsinin kalbini Allah-u Teala 7 kademede %51 nurla doldurdu. Böyle bir muhteva kişinin dünya mutluluğunun %51'e ulaşmasını sağlar. Bunu Allah gerçekleştirir. Ve kişinin nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onu dünya mutluluğunun %51'ine ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya mutluluğunun yarısı Allah-u Teala tarafından bütün insanlara hibe edilir, karşılıksız verilir. İşte o Allah'tır ki insanları bu kadar çok sever. Onların sadece mutlu olmalarını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir tarafta Allah var ve onun yarattığı insan ve insanın karşısında da şeytan var. Yanında Allah, karşısında şeytan. Sevgili kardeşlerim, konuya başından başlamamız lazım. Neden şeytanlar insanlara düşman? Konu yaratılışa kadar geri dönüyor. Allah Teala insanı hamîn ve mesnun olan salsalinden yaratmış. Yani organik bir dönüşüme müsait olan bir yapıda, kirli topraktan yaratmış. Kirli topraktan insan şeklini oluşturmuş. Sonra ona hayat vermiş Allah Teala. Ve böylece Adem Aleyhisselam oluşmuş. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden de Allah Teala Hazreti Havva'yı, Havva annemizi yaratmış. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva annemizden bütün insanlık türemiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman etrafında bulunan meleklere de, cinlere de emir veriyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Onun önünde secde edin. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü insandan başka Allah'ın ruh verdiği hiçbir mahluk mevcut değildir. Bu sebeple insan en üstün mahluktur. Allah'ın ruhu insanın muhtevasında var olduğu için o bir mahluktur ama kendisini yaratanın ruhu onunla birliktedir. İnsandan başka hiçbir mahluka, yarattığı hiçbir yaratığa Allah Teala ruh vermemiştir. Sadece bu sebeple Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hamd olsun, şükür olsun yüce Rabbimize ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olarak yaratılmanın erdemini vermiş. Sevmeyi öğretmiş. İşte hayatınızın en önemli, sizi hedefe götürecek olan en üstün dizayn, Allah Teala'nın insanlara sevmeyi öğretmesidir. Sevmek bütün savaşların sonudur. Sevmek kinlerin, nefretlerin sonudur. Ve Allah Teala insana sevmeyi öğretti. Şeytan da nefreti, kini, düşmanlığı. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi ne kadar çok seviyorsa, iblis de o kadar çok nefret ediyor. Bütün bu şeytanların cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan ve bütün şeytanları azdıran İblis isimli şeytandır. O cinlerden de diyor Allah Teala. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini verdiği zaman bütün Allah Teala'nın etrafında bulunan melekler ve cinler secde ettiler. Ama iblis secde etmedi. İblis cinlerdendi. Allah Teala ona, ey iblis, seni emrime karşı çıkaran, emrimi yerine getirmemene sebebiyet veren şey nedir? İblis kibirlenerek dedi ki, beni ateşten, yani dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. Elbette beni enerjiden yarattığın cihetle ben ondan üstünüm. Şimdi bu noktada duralım ve Allah Teala'nın bir ayetine gelelim. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruh üfürüldüğü an sizin şeklinizi almıştır. Sizin vücudunuz hangi istihaleleri geçirirse nefsiniz de aynı şekli alır. Yani ruhunuz da aynı şekli alır. Ruhunuzun da nefsinizin de görünümü tam şu anda sizin göründüğünüz gibidir. İşte şu fizik vücudumuz, nefsimizi de, ruhumuzu da bir sığınaktır. Bu fizik vücudun bünyesinde, kapladığı alan içerisinde nefsiniz var. Bu fizik vücudun kapladığı alan içerisinde ruhunuz var. Ya da bir kısmınız için vardı. Onu Allah'a gönderenler için ikinci kelime kullanılabilir ancak. Onların da ruhları vardı. Onlar fizik vücudun içindeydi. Ama onlar ruhlarını Allah'a göndermek şerefine erdiler. Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine erdiler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için geçerli bu. Ermiş evliya herkes olabilir. Olmasında hiçbir engel koymamış Allah Teala. İnsanları teşvik ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bir dileğiniz benim sizin ruhunuzu bana ulaştırmam için yeterlidir. Siz sadece dileyeceksiniz. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben de sizi kendime ulaştıracağım. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Ben diyor sizi kendime ulaştıracağım. Yani sizin ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu, ben onun gerçek sahibi olan kendime ulaştıracağım diyor. Bu konuda diyor, siz bir garanti alıyorsunuz benden. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın buyurduğu, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allah'ı, Allah yeştevi seçer, iştiva eder. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü, dilediği kişiyi. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Burada bu ifadeden, yani insanların büyük kısmı seçilmez. Allah'ın dilediği, Allah'a ulaşabilecek olan efsafta insanlar seçilir manası çıkarıyorsanız yanlış bir kanı bu. Tam aksine Allah-u Teala insanların hemen hemen hepsini seçer. %90'dan fazlasını seçer. O zaman seçmedikleri kimlerdir diye bir sual geliyor akla. Seçmedikleri Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başka insanları da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten men edenler. İşte onlar seçilmezler. Onlar hiçbir zaman insanların %5'ini aşamazlar. Çok küçük bir azınlık olarak kalacaklardır. Geri kalan herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilirse ne olur? İşte burada cevap biraz hüzünlü. Seçilmek bir şey ifade etmiyor. Seçilenlerden, seçilmeyenler zaten Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanlar. Öyleyse seçilenlerden, seçmiş olan %95'ten kimler Allah'a münaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilerlerse, sadece onlar hedefe ulaşırlar. Allah'ın seçtiklerinden kimler Allah'a dünya hayatında ruhlarını ulaştırmayı dilerse, sadece onlar Allah'a ruhlarını ulaştırabilirler. Dilemeleri yeterli midir? Evet, yeterlidir. Kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi şeytana yenecek olan temel sebebi yakalamıştır. Şeytana yenecek olan nedir? Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerse ne olur kişi? Dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Yani kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhu vücudundan ayrılıyor. Yanlış. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman değil. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona yardıma başlıyor. Allah ona mürşit sevgisi veriyor. Kişi hacet namazını kılıyor. Mürşidini görüyor ve bir sevgi uyanıyor kalbinde irşat makamına karşı. Ve gidiyor, tabi oluyor Allah'ın, hacet namazını kıldığında kendisine gösterdiği kişiye gidiyor ve tabi oluyor. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa olay başlar, ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bunun için ana dergaha gelir, erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında yer alır. Baştan 6. kata kadar çıkabilenlerin içinde yer alır. Ancak daha sonra 7. kata çıkabilenlerin içine geçer. 6 katı tamamen açtığı zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye furkanlar verir. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen, herhangi bir kişiden ayırt edemeyen kişiyi irşat makamını ayırt edebilen bir imkana kavuşturur, bir yetkiye kavuşturur. Kişi irşat makamını artık herhangi bir kişi olarak değerlendirmez, irşat makamı olarak görür. Ve bu görüşünün arkasından Allah-u Teala onun irşat makamının sözlerini anlaması için kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinleti. Görme hastasının üzerindeki engeli alır. Kışavet. İşitme hastasının üzerindeki engeli alır. İdrak hastasının üzerindeki engeli alır. Hem uzuvlarındaki engelleri hem de hassalarındaki engelleri kaldırır. Görme, işitme ve idrak etme birer hassadır. Göz, kulak ve kalp birer uzuvdur. Bu azanın, aza uzuvlar demek. Bu uzuvların görme, işitme ve idrak etme hassalarını Allah-u Teala açar. O zaman o kişiler irşat makamını başka insanlardan ayırabilmek özelliğini kazanırlar. Kalplerine ihbat konulur. Ve bu nizam içerisinde bu insanlar hacet namazını kılarlar ve mürşitlerini Allah-u Teala böyle olan insanlara mutlaka gösterir. 14. basamakta bu insanlar mürşitlerine ulaşırlar. Tabiyetleri gerçekleşir. Peki şeytan ne yapıyor bu arada? Hiçbir şey yapamıyor. Allah'a mülaki olmayı düşünen, ondan sonra da bunu kalbinden gerçek anlamda dileyen hiç kimseye şeytan hiçbir şey yapamaz. Allah o insanla şeytanın arasına öyle bir engel koymuştur ki bu engel sevgili kardeşlerim o muhtevada o kişiye şeytanın tesirini mutlak olarak önler, yok eder. Şeytan en çok o insanları yoldan çıkarmak ister ama o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiç kimseyi Allah'ın yolundan saptıramaz. İşte şeytanın gücü bu kadardır. Hiçbir şey yapamaz. Aslında şeytan bir hiçtir. Kime karşı? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar için bir hiçtir. Ne zamana kadar? O kişi ne zaman ki ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergaha ulaşır. Oradan 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşmak üzere kafileye katılır. Evvela 1. kata kadar çıkabilir. Sonra 2. kata kadar. Sonra 3. kata kadar. 4., 5., 6., 7. kata kadar. 7. katın 7 tane aleminin her birine birer birer ulaşır. Ve bu kişi neticede zikir hücrelerine ulaşır. Orada zikrini tamamlarsa o kişinin ruhu oradan Sitetil Münta'ya ulaşır. Sitetil Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Yani Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, Allah bu dünyada yaşayan milyarlarca insana ruh vermiştir. Ve Allah'ta hiçbir eksiklik olmamıştır. Onu, o bir sonsuzluktur ruh açısından. Bütün kainattaki insanlara, sadece dünyada verilen bu gezegendeki değil, kainattaki insanlara Allah Teala ruh veriyor. Doğar doğmaz ruhundan üflüyor. Ve de Allah öyle bir Allah'tır ki, yaratıcıdır ki, her şeyin sahibidir ki, insanlar hangi sonsuz sayıda olurlarsa olsunlar, onların hepsine Allah Teala ruh vermek yetkisinin ve iradesinin sahibidir. Sonsuzun sahibidir. Allah Teala buyuruyor ki Allah neyi dilerse ona ol der, o da olur. Allah'ın sadece bir talepte bulunması, o şeyin vücuda gelmesi için yeterlidir. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanları tanıdığı, sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın o insanların ruhlarını kendisine ulaştırması gerçekleşir. Başka bir şey

ve gerçekleştirmeyen o kadar meleğin arasındaki tek varlıktır. O kadar meleğin ve cinin arasındaki tek varlıktır. Ondan başka bütün varlıklar, şeytanlar da, cinler de, melekler de hepsi secde ediyorlar. Sadece iblis secde etmiyor. Ve de Allah-u Teala'nın o kişiye ruhundan üfürmesinin ne kadar büyük bir üstünlük olduğunu bilmesine rağmen Allah-u Teala neden secde etmedin deyince fizik vücudunu ortaya koyuyor. Sen benim fizik vücudumu dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu ise topraktan, çamurdan yarattın diyor. Oysa ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde emrini verdiği zaman Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna secde edin demiyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ona secde edin diyor. Biz insanların fizik vücudu bir şey ifade etmez. Nefsinin afetlerinden arınmadıkça. Ancak nefsinin afetlerini Allah'ın yardımıyla daimi zikre ulaşmak suretiyle yok eden bir insan. İşte o insan Allah için en kıymetli olanlardandır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Geriye sadece iradesini teslim etmesi kalmıştır. Bunu ise Allah gerçekleştirecektir. Çünkü o kişinin daimi zikirden öte yapabileceği bir şey yoktur artık. En üst noktaya varmıştır, daimi zikre ulaşmıştır. Bu noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örter. Onlara yeni bir nur daha verir, üçüncü nur verir başlarının üzerine. Onların örttüğü günahlarını sevaba çevirir. İradelerini de teslim alır. Ve onlara irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle bir yetki verir. Onlar Allah'ın Allah tarafından tayin edilen mürşitleri olmuştur. İrşad etmek yetkisinin sahipleri olmuşturlar. Onlar bütün mürşitler raşitlerdir. Yani rüşte ermiş olanlardır. Rüşt, irşad etmenin yetkisini ifade eder. İrşad etme yetkisi bir olgunluk ifade eder. O kişinin mutlaka iradesini de Allah'a teslim etmesi gerekliliğini vurgular. Bir insan ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmedikçe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Öyleyse kim bu hedeflere ulaşmadan mürşit olmuşsa, kendisini mürşit zannediyorsa, o onun bileceği iştir. Ama Allah'ın katında o kişi irşat etmek yetkisinin sahibi kılınmaz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar bu devirde bu hakikatlerden artık haberdar değildir. Çünkü bunların hepsi unutulmuş, tarihe karışmış Kur'an ayetleridir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki insanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i devreden çıkarmışlar. İslam'ın 5 şartına perçinlenmişler. Diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır.
Bunları yapan

mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, girer mi? Ne yazık ki girmez. İşte bu büyük aldanışın sona erdiği devir, bu devirdir. Hidayet devri. İnsanlar, İslam'ın 5 şartını yaşamakla değil, Allah'a ulaşmayı bilemekle ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, hidayete ererler. Bu istikamette yola çıkan adam bununla yetinmeyecektir. Fizik bedenini de Allah'a teslim etmek isteyecektir. Ve insanların büyük kısmı bunu gerçekleştiremeyecektir. Çünkü o güne kadar ulaştıkları hedefe, yani ruhlarını Allah'a, Allah'ın ulaştırmasına, zikirlerini günde 3 saate, 3-4 saate çıkarmakla, ulaşmakla gerçekleştirmişlerdir. Daha doğru bir ifadeyle Allah onları bu 3-4 saat zikir yapma yeteneğine kavuşturmuştur. Ve onların ruhlarını Allah-u Teala teslim alarak kendi zatına ulaştırmıştır. Çünkü söyledik sözümüzün başında, sözü var. Sevgili kardeşlerim ve de insanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahibi olurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşabilir. Ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Kime, hangi mürşide tabi oldu? Hacet namazını kıldı, bir gece saat, şimdiki saatte birden sonra, aslında gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra bu kişi boy abdestini aldı, hacet namazını kıldı ve Allah'tan mürşidini sordu. Böyle yapan, boy abdesti alıp mürşidini Allah'tan soran kişi, bir sorduğunda göremezse, ikinci ve üçüncü sorduklarında mürşidini görecektir. Eğer kişisel bir noksanlığı söz konusu değilse, Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Yani kişi aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyor da diliyle söylüyorsa bunu, o zaman Allah Teala ona hiç kimseyi göstermez. Ama kalbi bir talebi varsa Allah Teala onun kalpten olup olmadığını en iyi bilendir. Kalbi talebi olan herkese mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin yapması lazım gelen şey ona ulaşıp tabi olmaktır. Ulaşırsa mürşidini sevecek ve tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhuyla yola çıkacaktır. Ruh, Allah'a doğru ana dergaha ulaşıp oradan yola çıkacaktır. Kafileyle beraber sırasıyla birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecektir. Yedinci gök katının 7. aleminde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca, ki bu 7-8 aylık bir işlevdir, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh, Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve o Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sahibine tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala emrediyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavliyen yetikümün azabı üzerine, azap gelmeden önce, kıyamet kopmadan
kopmadan önce, ölmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani bu teslim ruhun teslimini, bu teslim fizik vücudun teslimini, bu teslim nefsin teslimini, bu teslim iradenin teslimini içerir. Teslimlerin bütünüdür. Birinci teslime ulaşmadan bile bir insan cennete sahip olabilir. Sevgili kardeşlerim, cehennem sonsuz bir işkenceler dizisidir. Cehennemde her türlü işkence cehenneme gidenlere Allah-u Teala tarafından ne yazık ki tatbik ettirilir. İnsanlar bir hayalle avunurlar. Biz cehenneme gitsek bile biz müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse cehennemde bir süre kavrulduktan sonra hop Allah-u Teala bizi oradan alıp cennetine atacaktır. Böyle olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir insanın cehennemden bir daha çıkamayacağını söylüyor. Cehennemin iç kapısından cehenneme alınan kişi orada sonsuza kadar işkence edilecek olan bir olayla karşılaşır. Cennete gidecek olanların fizik vücutlarının efsafı, vasıfları cennete göre ayarlanmıştır. Cehennem onlar için sadece bir görüntüdür. Bu sebeple cehennemin cehennemliklere göre geçilmez olan duvarları, şeffaf duvarları cennete girecek olanlar için hiçbir hüküm ifade etmez, bir görüntüdür sadece. Onlar uçarak dış duvardan 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvarlardan geçerler. Cehennemin içine girerler uçarak. Cehennemin içinde o işkenceleri gördükçe Allah-u Teala'ya kendilerini oradan kurtardığı için sonsuz hamdler ve şükürler ederek Allah'ın cennetine giderler. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizi kendisiyle birlikte cehenneme ulaştırmak için her şeyi yapar. Ne zaman içinizden bir ses size bir kötü bir şey yapmanızı söylüyorsa, bu nefsinizin sesidir. Ama onu o kötülüğe sevk eden her zaman şeytandır. Her zaman nefsinin afetleri o kişinin şeytanla ilişki kurmasına açık bir sebep teşkil eder. Ve şeytan bir ömür boyu o kişiyi hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. Etkileyemedikleri olur mu? Evet, kim daimi zikre ulaşmış da nefsinde hiç afet kalmamışsa, bu noktadan itibaren şeytanın onu etkilemesi afetler olmadığı için mümkün değildir. Afetlere tesir etmesi şeytanın alanıdır. Şeytan afetlere tesir edebilir. Hasletlere negatif istikamette bir tesiri mümkün değildir. Ve daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde sadece hasletler oluşur. Onun kalbi %100 nurlarla kaplanır. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla bu kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan sadece böyle olan insanlara nefretle, kinle bakar, onlara kötülük etmek için her şeyi yapmaya hazırdır ama hiçbir şey yapamamanın aczi içinde kalır. Öyleyse
Sakın unutmayın, şeytan sadece nefsinizdeki afetlere tesir edebilir. Ve nefsiniz doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. O afetleri devreden çıkarmak için Allah Teala geriye kadar sizi garanti altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını Allah Teala mutlaka yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsinizin kalbindeki afetlerin de yarısı yok olur. Böylece yarı yarıya bir dünya mutluluğunu yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya gelinceye kadar üç aşama geçirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabiiyette daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a Allah ulaştırır ama siz ulaştırmışsınız gibi kabul eder. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz ve nefsinizin kalbinde de nurlar %51'e ulaşmıştır. Bunun manası hayatınızın %51'ini mutlulukla geçireceksiniz. %49'unda ancak huzursuz olacaksınız. Allah Teala böyle bir imkanı bütün insanlara hasretmiştir ve hazırdır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşma o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını, dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah insan ve şeytan üçlüsündeki muhteva bu hakikatleri öğrendikten sonra bütün insanları Allah'a inanan, Allah'ın sözlerine, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine inanan insanları derhal Allah'a ulaşmayı dilemeye yöneltmelidir. Bu dilekse o kişinin daha sonra bir mürşit sevgisi duyarak mürşidine tabiyetini, o noktada ruhunun vücudundan ayrılmasını, sonra da seyri sülükle 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına mutlaka ulaşmasını sağlar. O kişinin bunu gerçekleştirecek 7-8 aylık bir ömrü varsa. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizlere bir hiç karşılığı, sadece bir talep karşılığı, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, yapacağınız şey bu kadar. Sadece bunun karşılığı olarak dünya mutluluğunun yarısını hibe ediyor, karşılıksız veriyor ve üçüncü kat cenneti gene hibe ediyor, gene karşılıksız veriyor. Bir şey istemiyor sizden. Siz sadece bir talepte bulunuyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bu kadar yardımcı mı? Evet, bu kadar yardımcı. Siz talep ediyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ve size de üçüncü kat cennetle dünya mutluluğunun yarısını kendisi yapmasına rağmen bu işlemi gene size onu hediye ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin üçüncü katı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, sadece buraya kadar değil, ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar değil, daha öteye fizik vücudunuzu teslime, daha öteye nefsinizi teslime, daha öteye iradenizi teslime ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah-u Teala alemleri yaratmış sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler ve izleyenler. Ne diyorduk? Allah Teala alemleri yaratmış diyorduk. Ve insanı bir fizik vücut, bir de nefsten yaratmış. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Berzah alemi, nefsimizin alemi. Avun ötesinde 7 tane yer katı, 7 tane gök katı yer alıyor. Dünya kainat içindir. Kainatın bir noktasında sanki kainatın merkezi gibi Allah Teala dünyayı vücuda getirmiş. Dünyada birçok gezegenler gibi bir gezegen. Güneş adlı bir merkez etrafında o merkeze bağlı olarak dönmekte. Kendisinden başka birçok yıldız da bu istikamette dönmekte. Merkür, Venüs. Bunların iki tanesi. Sevgili kardeşlerim, bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücuttan oluşur. Ama Allah-u Teala ruh üfürmeden evvel hiç kimse bir ruha sahip değildir. Anne karnındaki çocuklar ruha sahip değildirler. Onlara doğdukları zaman Allah Teala ruhundan üfürüyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte yarattığı insana Allah-u Teala basar adlı görme hassası veriyor. Sem'i isimli işitme hassası veriyor. Ve bir de idrak hassası veriyor. Allah-u Teala çoğu zaman hem uzuv olarak kalbe kalp diyor, hem de kalp idrak merkezi olduğu için idrak hastasını da kalp diyor. İnsanların manevi cephelerini kuvvetlendirme yeteneğiyle de teçhiz edildiklerini görüyoruz. Bunun anahtarı zikirdir. Zikir arttıkça insanlar zikir yapmayanların ulaşamadıkları hedeflere ulaşırlar. Bu hedefler kalbin görme, işitme ve idrak hastalarının gelişmesidir. Allah-u Teala insanlar için onların kalplerindeki ekinliği alıp idraksizliği oluşturan müessese onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Öyleyse Allah için bir dizaynı görüyoruz. Kalplerine
ihbat konulan insanlar, idrakin sağlayıcı müessesesi, adı ihbat. Yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar orada, onları bahsettiğimiz zaman, biz dünyadayken bizim gözlerimiz kördü, bizim gözlerimiz görüyordu ama şimdi görmüyoruz. Allah-u Teala biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak haşrederiz diyor. Yani cehennemde onların yaşayacakları standartlarda kör, dilsiz ve sağır olmaları söz konusu. İşte zahiri alemin vücudu olan şu fizik vücut, zahiri alemi görmek üzere o iki tane göze sahiptir. Gözler görmez. Görüntüyü sadece aksettirirler. İç sisteme aksettirirler. Gözlerin merceklerinin görebildiği şey tamamen terstir. Yani bir merceği alıp da merceğin arkasından bir objeye baktığınız zaman bir insansa o ayaklarının havada, başının aşağıda olduğunu göreceksiniz. Gözler böyle görürler. Ama görme merkezine ulaştırıldıkları zaman orada görüntü düzelir. Ayaklar aşağıda, baş yukarıda, bir insan çıkar karşımıza. Öyleyse gözler gören uzuvlar değildir. Sadece görüntüyü nakleden uzuvlardır. Görme merkezi beynimizin bir noktasında görüntüyü doğrulayarak bize dünyaya ait gerçek verileri ulaştırır. Ve bunlar baş gözleridir.

Bir insan Allah Teala tarafından ona rü'yet imkanı yetkisi verildiği zaman bu baş gözleriyle değil kalp gözüyle görmeye başlar. İşte Allah Teala'nın Ulul Elbab dediği, Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab adıyla geçen insanlar var. Allah Teala diyor ki, Allah ki Habibim sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Ali İmran 7. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yorumlarlar. Fitneye sebep olurlar. İlimde rüsuh sahibi olan rasihun ise derler ki biz de onların müteşabih ayetlerin gerçek anlamını bilemeyiz. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar da bilemezler diyor. Sadece ulul elbab bilir diyor. İşte ulul elbab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır, kalp kulakları da açıktır. Allah Teala Ulu'l-Elbab'ın mutevasını açıklarken onların ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini söylüyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul Elbab için bu vardır diyor Allah Teala. Ali İmran 190 ve 191'de. Ulul Elbab'ın muhtevasına baktığımız zaman onların özelliklerini görürüz. Bu daimi zikrin sahibi olan insanlar birinci özellik olarak nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok edenlerdir. Daimi zikre ulaştıktan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki bütün afetleri mutlak olarak alıyor. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelir. Ama başlangıçta gelen nurların getirdiği rahmettir. Nefsin kalbine sadece %2 oranında girebilir. Bundan sonra salavat o kişinin kalbine fazılları ulaştırmaya başlar. İşte bu fazılların muhtevası %51'e ulaştığı zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuzda
Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Bu vuslattır. Nefsimizin kalbinde %2 rahmet, %49'da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Her %7 fazla birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselmiştir. Ve emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini, yani 7 tane gök katını aşarak denilebilir ki bu 7 gök katının nefsimizin kalbindeki muhtevası emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye ve mardiye kademeleridir. Her bir kademe bir gök katını temsil eder. Ve teskiye kademesinde ruh 7. gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Allah'ın zatına zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayarak ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Peki bu noktada bir kişi ullelbap mıdır? Hayır, değildir. Ullelbap'ın yarısıdır diyebiliriz. Çünkü ullelbap'ın kalbi %100 nurla dolmasına karşın bu seviyede bir insanın nefsinin kalbi %51 nurla doludur. Neyse, bunun ötesinde kişi daha çok zikrini arttıracaktır. İşte baş gözünün açılabilmesi o kişinin daha üst kademeleri geçmesiyle şekillenecektir. O kişinin kalbinde %80'den fazla nur oluşması gerekir ki o kişi fizik vücudunu teslim edebilsin. Teslim etti, ullelbap olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha sonra bu noktaya kadar, yani ruhun Allah'a ulaşmasından fizik vücudun teslimine kadar geçen safhada kişi dik yokuşu tırmanır. Gerçekten onun için çok güç aşılması, güç bir yükselme devresi başlamıştır. Kalp gözleri de, kalp kulakları da henüz kapalıdır. Dik yokuşu aşmayana Allah-u Teala ullelbap makamına ulaştırarak mükafatı vermez. Kalp gözünü, kalp kulağını açmaz. Kişi o gayretin sahibi olmak mecburiyetindedir. Ve bir başka dengesizlik gibi görünen husus, bu kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, aşağı yukarı kendine ait hiç katkı olmaksızın tamamen Allah'ın onu teçhiz etmesiyle zikrini giderek otomatik olarak arttıracaktır. Ve isteğinin devam etmesi bu iş için yeterlidir. Allah onun zikrini arttıracaktır. Zikrini 33 bine ulaştıracaktır. Bir kısmının, diyelim daha fazla, 40 bine ulaştığı yerde ruhu Allah'a ulaşır. Ama ister 33 binde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın, ister 40 binde ulaştırsın, o kişi için nefsinin kalbinin %51'inin nurla dolması önemlidir. Zikri insan yavaş çeker, 40 gün zikirde ulaşır, hızlı çeker. Affedersin, hızlı çeker 40 bin zikirde ulaşır, yavaş çeker 33 bin zikirde ulaşır, hatta 30 bin zikirde ulaşır. Hepsi olabilir. Ama fizik ruhunu Allah'a ulaştıran bir insan, henüz baş gözleri açık olan ama kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp gözü henüz kördür. Kalp kulağı
sağırdır. Sadece dünyadaki kulaklarıyla işitir. Dünyadaki kalbiyle hisseder. Fizik vücudun kalbiyle. Bu kişi fizik vücudunu teslim ettikten sonra zikrini daha çok arttırmalıdır ki daimi zikre ulaşabilsin. Demin söylemiştik ki ulul ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ve bu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. İza kadaytumus salate feskurunallâhe kıyamen uuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken de, ayaktayken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Namazdan evvel de zikredeceksiniz, namazda da zikredeceksiniz, namazdan sonra da. Namazda sessiz zikir yapamazsınız. Ama sessiz olarak kalbiniz namaz boyunca da Allah, Allah, Allah diye çifteceyle söylemeye devam eder. İşte kim ulul-elbab mertebesine ulaşırsa onun Allah-u Teala muhtevasını şöyle açıklıyor. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikre ulaşmış olmasıdır. Böylece kişi lüplerin, gaybın da, baş gözlerinin göremediği gaybın da görülebildiği ve gayba ait olan şeylerin izah edilebildiği, idrak edilebildiği lüp kelimesinin muhtevasına girer kişi. Çift beyle yazılır. Elbap, lüpler demek. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Yani görme, işitme ve idrak hastası artık fizik kalbe ait değil. Bu noktadan itibaren nefsin kalbi bu hüviyette muhteva kazanmış. Nefsin kalbi %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere %100 nurlarla dolmuş. Bu dolma o kişiyi ulul-elbab yapar, birinci özellik. Sonra da o kişinin muhtevasını değiştirir. Allah o kişiye göstermek istediklerini kalbinin gözüyle gösterir. Ve Allah Teala o kişiyle karşılıklı konuşur. Yani o kişiye kalp kulağını verir. O kişi kalp kulağıyla Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Ve Allah'tan dileğini sormak yetkisinin de sahibi olur. Kalp gözünü açar. Onun normal standartlarda görmesi mümkün olmayan fizik ötesi her şeyi göstermeye başlar. Ulul-elbab için ona gösterilen muhteva 7 kat yerlerdir. Ama her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi 7 kat cehennemi görebilir, 7 kat yerleri görebilir. Bir de zemin katta devrin imamının dergahını görebilir. İşte bu onun kalp gözünün görmesi sebebiyledir. Onlar dünyada da kalp gözü açık olanlardır.
Ahirette de öyle olacaklardır. Cennette de öyle olacaklardır. Onlar kalp gözüyle bakarlar. Öyleyse bu insanların birinci özellikleri kalplerinin %100 nurlarla kaplanmasıdır. İkinci özellikleri bu sebeple kalp gözlerinin açılmasıdır. Allah'ın gösterdiklerini söylediğimiz standartlar içinde görebilmeleridir. Kalp kulaklarının açılmasıdır. Allah ile karşılıklı tezekkür, karşılıklı müzakere etmek imkanının sahibi olmalarıdır. Bu sebeple bu kalp gözleri açık olanlar ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman her konuyu ayrı ayrı müzakere edebilir. Hiçbir zaman Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. Öyleyse Ülül Elbab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile tezekkür etmek imkanının sahipleridir. Her konuyu konuşabilirler. Kalp gözü açık olan bu insanlar bir açıdan daimi zikrin sahibi oldukları için her an hayır kazanırlar. Bu sebeple ehli hayır olarak nitelendiriliyor Allah-u Teala tarafından bu insanlar. Zikir devamlı bir müessesedir ve daimi zikrin sahipleri her an derecat kazanmaktadırlar. Daha mürşitlerine tabi olduklarından ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları devreye kadar geçecek süreç içerisinde zikirleri onlara çok şey kazandırmıştır. Nefslerinin kalbi %100 nurla dolmuştur. Mürşitlerine ulaştığında nefslerinin kalbi nurdan sıfır nurdayken ya da mürşitlerine ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş oldukları için %2 rahmet nuruyla doluyken %49 fazıl nuruyla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır başlangıç kademesinde. Bu noktada ise ...25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim eden bu insanlar bu noktada nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Kalp gözleri açık olan insanların üç safhası vardır. Birincisi Ulu'l-Elbab makamı. İkincisi İhlas makamı. Üçüncüsü Salah makamı. Ulu'l-Elbab makamı sadece yerlerin melekûtunu görebilir. Kalp gözleri oraya kadar geçerlidir. Ama bu insanlar bir hakim veya hakem sıfatıyla hareket ettikleri zaman Allah'tan sorarak cevap verdikleri için daima
adaletin temsilcisidirler. Bu sebeple Allah Teala'dan emir olarak sadece onun söylediklerini, söyledikleri cihetle ehli hükümdürler. Sağlam, doğru hükmün sahibidirler. Ehli hikmettirler aynı zamanda. Çünkü hikmetin sahipleridir. Kalp gözleri, kalp kulakları açık olduğu için

Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksalar, onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta tespit edebilirler. Bu sebeple hikmet ehlidirler. Görünüyor ki, insanlar için görme sadedinde fizik vücutlarında baş gözleri var, nefslerinde de var. O insanların nefsleri, bütün insanların nefsleri her gece vücutlarından ayrılır. Ve genellikle berzah alemine giderler. Orada fizik olarak yaşarlar. O kişi uykudan uyanana kadar. İşte o esnada yaşadıklarını hatırlayan insan, rüyasını hatırlayan kişidir. Demek ki nefsimizin biz gerçek uykuya vardıktan sonra bizden ayrılarak berzah aleminde yaşadığı, yani bizden evvel ölenlerin bulunduğu alemde yaşadığı her noktada fizik standartları içinde yaşar. Yani duvarlar onun için geçilmez. Kapıları açarak içeri girmek mecburiyetlidir. Ama nefsiniz bazen bu alemde siz uykudayken dolaşacaktır. Mesela çıkışı mutlaka fizik şartlar içindeki evinizin çatısından veya duvarından çıkarak gerçekleşir. Böyle bir ortamda onun gözleriyle görürsünüz, duvarın içinden geçtiğinizi net olarak görürsünüz. Öyle bir aleme gidersiniz ki orada her şey fiziktir. Anlarsınız ki orası berzah alemidir. Orada sizden evvel ölmüşlerle birlikte olabilirsiniz. Nefsinizin baş gözleriyle görüyorsunuz. Nefsinizin sesiyle konuşuyorsunuz. Onlar da nefs olarak orada yaşamaktalar. Nefslerinin baş gözleriyle sizi görüyorlar. Nefslerinin sesiyle konuşuyorlar. Ve nefsin kulakları o sesi duymak için yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bazen de bakarsınız ki siz bir takım insanların içindesiniz ama insanlar sizi görmüyorlar. Bakarsınız ki kapıları çalmadan kapıdan içeri geçebiliyorsunuz. Bakarsınız ki duvarların içinden geçebiliyorsunuz. O zaman aynada baktığınız zaman kendinizi göremezsiniz. Halbuki berzah aleminde, yani her şeyin fizik olduğu alemde aynada kendinizi görebilirsiniz. İşte bir nefs olarak zahiri alemde misiniz? Berzah aleminde misiniz? Bunun ayrımını yapmanız çok kolaydır. Eğer duvarlardan rahatlıkla geçebiliyorsanız, aynalar sizi göstermiyorsa, o zaman zahiri alemdesiniz, fizik vücudunuzun alemindesiniz ve o alem nefs olduğunuz için sizin aleminiz değildir. Aynalar sizi göstermez, kapılar ve duvarlar, hatta bütün insanlar sadece görüntüdürler. Sevgili kardeşlerim, bu gördüğünüz gözler de baş gözüdür ama nefsinizin baş gözüdür.
Nefsinizin baş gözü berzah alemini de görebilir, zahiri alemi de görebilir. Ama nefsinizin fizik vücudu, nefsinizin vücudu zahiri alemde, yani içinde yaşadığımız bu dünyada, bu fizik standartlarda bir madde değildir. Bu alemde onun yapısına göre bir madde değildir. Öyleyse her gece siz uykuya vardığınız zaman nefsiniz size haber vermek gereğini bile duymadan vücudunuzdan ayrılır. Böyle bir mecburiyeti söz konusu değildir. Ne var ki uyandığınız zaman mutlaka fizik vücudunuzun içinde olmak mecburiyetindedir. Onun için uyanma sırasında nerede olursa olsun sonsuz hızla gelip tekrar vücudunuza girer. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin de gözleri vardır. Fizik vücudunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun gözleri bütün alemler için geçerlidir. Fizik vücudunuzun gözleri, bu vücudunuzun gözleri bu alem için geçerlidir. Nefsinizin gözleri berza aleminde de görür, zahiri alemde de görür ama gök katlarını çıkamaz. Sadece bu seviyenin mahlukudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği kalp gözleri ve baş gözleri ifadeleri bu minber üzere değer kazanır Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk vardır, huzur vardır. Eğer o kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmişse. Hep güzel rüyalar görecektir. Yani kendisinin hep güzel işler yaptığı, başkalarına yardım ettiği, insanları mutlu kılmaya çalıştığı bir ortamda yaşar. Ama nefsinin kalbi temizlenmemiş olanlar birçok değişik formasyonda rüyalar görürler ve çoğu zaman bu rüyalardan üzüntüyle uyanırlar. Kendilerine kötü davranmıştır veya onlar başkasına kötü davranmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur demektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Saturn.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalp. Kalp biliyorsunuz ki bir insan vücudunda, fizik vücudunda hayat unsurudur. Ve binlerce defa açınıp kapanan ve bütün vücuda kanı gönderen en uç noktalara kadar, sonra da bütün vücuttan geri alan, temizlenmek üzere akciğerlere gönderen, akciğerlerde temizlenen kanı bütün vücuda gönderen, tekrar geriye çeken, akciğere ulaştıran ve böylece bir ömür boyu kesintisiz çalışan bir organımız kalp, fizik vücut açısından kalp hayatın merkezi.

Ama manası tek bu açıdan değerlendirilebilen küçücük bir mana değil. Kalp, Kur'an-ı Kerim'de hem bir uzuv olarak kullanılmış, hem de kalbin hissiyatı olarak kullanılmış. İdrak hassası olarak kullanılmış. Kalp, Kur'an'da bu yer aldığı cihetle, bu husus yer aldığı cihetle farklı bir müesseseyi simgeliyor. Yani bir uzuv olarak kalp kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de ama idrak hassası olarak da kullanılmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala onun hastalığı üzerine engeller koyuyor. Görme hastası sem'i. Affedersiniz. Görme hastası basar. İşitme hastası semi. İdrak hastası kalp. Çünkü idrak kalbimizle gerçekleşir. Tamam. İdrak kalbimizle idrak ederiz. Kalbimizle alakalı bir konu. Ama bu fizik vücudumuzun kalbi değil. Manevi kalbimiz. Yerleri aynı yapının sahip oldukları cihetle aynı. Ruhumuzu Allah'a gönderiyoruz. Allah'a doğru bizden ayrıldığı zaman nefsimiz de fizik vücudumuz kalıyor. Gece uykuya daldığımız zaman nefsimiz de bizden ayrılıyor. Geriye sadece fizik vücudumuz kalıyor. Uykudayız. Nefsimizin neler yaptığını rüyada verilen sistemde görebiliriz. Bakarız ki bir başka alemdeyiz. Bakarız ki insanlar bizi görmüyor. Bakarız ki evlerin içinden geçebiliyoruz. O zaman anlarız ki bu alemdeyiz. İçinde bulunduğumuz fizik vücudumuzun alemi olan zahiri alemdeyiz. Bakarız ki kapıyı açmadan içeri giremiyoruz. İnsanlarla kucaklaştığımız zaman gerçek anlamda birileriyle kucaklaşıyoruz. Bakarız ki bizden evvel ölmüş olan yakınlarımızla beraberiz, eskilerden bahsediyoruz. İşte orası berzah alemidir. Ölenler orada yaşıyorlar. Yaşantıları orada devam ediyor. Her gece insanın nefsi vücudundan ayrılır ve dilediği yere gider. Bağımsızdır. Bizim beynimizden, bizden bir izin almadan ayrılır. Biz uyku denilen bir muhtevanın içinde uyumuşuzdur. O bizden ayrılıp dilediği yere rahatlıkla gider. İşte aramızdaki irtibatın sağlandığı noktada rüya işlemi başlar. Yani idrakimiz nefsimize intikal eder. O zaman fizik vücudumuzda şu anda nasıl birbirimizi görebiliyorsak, içinde bulunduğumuz odayı görebiliyorsak, başka insanları kucakladığımız zaman birini kucaklamış oluyorsak,
Eğer nefsimiz berzah alemindeyse aynı şeyleri yaşar. Orada bir başka güzellik daha yaşanır. Bizden evvel ölmüş olanlarla da beraber olabiliriz. Eski günleri yad ediyor olabiliriz. Ve de böyle bir olayı yaşadığınız zaman emin olmak için sorun. O kişi ölmeden evvel onunla beraber yaşadığınız herhangi bir olayda bir şeyleri hatırlayıp sorun. Bütün aldığınız cevapların doğru olduğunu göreceksiniz. Çünkü onunla konuşuyorsunuz. Onun ölen fizik vücududur. Mezara girmiştir. Ama nefsi berzah aleminde yaşamaya devam ediyor. Ruhu ise eğer ölümden evvel Allah'a ulaşmadıysa ölümden sonra ulaşmıştır. Yani iki alternatif. Ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmıştır ruhu. Kişi böylece Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Ya da ölümden sonra ulaşmıştır. Her iki halde de nefsle birliktesiniz. Rüyalarda görülen genel anlamda nefstir. Nefsin yaşantısı rüya alemindeki yaşantınızdır. Ve fizik vücudunuz bir uyku halinde olduğu için o devreye hiçbir noktada girmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Vücudumuzun en önemli fizik standartlardaki en önemli uzvu kalp. Ondan bahsediyoruz. Böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun olmazsa olmaz şartı, olmazsa veya yara alırsa kan kaybı önlenemediği takdirde mutlaka ölüme ulaşacağımız bir uzvumuz. Yani hayati önem taşıyan uzuvların en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kullandığı kalp kelimesine bakıyoruz. Bir, fizik vücudumuzun kalbi için bir uzuv olarak kalbi kullanıyor Allah-u Teala. İşte bu vaptaki olayda iki nevi insan vardı ya, kendisine tebliğ yapılınca kabul eden kişi. Böyle bir kişi için ilk defa tebliğ yapılıyorsa onun kalbinde, gözlerinde ve kulaklarında engeller yok. Görme, işitme ve idrak etme standartlarında da engeller yok. O kişi bu engeller olmaksızın yaşıyor. Çünkü engeller insanlara sonradan konuluyor. Tebliği yaptınız, o kişi itiraz etti. Öyle bir insanın hastalarına Allah-u Teala engel koyuyor. Kişiye tebliğ yaptınız, karşı çıktı, sizinle tartıştı. O zaman Allah-u Teala uzuvlarına engel koyuyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın uzuvlara engel koyduğunu görüyoruz. İşte bu uzuvlar, gözler, kulaklar ve kalptir. Gözler, görme hassasının sahibidir. Görür. Kulaklar işitme hassasının sahibidir. İşitir. Kalp idrak etme sahibidir. İdrak etme hassasının sahibidir. İdrak eder. Allah-u Teala Câsiye 23'te diyor ki kim Allah'ın taleplerine
Allah'a çağrıldığı zaman karşı çıkarsa, kim böyle bir statüde karşı çıkmak değil de sadece kabul etmezse, onların hastalarına engel koyarız diyor. Yani kişinin Basar isimli görme hastasını Allah Teala kapatıyor. Semi isimli işitme hastasını kapatıyor. Ve onun idrak etmesine de mani oluyor, kalbine engel koyarak. Onun kalbinin Allah-u Teala tarafından engellenmesi söz konusu oluyor. Kalbinin idrak etme hassası, öyleyse görme hassası, semi, işitme hassası, basar ve idrak hassası Allah Teala bu idrak hassasına da kalp adı veriyor. Hem uzvun adı kalp hem de idrak hassasının adı kalp. Ama biz ona kulla konuştuğumuz insanda Allah Teala idrak hassasını kapatıyor diyelim. Şimdi bir başka alternatife geçiyoruz. Kişiye tebliğ yaptığımız zaman o kişi karşı çıkıyor. İsra Suresinin 45. ayet-i kerimesinde böyle bir karşı çıkma işlemini gerçekleştirenlerin uzuvlarına engel koyduğunu görüyoruz. Allah Teala o kişinin gözlerine engel koyuyor. Vakra koyuyor. Kulaklarına engel koyuyor. Ve kalbine engel koyuyor. Gözlerine ikinet, kulaklarına vakra, kalbine bir engel koyuyor. Öyleyse gözlerine koyduğu engel, affedersiniz, icab-ı mesture, kulaklarına koyduğu engel, ekinnet,

Kalbine koyduğu vakra. Böylece Allah-u Teala'nın üç tane engel koyduğunu görüyoruz ve bu ayetin neticesinde anlıyoruz ki o kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le münakaşa etmiş, tartışmış. Tartışanlar için gözler, kulaklar ve kalbe engeller konuluyor. Kabul etmeyen ama tartışma yapmayanlar için görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konuluyor. Ve bir üçüncü alternatif bu ikisinden hareketle bir sonuca götürüyor bizi. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyorsa, o zaman bu insanların hem gözlerine, kulaklarına, kalbine hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyuyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde ortaya çıkan gerçeklere baktığımız zaman isimler hangi isim olarak kullanılırsa kullanılsın kalbin vücudumuzun en önemli uzvu olduğunu görüyoruz. Hem manevi açıdan en önemli uzvu hem de maddi açıdan en önemli uzvu. Neden önemli? Çünkü maddi açıdan hayati bir unsur. Olmazsa olmaz şartı yaşamın, o uzuvda vücuda gelen herhangi bir kan kaybına neden olacak olan bir yaralanma olayı, kalbin bir sebeple kaza eseri de olsa, bir başkasının kasti ile de olsa kalbin delinmesi hali kişiyi mutlaka ölüme götürür. Öyleyse kalp en hayati organımızın adı. Bu konunun maddi yönü. Yaptığı görev son derece önemli. Vücudumuzda kirlenmiş olan kanı toplayıp kalbe götüren bir sistem kurmuş Allah-u Teala. Toplama sistemi. Kalbe gelip de kalpten o kan akciğerlere basılıyor. Akciğerlerde alınan nefesle birlikte kalbe gidecek olan kanın havadan oksijen alarak temizlenmesi söz konusu. Bu temizlenmiş kanın vücudumuzun her uzvuna ulaşması söz konusu. Öyle ki nefesi verdiğimiz noktada bu temizlenme işleminin sonucunda kirli havayı, kirlenmiş olan havayı dışarı atıyoruz. Temizlenmiş olan akciğerlerde temizlenmiş olan kansa vücuda pompalanıyor. Her nefeste bu olay tekerrür eder. Yani diye nefesimizi aldığımız zaman bu nefes bütün vücudumuza yayılacaktır. Önce bu nefes akciğerlerimize ulaşacak. Orada bu temiz hava akciğerlerimizde bir temizliği vücuda getirecek ve temizlenen kan oradan bütün vücudumuza gönderilecek. Tekrar geri döndüğü zamana kadar yeniden nefes almış olacağız.
Böylece bir insan hayatı boyunca devamlı nefes alıp verir. Nefes aldığında havadan aldığı oksijeni ciğerlerine gönderir. Ciğerlerinden kanın temizlenmesi yapılarak bütün vücuda temizlenmiş olan kan ulaşır. Sonra da vücutta bütün uzuvları dolaşırken kirlenen kan tekrar akciğerlere döner. Solunum sisteminin gönderme standardı ve geri alma toplama standardı. Ve böyle bir ortamda kalbe ulaşan kan oradan akciğerlere pompalanır. Akciğerlerde alınan nefesle tekrar temizlenir. Ve temizlenen kan tekrar bütün vücuda devamlı yayılır. En ince damar uçlarına kadar kilometrelerce kanın gitmesi söz konusudur. Yani damarların her birini bir yol kabul ediyoruz. Böyle bir sistemde vücudun her noktasına, bütün kılcal damarlara kanın gitmesi söz konusudur. Atar damar ve toplar damar bu görevi yapıyor. Neyi görüyoruz? Kalbin hayati önemini görüyoruz. İşte fizik vücudumuzda kalp adı verilen bu mekanizma ne kadar önemliyse hayatımızda da o kadar önemlidir. Manevi hayatımızda da o kadar önemlidir. Kalp maneviyatın merkezidir. Allah Teala kalbimize tecelli eder. Kalbimize ulaşır. Allah Teala neden biz insanların kalbine ulaşıyor? Çünkü kalp Allah'ı idrak edebilecek olan uzvumuz. İdrak müessesesinin oluştuğu yer. Kalbimizi vücudun bu fizik dengelerin ötesinde Allah ile olan ilişkisi sebebiyle dikkatle incelememiz lazım. Allah Teala kalbimize ulaştığını söylüyor. Kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içini nurlarla dolduruyor. İnsanın manevi kalbine baktığımız zaman bu kalbin %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ruhumuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Fizik vücudumuzun kalbi devamlı kanla dolu. İşte Allah Teala'nın fizik vücudumuzda da tesir sahası oluşturduğu en büyük, en önemli organ kalptir. Kalbi fizik standartlarının dışında Allah ile olan ilişkilerin merkezi olarak düşünmemiz lazım. Kalbimiz de Allah ile irtibattayız. Allah kalbinize ulaşır diyor Allah Teala. Kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizi Allah'a döndürür. Üç olay da kalple alakalıdır. Allah'ın kalbimize ulaşması,
kalbimizin nur kapısını açması ve kalbimizin içine nurların dolması. Öyleyse manevi aydınlık Allah'ın kalbimize ulaştırdığı nurlarla yeşerir. Fizik vücudumuzun kalbi kan pompalama olayını devam ettirirken manevi kalbimiz Allah'ın nurlarıyla giderek dolar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbi, ruhun kalbi ve fizik vücudun kalbi aynı sahayı işgal ederler. Vücudumuzda kalp neredeyse, nefsin kalbi de nefsin vücudunda aynı yerdedir. Ruhun kalbi de aynı yerdedir. Ama nefsin kalbinde de, ruhun kalbinde de sadece hissiyat söz konusudur. Allah'ın yolunda Allah'ın söylediklerini idrak edecek olan ve bu sebepte mutluluğu yaşayabilecek veya yaşayamayacak olan bir nefs kalbi. Ruhun kalbi %100 Allah'la alakalı, Allah'ın ruhu. Ve fizik vücudun kalbi kan sistemiyle alakalı. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun kalbinde hissiyat meselesi de nefsimizin kalbindeki afetlerin statüsüne göre şekillenir. Bir insan zikre başlar, Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşır, tabi olur ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbindeki %100 afetin adım adım azalması söz konusudur. Allah Teala 4, 7, 8 aylık bir devre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirir bizim için. Bizi nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes için bu Allah tarafından garanti edilmiştir. Böyle bir statüde kişinin nefsi Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bizlere bir kalp vermiş. Allah'ı hissedebilecek, Allah'ı idrak edebilecek olan bir yapıda. Mutlulukla %100 alakalı bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetlerin dizaynı fizik vücudumuzda da aynı tesirleri oluşturur. Kişinin nefsinin kalbi %51, afetlerle %49, %100 afetlerle doluyken ruhumuz da vücudumuzdadır. Onun da kalbi %100
hasletlerle doludur. Böylece bu başlangıç dengesidir. Mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ruhumuz ayrılır, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlar. Ve de zikir yapmaya başlarız, ibadetlerimizi yapmaya başlarız. Nefsimizin kalbi %51 nur ile dolana kadar Allah-u Teala bizi şeytanın bütün tasallutundan korur. O noktada ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığından o noktaya kadar geçen zaman içerisinde nefsimizin kalbi %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala nefsimizin kalbi %51 nurlanana kadar şeytanın bizi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Müsaade ondan sonra çıkıyor ki o noktada %50'lik denge kurulmuştur. %51 pozitif, %49 negatif olarak denge kurulmuştur. Ve nefs tezkiyesi burada tamamlanır. %51 nur birikimde nefs tezkiyesi tamamlanır. Bundan sonra nefsin tasfiyesi, yani tamamen %100 afetlerden kurtulması için zikir giderek artacaktır. Artan zikrimizle paralel olarak evvela günün 12 saatinden daha fazla zikre ulaşmamız gerekli. Sonra bu zikri 18 saate çıkarmamız lazım ki fizik vücudumuzu da Allah-u Teala'ya teslim edelim. Neticede nefsimizin kalbine gelen nurlar önemli. Zikrimizi 18 saate çıkardığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor. Aşmışsa bundan sonra zikre daime ulaşmak artık problem değil. Dik yokuş %80'i aşabilecek olan noktaya ulaşmak. Günde 3-4 saatlik zikirden 4 saatlik diyelim. 4 saatten 18 saat zikre çıkmak. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı bir insanı hedefe ulaştırmak. 18 saat zikir kişiyi fizik vücudun Allah'a teslimine ulaştırır. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşmak temel hedefiniz olmalı. Zikri daimde ulul-albab makamının sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İşte kalp orada bütün fonksiyonlarını eda etmeye başlar. Çünkü kalp gözünün ve kalp kulağının mutlak olarak açılacağı yer orasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılır.
Burası Ulul-Elbab makamıdır. Kişinin nefsinin kalbi afetlerden %100 kurtulmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. Bu sebeple kişinin kalp gözünü Allah-u Teala açar. Bu sebeple kişinin kalp kulağını açar. Ve kişi Allah'tan hem kalp gözünün açılmasıyla başkalarının görmediği şeyleri kalp gözüyle görmeye başlar. Kalp kulağının açılmasıyla Allah ile konuşmaya başlar, tezekkür etmeye başlar. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olur. Ehli hayır olur daimi zikirde olduğu için. Her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır olur. Ve ehli hikmet olur. Ehli hikmet olan bu kişi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir basamakta görür. Bir de ehli hüküm olur. Hakim veya hakem olarak karar vermek aşamasında olduğu zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için daima adaletli kararlar verecektir. Hükmü bu sebeple ehli hüküm adını alır. İşte bu kişinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Görülüyor ki manevi tekamülün muhtevası içerisinde kalp nurlarla dolma açısından vücudumuzun en önemli merkezini teşkil eder. Hissiyatımız orada gelişir. Kalbimize nur dolar. Nefsimizin kalbi nurlarla %100 dolar. Fizik vücudumuzun kalbinin hissiyatı o noktada en yüksek mertebelere çıkar. Mutluluk mu? Kalbinizin onunla da %100 ilişkisi var. Ve manevi tekamül o standartlar içinde teşekkür eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, kalbinizi tamamen nurlarla doldurmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet, sizlerle bir olmak, bir merhaba demek, bir hatır gönül sormak ve bir güzelliği birlikte yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları Allah'ın yoluna girsinler de mutlu olsunlar diye yaratır. Herkese daveti açıktır. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ister. Herkesin daha öteye geçmesini ister. Mürşidine tabiyetini, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Buraya kadar olan dönem, eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için mutlaka cennetin üçüncü katı vardır. Dünyada da mutluluğun yarısı sağlanmıştır. Bu mutluluk müessesesinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah-u Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar var. Bu insanlara bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insanlar nasıl insanlar? Bunların Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bütün insanların başlangıç özelliği bir dilektir. Sadece bir dilek. Deminki ayet-i kerimeye dayalı olarak kim Allah'a mülaki olmayı, yani kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar dalaletten hidayet safhasına geçerler. Dalaletten hidayete geçmek. Dalaletteyken hidayet üzere olmak. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir betire. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. 14. basamak. Allah 14. basamakta o kişinin mürşidine tabiyetiyle ruhunu onun vücudundan ayırır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir yolculuğun sonunda o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Bu muhteva içerisinde, bu 7-8 aydan çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç korkmayın. Allah'ın yolundasınız. Allah-u Teala
mutlaka sizi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım demekle bu noktada kime hitap ediyoruz? Konuşmamızın bu anında Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenleri kastediyoruz. Onlara hitap ediyoruz. Onlar kurtuluşa mutlaka erecek olanlardır. Hani Hazreti Nuh ne diyordu? Ben bu yanımda olan amin olanlar var ya, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onları yanımdan kovacak değilim diyor. Ve onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaktır diyor. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olandır. O ayetler dizisinde Hazreti Nuh'a tabi olanlardır. Yani birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka tabiyetle sonuçlanır. Kişi tabi olduktan sonraki sonuç da daha çok, daha açık bir şekilde bellidir. O kişinin ruhu mutlaka tabiyetle beraber vücudundan ayrılacaktır. Ondan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala'nın zatına bir insanın ruhunu ulaştırması. Hayır, ifade çok doğru değil. Her ne kadar kişi bu konuda gayret ediyorsa da, mesela zikir yapıyorsa da, namazlarını kılıyorsa da, ibadetlerini gerçekleştiriyor ise de, ruhu kendisine ulaştıran Allah'tır. Sadece Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi değil, Rum suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediğini seçmesi insanlardan %95'ini seçmesi demek. Herkesi seçer. Sadece seçmediği bir grup insandır. O insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmayı dilerlerse ve bu istikamette bir gayretin sahibi olurlarsa işte onları seçmez Allah Teala. Sadece onları. Hem insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler, bu yetmez. Hem de başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışacaklar. İşte böyle bir grup insan Allah Teala tarafından seçilmez. Öyleyse ayete bakalım şimdi tekrar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse kendisine seçtikleri insanların hepsine çok yakın, %95'inden fazlası, ama kendisine ulaştırdıkları mutlaka o seçtiklerin içinden gelecek. Çünkü seçmedikleri ulaşmayı dilememekle de kalmayıp başka insanları da bu yoldan caydırmaya çalışanlar. Onlardan bir ümit yok. Onları devre dışı bırakıyor. Geri kalanların hepsini seçiyor. İşte o seçtiği insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşan ruh her kademede bir gök katı yükselir. 7 tane gök katı var. O 7 tane gök katını aşan ve Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilekleri karşılığında mutlaka bunu garanti ediyor. Garantisi altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Hemen hemen herkesi kendime seçerim. Başka insanları benim yolumdan ayırmaya çalışanları, benim yolumdan men etmeye çalışanları, sadece onları seçmem.
Onların dışındaki insanlar ki bunlar %95'in ötesinde hepsini seçerim diyor. Ama o seçtiklerim ben seçtim diye bana ulaşmazlar diyor. Bana ulaşmak için diyor, bana ulaşmayı dinemeleri lazım. Önce dilek, sonra bu dileğin üzerine diyor, onlar bana ulaştırmazlar ruhlarını diyor. Ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım. Yani o adamın istediği kadar eksiği olsun. O kadının, o kişinin, her kimse, her kademeden insan, akil ve balik olmak kaydıyla, yani 15 yaşın ötesindeki herkes sorumluluğu taşır. Bu noktadan itibaren bütün insanlar sorumludurlar. O noktada sübyan sınıfını aşmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizlere bunları öğretti de biz de sizlere öğretiyoruz. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya kavuştuktan sonra rahmeti Rahman'a kavuştuktan sonra rahmetli olduktan sonra daha 2 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımı bütün boyutlarıyla devam etmiş ve sahabe ve sonradan sahabeye katılanlar, onlardan sonra tabi'in, ondan sonra tebe'i tabi'in, ondan sonra onlara da tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar, 200 yıllık bir devre söz konusu. Ondan sonra insanlar iman konusunda tartışmalara girmişler ve de Allah'ın istediği şeyin imanın ötesinde olduğunu, inanan insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimsenin cehennemden kurtulamayacağını unutmuşlar. Ve din adım adım muhteva itibariyle küçülmüş. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah Teala'nın ulaştırmasıyla birinci devresi sona eren, bu Allah'ın garantisinde olan kesim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Bundan sonra dördüncü safa geliyor. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa muhlis olmak. Yani tövbeyi nasıl olsa tövbe etmek. Yedinci safhada iradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak. İşte İslam ve din adını verdiğiniz ne varsa, Hristiyanlık, ondan evvel Musevilik, indirilen kitaplara baktığımız zaman Hz. Musa'ya Tevrat'ın, Hz. İsa'ya İncil'in ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini görüyoruz. Üç peygamber. Ve peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le, Peygamber Efendimiz'le sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bu ilmi bize öğretmiş. Muhakkak ki Allah her şeye kadir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar ancak Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Demin saydığımız 7 tane safa, ki bunlardan üçüncüsü Allah'ın zatına ulaşmak, hepsi yok edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa 14 asır geçti. Ve Kur'an unutulmuş, her şey hadislerin üzerine bina edilmiş. Hadislerin üzerine bina edilmesi kötü bir şey mi? Elbette değil. Eğer hadisler sahih ise Kur'an'a mutlaka tam olarak intibak eder. Ama ne yazık ki binlerce hadis uydurulmuş bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dendir diye. Hatta şimdi ismini hatırlayamadığımız birisini uydurduğu 3000'den fazla hadis sebebiyle asmışlar. Sevgili kardeşlerim,

Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 7 safa 4 teslimi anlatmış sahabeye. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti İsa 7 safa ve 4 teslimi anlatmış. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti Musa kendi kavmine 7 safa 4 teslimi anlatmışlar. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra duruma bakıyoruz. Ne olmuş? Önce Museviler unutmuşlar Hazreti İsa'nın söylediklerini ve büyük kısmı bu 7 safayı yaşamak yerine din adına başka şeyleri yapmaya başlamışlar. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti İsa'yı görevli kılmış. O kendisine indirilen İncil'le öğretmiş etrafındakilere. 7 Safa ve 4 Teslim hepsi yaşamışlar. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi onunla birlikte 7 Safa 4 Teslim'i yaşamışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir süre sonra büyük kısmı dejenere olmuş. Onun bütün bu 7 Safa ve 4 Teslim hakkındaki söyledikleri unutulmuş ve kiliselerde yapılan bir takım ayinlere dönüşmüş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O ve sahabesi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşıyorlar. Ondan sonra da bir süre ona tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar yaşıyorlar. Sonra toplumun büyük kısmı bir tartışmanın içine giriyor. Bir defa 7 Safa ve 4 Teslim, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak, altıncısı, muhlis olmak ve irşad olmak aynı şey. Ondan sonraki kademe, salih makamına ulaşıp, iradeyi teslim edip, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar gelen devrede bunu yaşayan bir grup insan bütün devirlerde var olmuş. Bugün de var. İşte biz de onlardan biriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi ne yapmışsa biz sadece onu yaparız. Ne yaparız? Günde 5 kere oruç kılma, günde 5 kere namaz kılmayız. 5 vakit namaz kılmayız. 7 vakit kılarız. Öyleyse o ne yapmış? Perşembe günleri oruç tutmuş. Bir de tutarız. O neyi yaptıysa biz ve kardeşlerimiz onları gerçekleştiririz. Kuşluk sünneti kılmış, biz de kılarız. Teheccüd sünneti kılmış, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılmış. Sabah namazı ile öğlen namazı arasında kuşluk sünneti kılmış. Aynen gerçekleştiririz. Ne yapmış? Daimi zikrin sahibi olmuş. Öteye geçmiş. Tesbihin de sahibi olmuş. Bizim de hamdolsun Allah Teala bizi oraya ulaştırdı tesbihe.

Kardeşlerimizden de ulaşanlar var. Ve tüm kardeşlerimiz de daimi zikre ulaşmak için bir büyük çabanın içindeler. Bu çabanın içinde olup da bu noktaya ulaşanlar var mı? Tarikatlar boyunca, ki tarikatlar hiç bitmemiştir, bugün de aynen yaşıyorlar. Birçok kişi o tarikatların içinde bu hedeflerin hepsine ulaşmışlardır. Bugün de ulaşıyorlar. İşte onlar Allah'ın gerçek dostlarıdır. Yedi safa, dört teslimi gerçekleştirenlerdir. Gerçekleştiren ne olur? İrşada memur ve mezun kılınır. Onlar başkalarını irşad etmekle vazifelendirilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. İşte bu sonuç, yani ruhun ve Çin nefsin ve iradenin Allah'a teslimi neyi ortaya koyar? Bir insanın nefsinin kalbinde hiçbir şey kalmamasını. Önce bunu gerçekleştirir. Sonra o kişinin tövbe-i nasuha çekilmesini gerçekleştirir. Sonra o kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah iradesini teslim aldıktan sonra bu kişinin bu göreve tayin eder. O güne kadar daimi zikirde olan kişi o noktadan itibaren zikir iradenin bir mahsulü olduğu cihetle artık iradesi olmadığı bir vakaa olduğundan bu kişinin tesbihi külli irade tarafından gerçekleştirilir. Daimi zikirdedir yine kişi dizayn olarak. Yani her an gece gündüz 24 saat Allah'ı zikretmektedir. Ama kendi iradesiyle değil. Külli irade vasıtasıyla bu da Allah'ın iradesi de, ilahi irade de diyebilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tarikatlar içerisinde böyle insanlar her zaman vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. Şimdi problem nereden kaynaklanıyor öyleyse ona bakalım. Problem bu yedi safa ve dört teslimi İslam'ın beş şartına indirgeyenlerde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyorlar. İslam'ın şartı beştir. Bu beş şartı gerçekleştirdiğin zaman cennete girersin. Hemen bir uydurma hadis geliyor. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş ve ona demiş ki, Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da ona demişmiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Söylediklerin arasında bunlar mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap da bunlarla beraber mutlaka o kişiye söylenmiştir. Ama burası atlanıyor.
O zaman hatırlayın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediğini. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir şeyim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun bütün sahabesine Allah-u Teala'nın verdiği emir açık ve kesin olarak 7 Safa, 7 Safa ve 4 Teslim'i de farz kılıyor. Yeter ve hayır yetmez. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin üzerlerine farz kılınan 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsinin sahabe adını verdiklerimizin gerçekleştirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Öyleyse eğer 7 Safa 4 teslimin hepsi farzsa, eğer bugün bütün o farzlardan elde kalan İslam'ın 5 şartıysa, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir tuzak. Din adamlarımız okullarında İslam'ın 5 şartını temel bir ilim olarak alıp öğretime üye oluyorlar, öğretim üyesi oluyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar. Devam ediyorlar çalışmalarına. Üniversite öğretmeni olmak üzere evvela asistan oluyorlar bir profesörün yanında. Sonra doçent oluyorlar imtihanı verip. Ondan sonra da profesör oluyorlar. Ve hepsi İslam'ın 5 şartından ibaret bir muhtevayı insanları kurtaracak olan bir hedef kabul ediyorlar. İşte burada büyük bir yara almıştır İslam. Bu yara felç edici bir yaradır. Hamdolsun ki İslam'ın bir kısmı İslam'ın gerçek boyutuyla yaşıyor. Bütün tasavvuf ehli bunu gerçekleştirendir. Ne dedik? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi Kur'an'da farz olan 7 Safa ve 4 teslimi de yaşamışlar. Bugün 7 Safa ve 4 teslim sadece tarikatlarda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu gerçek buysa, 7 Safa'nın 7'si de farzsa, bütün sahabe bu 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirmişlerse, o zaman İslam aleminin de bu dizayn içerisinde üzerimize farz olan bütün farzları yerine getirmemiz gerekmez mi? İşte yerine getirmediğimiz için Allah-u Teala'nın cezalarıyla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin de teslimine kadar uzanan, ruhun ve için nefsin tesliminden sonra iradenin de teslimine kadar uzanan, onu da kapsayan bir dizi işlev Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Ve bütün bu kademelerden insanı aşırtacak olan şey zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Bu nurlar göğüse gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin göğsünü Allah Teala mutlaka yarar. Allah Teala buyuruyor ki biz onların göğsünü yararız. Göğüslerinden kalplerine nur yolu
açarız diyor. Onların göğüslerini teslime açarız diyor. İşte teslimi açmak ne demek? Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine. Göğsünden kalbini Allah Teala niçin nur yolu açıyor kişinin? O kişi zikir yapacak. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapacak. Veya iç sesiyle dilini de kımıldatmadan zikir yapacak. Bu yaptığı zikre paralel bir standartta Allah'ın katından önce sadece rahmetle faz gelecek. Rahmet nurları kalbe girecek. Sonra rahmet, faz ve salavat gelecek. Rahmetle faz, rahmetle salavat gelecek. Ve gelen fazıllar %2 rahmet birikiminden sonra o kalpte %7 birikime başlayacak. İşte bu birikimdir ki kişiyi nefsin kalbinde %49 fazla ulaştıracak. Böyle bir faz birikimi %2 rahmetle toplandı bir araya getirildiği zaman %51 nur eder. Bu %51 nuru yerli yerine oturtalım. Herkese Allah Teala bunu garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Her %7 nur birikimde, fazıl birikiminde, başlangıçta %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin ruhu bir kat yükseleceği için 7 katı tamamlayacaktır kişinin ruhu. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Allah'ın zatına sitetin müntahaya ulaşan zikir serisini tamamlamış olan ruh ulaşacaktır. Sitetin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın ruh zatına ulaşacak. Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok olacak. İşte olay budur. Zaten ruhu Allah üflemişti. O üflediği ruhu tekrar geriye istiyor. Bu ne ifade eder? Bu yolun yarısını ifade eder. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Cennetin üçüncü katını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Birinci kat cennet sizin. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin. 14. basamaktasınız. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah'ın ulaştırdığını görüyoruz. Kişi sadece zikirlerini arttırıyor. Allah da kendisine düşeni yapıyor. O kişi son derece mutlu bir hayat içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bütün bunlar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir süreç içerisinde normal standartlarda gerçekleşiyor. Ve kişi ulaşana kadar, Allah'a ruhunu ulaştırana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kapıyı açmış. Hadi gelin diyor, sizi bekliyorum diyor. Sizden diyor bir şey istemiyorum. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dilersiniz diyor. Siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ben sizin ruhunuzu vücudunuzdan çıkararak kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuzda diyor otomatik olarak sizi terk eder. Ve bana doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkar diyor. İşte sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a mutlaka ruhlarını asgari standartlarda mutlaka ulaştırmasını istiyor. Daha o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü takva sahibi olmuştur. Rum 31 öyle söylüyor. Menivine ileyhi ve ettekû. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Sonra tabiiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılır. Allah vücuttan ayrılan o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin bütün eksiklerini kapatır. Hiçbirini varmış gibi göstermez, hepsini yok eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ulaşmak söz konusu. Bunu siz yapmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı isteyeceksiniz. Allah da ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte mutluluğun yarısını elde ettiniz. Neden? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla doldu. Ve geriye kalan kesim %49 karanlık afetlerle dolu. Bu yarı yarıya dünya mutluluğu demektir. Ama cennet katlarından üçüncüsündesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, daha ne olsun? Allah Teala size daha ne versin hediye olarak? Bir hiç karşılığı sadece bir dilekle hepinizin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ki öldüğünüz zaman istemeseniz de ruhunuz Allah'a zaten ulaşacaktır. Siz göndermediyseniz ruhunuz mutlaka öldüğünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınacak. Eğer ruhunuz sizdeyse alınacak ve Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen herkesin gideceği yer cehennemdir. Bu kadar açık ve kesinse bir tarafta cehennem varsa sonsuza kadar devam edecek olan bir işkenceler dizisi, bir tarafta cennet varsa sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz bir milyarlarca senelik bir yaşam. Sadece mutluluktan oluşan bir yaşam. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğiniz size bu yaşamı sağlayacak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sadece bir dilekle, affedersiniz. Birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sadece bir dilekle, tabiiyetle ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sizi mürşidinize ulaştıracak olan siz değilsiniz. Allah yetmez. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman sizden ayrılan ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştıracak olan gene Allah. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve de bunu sanki siz yapmışsınız gibi sizi mükafatlandıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için sadece üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için dünya mutluluğunda sadece %51'ine sahip olacaksınız. %49 dünya mutluluğunu yaşayamayacaksınız ama %51 yaşayabileceğinize göre, üçüncü kat cenneti de elde ettiğinize göre, bu Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Allah Teala'ya
Dua ediyoruz inşallah öğreticiler de bu büyük hakikatleri söylemeye başlarlar. Böylece herkes kurtuluşa ulaşır inşallah. Allah Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizlerin mutlu olmasını. Başka hiçbir talebi yoktur. İnsan adı verilen mahluk Allah Teala'nın katında en kıymetli, en üst seviyede mahluktur. İnsanı en çok sever. Bütün mahlukat arasında en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. Nereden anlıyoruz böyle olduğunu? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içinde ruha, Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan başka hiçbir mahluk mevcut değildir. Sadece insan Allah'ın ruhuyla mücehiz kılınmıştır, cihazlandırılmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu sağlaması ise Allah'a ait olan ruhu Allah'a geri göndermesiyle geriye kadar Allah o kişiye sağlar. İnsanlar doğuşlarından itibaren bir denge içindedirler. Hem nefs vermiştir Allah-u Teala insanoğluna, hem de ruh. Ruh öyle bir yapıdadır ki, tamamen hasletlerden oluşur. Bu hasletler, Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini muhtevasına almıştır. Sevgi, hoşgörü, şefkat, dostluk, kardeşlik. Bütün güzellikler ruhun hasletleri arasında mevcuttur. 19 tane haslete mukabil, ruhumuzun kalbindeki 19 haslete mukabil, nefsimizin kalbinde 19 grup negatif faktör yer alır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, emrettiği hiçbir şeyi ise yapmak istemeyen bir yapı nefsimizin kalbinde şekillenmiştir. Öfke, buna karşılık ruhta sükunet var. Nefsimizde öfke var. Kin, bu kine karşılık ruhumuzda kin tutmamak var. Hoşgörü var. Kıskançlık, nefsimizin bir büyük afeti. Ruhta kıskançlık olayı yoktur. Bunun karşılığında dostluk ve paylaşma müessesesi hakimdir. Haset, başka birinin yaptıklarını çekememek, onun başarılarını kendisini gölgeleyen bir şey olarak görmek ve başkalarının başarılarının
Olmamasını iş dünyasında talep etmek haseti oluşturur. Ruhumuzsa başarı kazananları teşvik etmek ister. O kişinin de aynı güzellikleri yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge %100 afetlerle dolu olan bir ruha karşı, nefse karşılık %100 hasletlerle donatılmış bir ruhun varlığıdır. Denge ikisinde de vardır. Karar merci akıldır. Ama karara tesir eden faktörler nefsin afetleriyle ruhun hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de birbirine zıt iki mahluk olduğundan, ruh bütün Allah'ın güzelliklerini işlemek isteyen, yasak ettiklerini yapmak istemeyen bir hüviyet taşımasına karşılık, nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşır. Bu sebeple anlaşamayan iki varlık, ruhla nefs, içinizdedir. Allah Teala nefsinizdeki afetleri yok etmenizi ister. Bu ise Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişiyi birçok hedefe birden götürür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mutluluğu yakalamış bir insandır. Çünkü burada Allah Teala o kişiye çok özel şeyler ikram eder. Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'ın mutlaka yardımını gerektirir. Neden acaba? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi Allah'a ruhunu ilka etmez, ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Olay buysa, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, o zaman kişinin istediği şey nedir? Bir dilektir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Böyle bir ortamda o kişi için söz konusu olan şey, bir dilektir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ne olur dilerse? Dilerse Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da harekete geçer. Her anında işitir, bilir ve görür, derhal harekete geçer. Ne yapacaktır Allah Teala? Allah Teala o kişiye sayısız yardımda bulunacaktır. Allah'a mülaki olmayı dilemesi, Allah'ın yardımlarına kişinin kafa açması demektir. Ne yapar? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin İrşad makamını herhangi bir kişi gibi görmesine mani olur. İrşad makamını artık o kişi irşad makamı olarak değerlendirecektir. Sevgili kardeşlerimiz,
kişinin böyle bir noktaya ulaşması, o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarına Allah-u Teala'nın yardımı neticesinde olur. Artık o kişi irşad makamını başka insanlardan ayırır. Onu irşad makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitip manasına ulaşmaya başlar. Ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indirip kendisine mal etmeye başlar. Burada çok müstesna bir olgu vardır ki Allah-u Teala bu kişiyle direkt olarak artık ilişkisini kurmuştur. O kişinin kalbine ulaşan, kalbini kendisine çeviren, Allah'a çeviren Allah-u Teala onun daha üst hedefe çıkabilmesini temin etmek için göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَهْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Teslim kalpten başlayan bir işlemdir. Ve kişinin mutluluğu için temel şarttır. Sonra Allah Teala bu kişiyle olan ilişkilerinde

O kişinin zikir yapması halinde onun kalbine evvela rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Bu sadece %2'yi oluşturabilir ve Rahman esmasının bir simgesi olarak herkesin kalbine %2 rahmeti Allah-u Teala o kişiye Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaştırır. Bir gayete sahip olmasını gerektirmez. Kişi zikir yaparsa o kişinin kalbine Allah-u Teala mutlaka mürşidine daha ulaşmadan %2 rahmeti ulaştırır. Ama nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan daha %49 nur, mürşide ulaşmadan o kişinin kalbine giremez. Öyleyse o kişinin kalbini Allah-u Teala %2 rahmet nuruyla doldurduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın gönderdiği ruhla, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Nurlarla demiyor, nurla diyor, bir tek nur. Rahmet nuru o kişinin kalbine giriyor ve kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ne olur? Huşu sahibi yapması çok önemli bir konu. Çünkü kişinin huşu sahibi olması halinde ne olacaktır? Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala'dan isteme talebi Allah-u Teala tarafından o kişiye ulaştırılacak. O kişiyi Allah'a ulaşma talebine Allah sahip kılacaktır. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş olan bu kişi bunun ancak bir mürşitle mümkün olacağını idrak edecektir. Ve hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan soracaktır. Bu bir sonuca götürecektir kişiyi. O kişi mutlaka hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve de ona ulaşacaktır. Bu tabiyetin gerçekleşmesi sonunda o kişinin kalbindeki %2 rahmetle artık nefs tezkiyesinin asli bölümüne geçmesi söz konusu olacaktır. Kişinin tabiyetinden sonraki ilk %7 nur birikimiyle ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruh 7 tane gök katını birer birer aşacak. Neticede 7. gök katında 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir hususun gerçekleşebilmesi için kişinin nefsinin kalbinde
%51 nur birikimi oluşacaktır. Kim mürşidine ulaşırsa, Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa, mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin ruhunu Allah vücudundan ayırır ve ana dergaha ulaştırır. Ne olmuştur şimdi denge? Denge bozulmuştur. O kişinin o güne kadar nefsinin kalbinde %100 afetler vardı. Ama aynı şekilde ruhu da gene %100 hasletlerle doluydu. Bu sebeple eşitlik sağlanmıştı. Sıfırın ne kadar solunda afetler varsa o kadar da sağında hasletler yer alır. Ve aralarında bir mücadele olur ama eşitlik olduğu için davranış biçimleri bir devamlı kavgayı gerektiren bir şekilde devam eder ama taraflardan biri mutlak hakimiyet sağlayamaz ama büyük ölçüde bir taraf hakim gelebilir. Bu insanın iyi insan veya kötü insan olmasını aydınlığa çıkaran bir davranış biçimleri dizisidir. Kimin nefsinin afetleri ağır basarsa o başka insanların sevmediği, onlara kötülük yapan ve kendisi de mutsuz olan bir insandır. Nefsinin afetleri ağır basmıştır. Ya da kişinin ruhunun hasletleri daha güçlüdür. O zaman bu kişi iyi bir insan olur. Kendisi mutlu olduğu gibi etrafındaki insanlara da mutluluk ulaştıran birisi. Ama böyle bir müessesenin asli unsuruna ulaşabilmesi, kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesiyle mümkündür. O kişi nefsini tezkiye ettiği zaman nefsin afetlerinin karşılığında %100 nefsin afetlerle dolu olan bir kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve nefsinin kalbinde afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu nokta yeni bir denge noktasıdır. Afetlerle hasretler dengede gibidir. Artık kişinin nefsi ve ruhu arasındaki denge değil, kişinin yalnız nefsindeki afetlerle fazıllar arasındaki denge kurulmuştur. Burası bu nokta, ruhun Allah'a ulaştığı nokta gene bir denge noktasıdır. Ruh, nefsin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, sonuç %51'lik bir nur birikimidir. Burası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadır. Ve Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu statüsü bu noktada sona erer. Ve Allah Teala kişiyi dik yokuşta serbest bırakır. Dik yokuş fizik vücudun teslimine açılan bir yokuştur. O noktaya kadar günde 2 saat, 2,5 saat zikirle ruhunu Allah'a rahatça ulaştırmış olan kişi, Allah'ın yardımıyla yapmıştır bu işi. Bu noktadan sonra nefsinin kalbindeki nurları
%80'den öteye geçirmedikçe fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu nefsin kalbindeki fazıllarla oranlı olarak artacaktır. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala'dan devamlı yardım almıştır. Allah-u Teala çünkü söz vermiştir kişiye. Sen bana ulaşmayı dilersen ben mutlaka seni kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Sözünü şartlar ne olursa olsun tutar. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman gerçekten ruh Allah'a ulaşır ve kişi bu noktada yeni bir devreye ulaşır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar mürşidine tabi olduğu noktadan da Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar Allah-u Teala tarafından o kişinin mutsuz olması engellenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin sahibi olduğundan itibaren Allah yolunda mutlu bir insandır. O noktadan itibaren Allah idareyi ele almıştır. O kişiye mürşit sevgisi verecek olan, mürşidine ulaştıracak olan, tabiyetini yaptıracak olan ve ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi dünyadaki büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. 7-8 aylık bir devre o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü Allah-u Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Böyle olduğu için, böyle bir müsaade iblise verilmediği için, iblis o kişiyi hiçbir zaman rahatsız edemez. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. İşte bu noktadan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalmıştır. Şeytan o kişiyle direkt olarak karşı karşıya gelmiştir. Ve bütün fırsatlardan yararlanarak o kişiyi ulaştığı yerden düşürmek için şeytan her türlü hilesini, fendini kullanır. Ve çoğu zaman da başarı kazanır. Vuslat boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar insanların yaşadığı büyük mutluluktan sonra birçok insanın tekrar geriye dönmesi boşuna değildir. Şeytanın gayretleriyle bu sonuç elde edilir şeytan tarafından. Şeytan o kişiye diş bilemektedir. Şeytana rağmen Allah şeytanla ilişkisini kestiği için o kişinin ruhu
Allah'ın özel şekilde yardımı sebebiyle Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla dolmuştur. O kişinin davranışları yarı yarıya doğru ve güzeldir. Ama şeytan artık Allah'ın koruyucu kalkanı olmadığı için o kişiye çok daha rahat bir şekilde tesir edebileceği gibi o kişi şeytan için en büyük düşmandır. Mutlaka onu ulaştığı yerden düşürmek için şeytan şiddetli bir savaş açar o kişiye karşı. Onu zikirden vazgeçirmek için her türlü hileyi kullanır. O kişinin düşmesi zikrinin günden güne azalmasıyla kendisini gösterir. İşte bu noktayı Allah Teala anlatıyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Tagut da bu noktadan sonra harekete geçer ve aynı kişileri nurdan zulmete ulaştırır. Onlar tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Yani nefslerinin kalbinde birikmiş olan o %51 nuru yok etmek için tağut, insan ve cin şeytanlar harekete geçmiştir ve bunu başarmışlardır. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey, vuslata ulaştıktan sonra, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini aşağı düşürmemektir. Kim zikrini aynı seviyede tutabilirse, o kişi bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 karanlık kalmıştır. O zaman karanlıkla aydınlıklar dengededir. Öyleyse kişi gün boyunca yaptığı davranışların bir kısmını yarıya çok yakın bir kısmını yanlış davranışlar olarak yapacak. Bunlardan huzursuzluk duyacaktır. Bir kısmını da az daha büyük bir kısmını da doğru davranışlar olarak gerçekleştirecek, arkasından büyük mutluluk yaşayacaktır. Kim Allah'ın emrettiği bir şeyi yaparsa mutluluk duyar, yasak ettiği bir şeyi yapmamayı başarırsa gene mutluluk duyar. Ama kim Allah'ın emrettiği şeyi yapmazsa ve yasak ettiği şeyi yaparsa her ikisinden de mutsuzluk duyacaktır. Allah ona mutlaka huzursuzluk verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah kişiye azap eder, ruh da nefse huzursuzluk verir. Kim de Allah'ın emrettiği bir şey yapmışsa içinde bir ferahlık duyar. Allah o kişiye ferahlık vermiştir, huzur vermiştir. Ruh da nefse huzur verir. Allah kişiye mutluluğu ulaştırır. Her güzel olaydan sonra kişiyi Allah-u Teala mutlu kılar. Ruh da nefse huzur verir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortam, bu noktadan çok daha üst boyutlarda sergilenir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun %80'ine sahip olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu rakam

Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için o mutluluğu tam olarak değerlendirecektir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Çünkü nefsinde afetler yoktur. İç dünyası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir yapının sahibi olduğu cihetle bu kişi iç dünyasında nefsinin kalbindeki fazılar o kalbi %100 kaplamış bir durumda olan birisidir. Daimi zikre ulaştığı noktadaki durum budur. Bu sebeple kişi hep mutludur. İç dünyasında nefsiyle %100 nurlarla kaplanmış olan nefsi karşısında afetler bulunmadığı için hiçbir düşmanla karşılaşmayacaktır. Allah'ın emrettiklerini yapacaktır, yasak ettiklerini işlemeyecektir. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Kişinin Allah ile olan ilişkileri o kişinin bütün ibadetlerini severek, isteyerek yapmasını sağlayacak hüviyettedir. Kişi o noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek onun ötesinde daimi zikrin sahibidir. Ve muhteşem bir mutluluğu yaşayan bir insan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insanın kalbi tamamen nurlarla dolmuşsa, o kişi bir saadet halkası içinde yaşar. O başka insanları sever. Onlara kötülük yapması mümkün değildir. Onlar kendisine kötülük yapabilirler. Ama bu onun diğerlerine kin duymasına sebebiyet vermez. Kişi dış dünyasında başkalarıyla olan kavgayı bitirmiştir. Bu kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Yanlış davrananları ikaz edecektir ama onlara düşman olması mümkün değildir. O Allah'ın indinde nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu cihetle başkalarına da sadece mutluluk veren birisi olmakla devam edecektir. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın en çok sevdiklerinden biri olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bütün davranışları başkalarına mutluluk verecek istikamette olacak. Allah Teala ona hep güzel şeyler yapmasını tavsiye edecektir, emredecektir. Bu kişi daimi zikirde Allah için yaşayan birisi olacaktır. Ve de nefsinin bütün afetleri yok olduğu için negatif istikamette bir dünya artık o kişi için söz konusu olmaz. Allah için yaşar ve mutlu olur. Huzur ve mutluluk O'nundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda

nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Dış dünyanızdaki mutluluk sizinle diğer insanlar arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Allah ile olan ilişkilerin mutluluğu, daimi zikirde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi olduğunuz zaman bütünüyle halledilir. En güzele döner. Bu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk demektir. İşte mutluluğun Kur'an'daki reçetesi budur. Tatbik edene ne mutlu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Üniversitemizin 3. sınıfının 1. sömestrindeki tasavvuf ve Kur'an kavramlarından sabikun olmak konumuz. Kod numarası 3.1.3.43. Sabikun olmak. Acaba nedir bu sabikun olmak? Kolumuza Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle giriyoruz. Allah Teala diyor ki ve sabikunel evvelune minel muhacirine vel ensari ve evvelki sabikun müsabakalarda yarışıp da önde gelen 3 kesimi işgal edenler. 28. basamağın sahipleri salihler, 27. basamağın sahipleri muhlisler ve 26. basamağın sahipleri ulul elbab. Sabikun el evelun. Diyor ki Allah Teala ve sabikun el evelune minel muhacirine vel ensari. Onların bir kısmı muhacirinden de bir kısmı ensardan da diyor Allah Teala. Vellezine tebeuhum bi ihsanin. Ve onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ayet-i kerime sabikun el ahirini, sabikun el affedersiniz evvelini, evvelki sabikunları 3 gruba ayırıyor. Ensar, macirin ve tabiin. Devam ediyor. Radiyallahu anhum ve radiyu anhu. Allah onlardan razıydı. Onlar da ondan, Allah'tan razıydılar. Ve e'adde lehum cennâtin tecrî tahtehel enhârı. Altından ırmaklar akan cennetleri Allah onlar için hazırladı. Hâledîne fîhâ ebedâ, orada ebediyen kalacaklardır. Zâlikel fevzül azîm. İşte bu azim fevzdir. Öyleyse sabikun olmak 3 boyuta birden hitap ediyor. Ama buradaki sabikun adı verilen sahabe bu 3 boyutun en üstününü işgal ediyor. Sabikun dediğimiz kişiler 26. basamağı işgal edenlerdir dedik. Kim bu insanlar? Daimi zikre ulaşanlar. Ulaşırlarsa ne olur? Sabikun olurlar. Hayırlarda sabikun, müsabık, müsabıklar. Hayırlarda yapılan yarışlarda müsabıklar. Türkçesi, sabikun kelimesinin Türkçesi, hayırlarda yarışanlar. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel aslında hayırlarda yarışıyordu. Çünkü onlar sabikun oldular.
Öyleyse kimdir sabikun? Sabikun, hayırlarda yarışanlar, yani hayır sahipleridir. Öyleyse bakalım ulul elbab olanların özelliklerine. Birinci özellik. Ali İmran 190-191. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor Allah Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ulul elbab olmanın birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Sabikun olmanın da birinci özelliği bu. Daimi zikre ulaşmadan kimse ulul elbab olamaz. Daimi zikre ulaşmadan kimse sabikun olamaz. Öyleyse ulul elbab muhtevasını giren insanlar ulul elbab makamının, ihlas makamının, salah makamının sahipleridir. Ulul elbab ve ihlas makamı iki kat cenneti ifade eder. Dördüncü ve beşinci kat cennetler irşada ulaşmak altıncı kat cenneti ihata eder. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek ve böylece Fevzül Azim'in sahibi olmak yedinci kat cenneti, adın cennetini ifade eder. Sevgili öğrenciler, öyleyse sabikun olmak dediğimiz zaman sabikun olma keyfiyeti dört kat cennet ihtiva ediyor. Üç basamakta tam dört kat cennet söz konusu. Cennetlerin muhtevasına bakalım. Allah Teala 26. basamakta olan amin olanların Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesine göre girecekleri cennetin Gurafan cenneti olduğunu söylüyor. Ve Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذِينَ آمِنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِينَ. Bu, onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlemektedirler, salih ameller işlemektedirler. Onları altlarından ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz diyor Allah-u Teala Gurafan cennetinde. Orada ebediyen kalacaklardır. Amellerinin karşılığın, amellerinin ecri ne güzeldir diyor Allah-u Teala onların. Kim bu insanlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar ve nefs tezkiyesini tamamlamışlar. Bu insanlar bu aşamada ulul elbab. Ulul elbab olanlar, daimi zikrin sahipleri, sabikunun ilk bölümü. Müşterek özellikleri ne? Bunlar da dahil olmak üzere bütün sabikun olanlar, yani ulul elbab makamının, ihlas makamının, es-salah makamının sahipleri, hepsinin müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Ulul elbabını zaten söylemiştik. İkinci özellikleri bu sebeple nefslerinin bütün afetlerinin yok olması. Nefslerindeki bütün afetler yok olmuş durumda. Daimi zikir nefslerindeki bütün afetleri yok ediyor. Ne oluyor? Afetlerin yerini faziletler alıyor. Yani nefsleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, faziletlerle dolu, ruhları gene Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletlerle dolu.
Öyleyse nefsle ruh tam bir uyum içerisinde kişi böylece nefsini de Allah'a teslim etmiş oluyor. Artık nefsine şeytanın herhangi bir konuda sözünü geçirebilmesi mümkün değil. Bu olay bitmiş. Allah'ın bütün emirlerini kişi yerine getiriyor ve yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor. İşte bu sebeple bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu cihetle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Üçüncü özellikleri ne? Allah-u Teala onların kalp gözlerini açmış. Dördüncü özellikleri ne? Allah-u Teala onların kalp kulaklarını açmış. Yani Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görüyorlar, Allah'ın söylediklerini kalplerinin kulağıyla işitiyorlar. Ve Allah ile konuşuyorlar. İster içlerindeki sesle Allah-u Teala ile konuşsunlar, ister benim sizinle konuştuğum gibi sesli olarak konuşsunlar. Ama bu insanlar Allah ile konuşanlardır. Bunlar zikir ehlidir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fes'elu ehle zikri in kuntum ta'lemun." Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli zikir daimi zikrin sahipleri. Aynı zamanda ehli zikir ehli tezekkürdür. Öyleyse ilk 4 vasıf sabikun olmanın temel vasıfları. Daimi zikrin sahibi olmak, bu sebeple nefslerinde hiç afet kalmamak ve kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu 4 temel vasıf 3 tane de özellik getiriyor. Birinci özellik bunların ehli tezekkür oluşları. İkinci özellik ehli hayır oluşları. Üçüncü tezekkür ehli hikmet oluşları. Allah Teala diyor ki hikmeti dilediğimize veririz. Ama kime hikmet verilmişse onlar büyük hayır sahibidir. Neden hayır sahibidir? Çünkü daimi zikrin sahipleri. Hayır sahibi ne demek? Derecat kazanan kişi demek. Bunlar hayatlarının her saniyesinde derecat kazanacaklar ölünceye kadar artık. Daimi zikre bir insan ulaştıktan sonra daimi zikirden geriye dönmesi söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir bir garanti verir kişiye. Ölünceye dek o kişinin kalbine şeytanın karanlıkları giremez, şeytan hüküm ferma olamaz. Allah'ın Resulleri ve Nebileri daimi zikre Allah-u Teala'nın yardımıyla gelirler. Yani muktesep olarak daimi zikri hak etmemişlerdir. Ama Allah-u Teala onlara bunu hediye olarak vermiştir. Lütfu keremiyle nimet eylemiştir. İşte böyle Allah-u Teala'nın bu tarzdaki verilerine vehbi diyor Allah-u Teala. Allah'ın bütün evliyası daimi zikri kesmi olarak iktisap ederek alırlar. Yani bütün gayretleriyle çalışırlar. Neticede daimi zikre ulaşırlar. Ama Allah'ın Resulleri ve Nebileri Allah'ın bir lütfu kerebi olarak vehbi olarak alırlar bunu Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın bir ikramıdır. Ve neden hayır sahibidirler? Daimi zikrin sahibi oldukları için. Ulu'l-Elbab makamındakiler daimi zikrin sahibi oldukları için hayır sahibidirler. Çünkü daimi zikirde oldukları için her an derecat kazanırlar. Peki neden ehli tezekkürdürler? Her an Allah ile konuşmak, konuları müzakere etmek imkanının sahipleridir. Ve Allah-u Teala'nın mutlaka nimetine müyesser olurlar. Allah-u Teala'ya sordukları sualin cevabını Allah-u Teala verir.
Onun için diyor, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Aslında zikir kelimesi ve tezekkür kelimesi aynı kökten geliyor. Mütezekkir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür eden demek, aynı zamanda zikreden demek. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman kişinin neden hayır sahibi olduğunu görüyoruz. Neden ehli tezekkür diye adlandırdığımızı görüyoruz. Bu altıncı vasfın ötesinde bir de yedinci vasıfları var. Bu sabikun adı verilen kişilerin yedinci vasıfları ehli hikmet oluşları. Onlar hüküm sahibi. Hem hakemlik yapabilecek olan özelliklerin sahipleridir. Adaletle hakemliği yaparlar. Hem hakimlik yapacak vasıfların sahipleridir. Hakimliği de adaletle yaparlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir müesseseye dikkatle bakın. 7 tane vasıf sahibi olan bir kişi, işte o kişi sabikundur. Bu vasıflar yoksa kişi sabikun olamaz. Sabikun olan kişi aynel yakinin sahibidir. Yani aynıyla, gözleriyle, kalbindeki gözlerle yakin hasıl edebilen kişidir. Kim bu dünyada doğarsa o kişi Allah'a göre gözleri görmesine rağmen kördür. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyene kadar kördür, sağırdır, dilsizdir. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diler, Allah Teala onun kör olmasına sebebiyet veren gözlerindeki hicab-ı mestureyi bir nevi görmekten men eden gözlüğü alır gözünden kişinin. Onların kulaklarındaki işitmekten men eden vakrayı alır Allah Teala. Onların kalplerindeki idrak etmekten men eden ekinneti alır. Böylece gören, işiten ve idrak eden birisi olur kişi. Bu bir ölünün dirilmesidir. Sen o sağırlara işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölülerdir diyor. Davete sadece işitenler icabet eder diyor Allah Teala. Bu noktada ne oldu? Kişi ölüyken dirildi. Baş gözleri irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladı. Kulakları irşat makamının sözlerini işitip manasına varmaya başladı. Kalbi ne indirdi? Kalbi de idrak etmeye başladı. Bu kişi dirildi. Ama bu kişi gene ölüdür. Kime göre ölüdür? Sabikuna göre ölüdür. Bu kişinin baş gözü, baş kulakları ve kalplerindeki idrak hassası çalışıyor. Ama kalplerindeki göz görmüyor, kalplerindeki kulak görmüyor, kalpleri Fuat sahibi değil. Gayb alemini, emr alemini gören bir kalp gözüne kişi sahip değil. Allah'ın söylediklerini işiten bir kalp kulağına kişi sahip değil. Bu açıdan kör, sağır ve dilsiz. Ne zaman ki bu kişinin kalp gözü açılır, Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlar, kalp kulağı açılır, Allah'ın söylediklerini duymaya başlar ve kalbindeki
İhbat fuada dönüşür. Kişi artık idrak eden bir hüviyete gelmiştir. Kalp kulağının işittiğini, kalp gözünün gördüğünü idrak eden üst seviye bir idrakin sahibi olmuştur. İşte o sabikundur. Nefsindeki afetlerin tümü yok olduğu için, yerini faziletler aldığı için, o kişinin etrafına zarar verecek bir yarışa girmesi mümkün değildir. O kişi sadece kimler varsa etrafında, bütün o insanlara hayır getirecek olan birisidir. Ve artık o hayırlarda yarışan birisidir. İlmel yakin kademesini bütünüyle aşmış, daimi zikre ulaşmıştır, aynel yakin kademesindedir. Aynel yakin ve hakkül yakin kademeleri hepsi sabikundur. Öyleyse aynel yakin nerede başlar? Ullel bab makamında başlar. Nerede biter? Salah makamının dördüncü kademesinde biter. Hakkül yakin, salah makamının beşinci kademesindeki olaydır. Öyleyse ullel bab makamının özelliklerini söylüyoruz. Sabikun'un birinci bölümü, ullel bab makamının sahipleri, kalp gözleri açılmıştır ama sadece zahiri alemdeki ana dergahın, yani şu anda namaz kılınan caminin içindeki manevi kesimi görür. Oradaki altın kapıyı görür. Oradaki altın para kümesini görür. Oradaki rahlelerin önünde açıldığı insan ruhlarını, onarlık sıraları görür. Ara kattaki, asma kattaki yedinci kata çıkabilen ruhları görür. Devrin imamını görür orada ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Önlerinde rahlelerde Kur'an-ı Kerim olan ruhlara ders verirken sağ kanat velisi oradadır, sol kanat velisi oradadır. Ullel bab makamı aynel yakinin birinci kademesidir. Ullel bab, lüblerin sahipleridir. Yani beş duyumuzla algılayamadığımız özellikleri algılayabilen kişidir. Aynel yakin orada başlar ve devam eder. Ne zaman ki Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir, o noktadan itibaren birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün gök katlarını gören bu kişi ihlas makamındadır. Ullel bab makamındaki zemin kattaki ana dergahı gören kişi nefsinin kalbiye daimi zikre ulaştıktan sonra bir mertebe müzeyyen olan kişidir. Kişinin aynel yakinden hakkül yakine ulaşabilmesi müzeyyen olma mertebelerinin 12.sinden sonra gerçekleşebilir. Öyleyse böyle bir dizaynda dikkatle bakın olaylara sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kişi ehl-i zikirdir.
daimi zikrin sahibidir. Hikmet sahibidir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimeye baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu sezmek imkanının, Allah-u Teala'ya sorarak öğrenmek imkanının sahibidir. Yani sezen, bilen ve Allah'tan sorup teyit alan bir hüviyeti vardır. İşte zemin kat gösterildiği sürece bu kişi aynel yakinin birinci kademesindedir. Burası ullelbap makamıdır. Göğün birinci katı gösterildiğinden itibaren kişi aynel yakinin ikinci mertebesine geçer. İkinci kademesine geçer. Ve yedi mertebe daha nefsinin kalbi müzeyyen olur. Birinci gök katında 2, 3, 4, 5, 6, 7. gök katında Allah-u Teala'nın her yeni katı göstermesiyle kalbindeki müzeyyen olmak, süslenme olayı, çevre genişledikçe görüş, rüyet alanı müzeyyen olmak daha geniş bir çevreyle süslenir. Ve 7. gök katının 7 tane alemini kişi görene kadar İhlas makamı devam eder. Allah Teala İhlas makamı için diyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini dinde halis kılmış Allah'ın dininde muhlisler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. Burası ihlas makamıdır. Ve ihlas makamının sahiplerinin yeri Cennetül Mev'adır. Naziat suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve innel cennete hiyel meva. Artık o cennet onlar için bir barınma yeridir diyor Allah Teala. Acaba kimdir bu insanlar? Ve emma men hafe makame rabbihi ve nehen nefse anil heva. Kim Rabbinin makamından, kendisine verdiği makamından korkarsa, haf söz konusuysa ve nefsi hevasından sakındırırsa, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o cennet onun için bir mevadır diyor Allah-u Teala. Nefslerinin hevasından kurtulan kişiler için, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmiş olan kişiler için. Burası 5. kat cennettir ve göğün 7 kademesi de burada gösterilir. Ne zaman bu kişi 7. katın 7. alemi olan indi ilahi görürse ve indi ilahinin namaz kılınan yerini, kesimini, boşlukta duran altın tahtları gördükten sonra ne zaman Sitretül Münteha'yı görürse o zaman o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği yerde kişi aynel yakinin İkinci makamı olan İhlas makamındadır. Ama Tövbe-i Nasuh'u Allah-u Teala'nın söylediği kelimeleri tek tek söyleyerek aşarsa
Allah-u Teala onu salah makamının birinci kademesine ulaştırmıştır. Yani tövbe-i nasuh bir sabikun için, hayırlarda yarışan için ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu tövbe-i nasuhu yapanlar için diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Ne demek? Vazgeçilmeyecek bir tövbe. Neshedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe. O günkü diyor Allah Teala Allah nebileri ve onların etrafındakileri utandırmayacaktır. Onlar diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler. Ve sağlarında olarak yürürler. Başların üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O ruhun da başının üzerinde salah nuru vardır. O salah nuru önlerinde ve sağlarındadır. Neden öyledir? Çünkü yeni bir nur için müracaatte bulunacaklardır Allah'a ve o yeni nur gelince o da salah nuru olacaktır ve sol taraflarında olacaktır. Allah Teala diyor ki kim böyle bir tövbe-i nasuh yaparsa biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Tövbe-i nasuh yapanın günahlarını örteriz buyuruyor Allah Teala. Kim tövbe-i nasuh yaparsa onun günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Sonra diyor derler ki Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Ondan sonra da derler ki Ya Rabbi bize mağfiret eyle. Allah Teala önce o kişinin günahlarını örtüyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Kim bu özellikleri taşıyorsa, yani tövbe-i nasuhu aşmışsa, tövbe-i nasuhu aşmış olması, tövbe-i nasuhu yapmış olması demek, Allah-u Teala tarafından salah makamına geçirilip, salah makamının birinci kademesine ulaştırıldı demek. Değişmesi mümkün olmayan bir tövbeden muradı ne? Kişi daimi zikrin sahibi hem de 8 mertebe kalbi müzeyyen olmuş olarak daimi zikrin sahibi bu kişinin artık nefsinin kalbinin kararması hiçbir şekilde mümkün değil. Nefsi tam bir aydınlığa bürünmüş ve tövbesini bozması mümkün değil. İnsanlar vardır tövbe ederler. İçki içmeye tövbe ettim der. Sigara içmeye tövbe ettim der. Kumar oynamaya tövbe ettim der. Bir süre sonra bakarsınız dayanamamış tekrar başlamıştır hepsine. Niçin tövbe-i nasuhun sahipleri tövbelerini değiştiremezler? Çünkü değiştirecek olan bütün faktörler, nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Artık nefsin afetleri yoktur ki kişi tövbesini bozsun. Öyleyse bozulmayan bir tövbe buradadır. Burada bozulmayan bir tövbe vardır. Bozulması mümkün olmayan bir tövbe, nasuh tövbe.
Allah-u Teala o kişiyi sala makamının birinci kademesi olarak nereye ulaştırıyor? Sala makamının birinci kademesinde bir tek şey var. Tövbe-i nasuh. Arkasından Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Ne kadar günahı varsa o kadar derecat veriyor kişiye. Günahlarını örtüyor. Bu da salah makamının ikinci mertebesi. Tahrim 8'in içinde yer alıyor. Peki salah makamının üçüncü mertebesi ne? Kullarının, bu ulul-elbab kullarının, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla talepleri üzerine, bu sefer de başlarının üzerinde, sol taraflarında salah nurunun sahibi olurlar. Öyleyse bu nura dikkatle bakın. Salah nuru 25-30 santim genişliğinde daire şeklinde bir nurdur. Ve bu nurun genişliği, daire çapı 10 santim civarındadır. Peki 6 ile 10 arasında değişir ve bir daire oluşturur. Yalnız bu nur parlak bir ışık vermez. Hafif bir ışığın sahibidir. Ama bütün salonu, bütün camiyi tavanda kaplayabilecek kadar da büyüyebilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada o kişiye Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi, kişinin salah makamının üçüncü mertebesine ulaşmasıdır. Üçüncü kademesine ulaşmasıdır. Dördüncü kademesinde ise kulunun talebi üzerine Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir, yani ona mağfiret eder. Allah Teala'nın o kişiye mağfiret etmesi söz konusu olur. İşte böyle bir dizayn, Allah Teala'nın kuluna mağfiret etmesi, onun mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları sevaba çevirmesi söz konusu olur. Burası salah makamının dördüncü mertebesidir. Burası irşada ulaşılan yerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahaba irşade ulaşmıştı. İrşade ulaşmak Allah'ın farz kıldığı bir şey. Diyor ki Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ucibu davete da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Bize dua edenin dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Ama şartla. Ne zaman onlar da bizim davetimize icabet eder de amin olurlarsa, o zaman biz de onların duasına icabet ederiz. Ve amin olduktan sonra onlar böylece irşada ulaşsınlar. O bizim temel hedefimizdir diyor Allah-u Teala. Umulur ki böylece irşada ulaşırlar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Öyle mi geliyor işaret? Evet. Allah Teala diyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki de
Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Ve bu imanla nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar, Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Hepsi irşad olmuş bütün sahabe. İşte irşada ulaşmak 6. kat cennetin sahibi olmak demek. Naim cennetleri. Maide suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konudan bahsediyor. Diyor ki: "Velev enne ehlel kitabi amenu vettekav lekefferna anhum seyyiatihim ve la ethalnahum cennetin naim." Eğer kitap ehli aminu olsalardı, takva sahibi olsalardı, elbette günahlarını örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Burada günahların üst seviyede örtülmesi söz konusu. Ne zaman örtüyor Allah-u Teala günahlarını? Günahlarını örtüyor, onları naim cennetlerine koyuyor. Ve 7. kat cennet, Cennetül Adn. Allah-u Teala Rad suresinin 22-23. ayetlerinde, evvela Rad 20-21-22 söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُؤَهْلِ سَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَاَچَ رَبَّهُمْ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ederler. Ve yemin misaklerini, ruhlarını Allah'laştırmak konusunda Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar. Ve Allah'a karşı huşu sahibi olurlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Şimdi burada hem Allah'ın zatına ulaşmayı hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir neticesine ulaşıyoruz. Çünkü Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَاَچَرَبِهِمْ dedikten sonra diyor ki, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir dedikten sonra diyor ki, ve ekamus salata, ve namazı ikame ederler, ve enfeku mimma razaknahum sırren ve alaniyeten. Ve enfeku mimma razaknahum, Allah'ın onları rızıklandırdığı şeylerden infak ederler diyor. Ne yaparlarmış? Nefslerinin kalbine rahmeti, fazlı ve salavatı gönderirler. Ve bir yere kadar aleni olarak zikir yaparlar. Yani dilleriyle, ya sesle ya sessiz zikir yaparlar. Bu aleni zikirdir. Aleni olarak nefsin kalbindeki nurları Allah'ın gönderdiği fazılları o kişinin kendi nefsinin kalbine yerleştirmesidir. Allah nefsin rızkını fizik vücut vasıtasıyla gönderiyor. Allah'a göre bu bir rızıktır ama fizik vücuda göre infaktır. İnfak keyfiyeti nefsin kalbini tamamen dolduruyor nurla.
ne olmuştur o zaman? Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikir artık kalp zikridir. Kişi bu noktaya kadar aleni olarak zikir yaparken ya sesli aleni zikir ya da sessiz zikir, ama dili kımıldayıp kişi hep Allah, Allah, Allah diye sesle veya Allah diye sessiz aleni zikir yapıyor. Ve nefsinin kalbini infak ediyor. Sonra sırrına giriyor konu. Kişi kalp zikri yapıyor. Ve zikir hafî zikir oluyor, sırren oluyor. Ve nefsin kalbi daimi zikir muhtevasına ulaşıyor. Daha sonra daimi zikir külli zikre dönüşüyor. Ve yedreûne bilhasenâti seyyiât ediyor Allah Teala. Ne oluyor? Allah Teala salah makamının 5. mertebesinde, 4. kademesinde o kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. 5. mertebesin 4. mertebesinde onun günahlarını örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Ve bu günahların sevaba çevrilmesinden sonra bu kişi yeni bir noktaya ulaşıyor. İradesini de Allah'a teslim ediyor. Yaptıkları şey ne? Günahları seyyiati hasenat ile karşılayanlar. Yani irşat makamının sahipleri. Fusilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a davet ederler ve Allah'a teslim olduklarını da söylerler. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenat ile önle. Seyyiatı hasenat ile önlemek yetkisi herkese verilmez. Verildiği kişiler, onlar diyor Allah Teala, hazzün azimin sahipleridir. Yani irşat makamının sahipleri. Çünkü hem sevapların günaha çevrilmesi, hem Allah'a çağırmak, bunlar irşat makamının işaretleri ve Allah'a teslim olarak, iradenin de teslimi burada devreye giriyor. Oradaki teslim, iradenin teslimidir. Ve 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz Rad suresinin. Adın cennetleri onlarındır diyor Allah-u Teala. Girecekleri adın cennetleridir. İşte onlar hakkül yakinin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sabikunun en üst noktasında olanlar, adın cennetlerine girecek olanlardır. Bunlar iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Fusilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'a teslim, iradenin teslimini de içeriyor. Kişiyi irşat makamına ulaştırıyor. Adın cenneti, cennetleri zaten çoğul olarak kullanılır hep. 3 grup cennettir. 2 grup bir aradadır. Bunlar irşat makamını Allah-u Teala'nın tayin ettiklerinin cennetleri, bütün kavimlerdeki Resullerin cennetleridir. İkisi bir aradadır. Üçüncüsü ise ayrıdır. O devrin imamının
bütün devirlerde devrin imamlarına ait olan adn-ı cennetidir. İşte burası, yani Allah'ın tasarrufuna ulaşmak, burası sabikunun en üst noktasıdır. İrşat makamına Allah'ın tayin ettiği herkes gene sabikundur ama ad cennetlerinin sahibidir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin olmuşlardır. Fevzül azim, ecrün azim, hazül azim onlarındır. Ve onların üzerinde her kavimdeki Resuller vardır. Onların üzerinde de devrin imamları vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha bir güzel dersimizi, üniversitemizin bir yeni dersini, sabıkın olmak konusunu burada inşallah tamamladık. Allah-u Teala'nın dizaynına beraberce baktık ve dersimizi inşallah burada tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler,

ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır
ve diriden ölüyü çıkarır ve arzı toprağa ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar
ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler. Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı.
Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman, onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık delalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz, insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı.
ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah âlidir, yücedir, kebirdir, büyüktür.
Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vechin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi
tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı.
ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah yaptığınız şeyleri görendir. Onlar sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese? Onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti,
yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar, münafıklar, birliklerin, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

mutluluk Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin ederiz.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Halife, bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz 4 saat devam edecek olan Vel-Asr Suresi. Vel-Asr Suresi Kur'an'ın ruhudur. Bütün Kur'an-ı Kerim'i muhtevasına alan bir sure. Çok kısa, en kısa surelerden birisi. Vel-Asr Suresi hakkında İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Kaybolması mümkün değil. Mümkün değil ama biz bir an için Kur'an-ı Kerim'in kaybolduğunu düşünelim. Farz-ı muhal Kur'an-ı Kerim'in kaybolduğunu düşünelim. Vel-Asr Suresi tek başına bütün Kur'an'ı muhtevidir diyor. Biz mi ne diyoruz? Aynı şeyi söylüyoruz. Allah da aynı şeyi söylüyor. Vel-Asr Suresi birinci basamaktan 28. basamağa kadar Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağını da muhtevasına alır. Öyleyse sizlere Vel-Asr Suresini sunarak aslında bütün Kur'an'ı sizlere anlatmış olacağız. Vel-Asr Suresi şöyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-Asr. İnnel insani innel insane lefî hüsr illellezîne âminû ve amilüssâliâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Allah Teala buyuruyor ki asra yemin

lefi insanlar hüsrandırlar. İllellezine aminu, ama aminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salihati, nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç. Ve tevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler. Yani hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç. Ettevasav ve sabr, sabrı tavsiye edenler hariç.

لسه ilk muhteva bütün insanların hüsranda oluşu. Hüsranda olmak ne demektir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsran Kur'an-ı Kerim'de bir işaret. Allah Teala ilk tarifi veriyor Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yalanlarsa, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olmanın cennet ve cehennemle alakasına bakıyoruz. Müminun suresi 102 ve 103. ayetler. Allah Teala Müminun 102'de diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları ağır gelirse, affedersin, bu müminin 102, tersi, kimin sevap tartıları mizanlar kurulunca ağır gelirse, yani sevapları günahlarından fazla olursa, onlar takva sahipleridir. Yani onların girecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceği ifade ediliyor. Kaf suresinin 32 ve 31 ve 32. ayetlerinde de Allah Teala diyor ki, cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı.

Kazamatu adune. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir. Yani hadi girin cennetin içine. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için ve bütün hafiz olanlar başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki takva sahiplerinin gidecekleri yer cennettir.

Ve kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer takva sahibi olmaları hasebiyle Allah'ın cennetidir. Allah Teala evap olanlardan bahsediyor. Evap olanlar ruhlarını dünya hayatındayken Allah'a ulaştırıp ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. O sığınakta yok olanlar evap olanlardır. Allah Teala Sebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba." İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşmak için yola çıkış günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde "Vallahu indehu hüsnül meab" buyuruluyor. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların sevap tartıları mutlaka günah tartılarını aşar. Ve onlar hüsrandan mutlaka kurtulurlar. Hüsranda olanlar günah tartıları sevap tartılarından fazla olanlardır. İşte müminin 103. Kimin de günah tartıları sevap tartılarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Demek ki hüsranda olanlar cehenneme gidecek olanlar ve kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Allah-u Teala başlangıçta bir atıf yapıyor. Bütün insanlar hüsrandadır diye başlamış. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Hangi sebeple? Kazandıkları dereceler itibariyle. Hüsranda olmak, kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olması hali. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemezse bir insan, Allah Teala onun amellerinden eksiltme yapıyor. Ve kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla oluyor. Onlar da hüsranda olanlar. Başlangıçta bütün insanlar hüsrandadırlar. An şart. Hangi şartın içinde? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde hüsrandalar. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Bu başlangıç bilgisini aldıktan sonra gelin beraberce bakalım Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bize ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala: "İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha
اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar muhakkak ki kesinlikle bize mülaki olmayı, bize ulaşmayı dilemezler. Onlar ruhlarını ölmeden evvel hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala ve onlar bizim ayetlerimizden gafildir diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek kişiyi Allah'ın katında cahil kılıyor veya alim kılıyor. Dünya üzerinde alınan diplomalar Allah'ın katında hiçbir değer ihraz etmiyor, hiçbir değer taşımıyor. Kim diyor Allah Teala bize mülaki olmayı dilemezse, yani ruhunu ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezse, onlar bizim ayetlerimizden gafildir diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafildir ve gidecekleri yer ateştir diyor. Hangi sebeple diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir. Yani belli ki kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla bu kişinin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin mutlak olarak kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla. Ama kim amin olursa, onlar hüsranda değil, onların da kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse, başlangıç muhtevasına bakıyoruz. 28 basamaklık bir İslam merdiveni görüyoruz. Birinci basamak, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki basamak. İkinci basamak da öyle. Birinci basamakta olayları yaşarız. Allah'a ulaşmayı ister dilesin, ister dilemesin, herkes olayları yaşar. İkinci basamak, olayların değerlendirilmesi ve olaylar karşısındaki tutumu sergilemek. Herkes olayları yaşar ve kendisine göre bir hüküm çıkarır. Olayları herkesin farklı bir değerlendirmesi söz konusu olur. Ama bu değerlendirme Allah için son derece önemli. Olayları değerlendiren insanların bu değerlendirmesinde Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelleyenler, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar başka insanların Allah'a ulaşmayı dinlemelerine mani olan uzak dalalet içindeki insanlardır. İşte Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesi onlardan bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا.
İnnellezîne keferû ve zalemû. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki kafirlerdir. Kafirdirler onlar. Ve Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başka insanlara zulmetmişlerdir. Bu sebeple zalimdirler. Zulmettikleri için derecat kaybetmişler. Kendilerine de zulmetmişlerdir. Bu sebeple yeniden zalimdirler. Hem kendilerine zulmedenlerdir, hem de başkalarına zulmedenlerdir. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar söz konusu ve gidecekleri yer cehennem. Yetmez, Allah'ın ayetlerinden de gafiller. Cehenneme gitmelerinin sebebi ise bunların kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması, hüsranda olmaları. Allah Teala diyor ki İllellezine amenu, ama amen olanlar hüsranda değillerdir. Niçin değillerdir? Madem ki bütün insanların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla başlangıç noktasında, bu insanlar için de öyle. Herkes aslında başlangıçta bu noktada. Yani kaybettikleri dereceler fazla olan insanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler farklı bir dizaynı oluşturuyor. Allah-u Teala Yunus Suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki insanlardan bahsediyor. Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde bu insanların mümin olmadıklarından bahsediyor. Ve o mümin olmayan insanların durumunu söylüyor Allah Teala. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim'deki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam olduk, İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki amin olun ki amellerinizden Allah bir şey eksiltmesin diyor. Yani kişi amene olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Eğer realitede değilse Allah-u Teala o kişi ölene kadar onu o seviyede tutuyor. Ama öldüğü zamana kadar Allah'a ulaşmayı o kişi dilemediyse onun derecelerinden eksiltme yapıyor.
kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla oluyor. Peki realitede aslında herkesin kaybettiği dereceler normal standartlarda kazandıklarından fazla değil mi? Normalde öyle. Ama kim öyle değilse onları da Allah-u Teala derecelerinden eksiltmek suretiyle kaybettikleri dereceleri fazla hale getiriyor. Şimdi biz herkesin normal standartlarda kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğu bir ortam düşünüyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki genel çerçeve budur. İnsanlar Allah'a dinemiyorlarsa mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Hal böyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyince nasıl oluyor da hemen cennete giriyor? Cennete girebilmenin temel standardı kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ama bu kişinin kaybettiği dereceler fazla. Öyleyse Allah'ın bir formülü olması lazım burada. Bir kurtuluş reçetesi olması lazım. Var. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, ey amel olanlar, eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizin günahlarınızı örter ve size ayrıca mağfiret eder ve size furkanlar verir diyor. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği demek. Evvela kişinin görmesi üzerine furkan veriyor. İrşat makamını diğer kişilerden ayırmasını sağlıyor Allah-u Teala. Sonra irşat makamının söylediklerini işitmek, manasına varmak istikametinde o kişiye yardımcı oluyor, furkan veriyor. Sonra da o kişinin günahlarını örtüyor Allah-u Teala ve sevaba çeviriyor. Ama önce örtüş, daha sonra irşat makamına ulaştığında günahların sevaba çevirmesi olayı sonra tahakkuk ediyor. İşte Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kişiye furkanlar verdiğini, onların günahlarını örttüğünü ve daha sonra da onlara mağfiret edeceğini söylüyor. Bütün insanlar kör, sağır ve dilsiz olarak bu dünyaya gelirler. Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kör, sağır ve dilsizdir. Yani o kişinin görme hastasının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Gözlerinin görme uzvunun üzerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli perde. Kulaklarında vakraysın bir engel vardır. İşitme hastası mühürlüdür. Kalbinde ekinet isimli bir engel vardır. Kalbindeki idrak hastası mühürlüdür. Kalbi mühürlüdür. Allah-u Teala görme hastasının üzerindeki engeli alıyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Gören bir insan oluyor. Bir irşat makamını başkalarından ayırabilen bir insan oluyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Ve işitme hastasının mührünü açıyor. Kalbindeki ikindeti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ve kalbin içine ikindet koyuyor. Kişi Allah'a diledikten sonraki 7 dakika içinde, en çok 7 dakika içinde bu 7 işlem tamamlanır. 2 görme, 2 işitme, 3 de idrak. Kalpten ekinletin alındıktan sonra kalbin içine ihbatında konulması söz konusu oluyor. 7 tane furkan veriyor Allah-u Teala bu kişiye. O kişinin
işitme hassası, görme hassası, idrak hassası ve buna ait olan uzuvların hepsi iş göremez durumda. Ama bunların hepsi açıldığı zaman kalbin içine iman giriyor. Kişi sadece Allah'a inanmakla kalmıyor. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. İki, ve bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, bu aşamada üç inancın sahibi kişi. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın olmaması halinde, kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde, bu kişi gördük ki hüsranda, bu kişi gördük ki günahları sevaplarından fazla, bu kişi gördük ki Allah'ın ayetlerinden gafil. Aynı zamanda sevgili kardeşlerim, bu kişi dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette. Diyor ki Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde, Allah Teala'nın dizaynı şöyle: Allah'a ulaşmayı dilemeyenler açısından değerlendirmiş Rad suresinin 27. ayet-i kerimesini. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedir diyor. Allah amir olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır diyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Yani iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar dalalette değil. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Onlar dalalette. Allah amini olmayanı, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır diyor Allah Teala. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes aynı zamanda dalalette. Bunca alim geçinen insanın Allah'ın karşısında ne kadar zavallı, ne kadar aciz olduklarını görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sırf Kur'an'daki hakikatleri bilmedikleri için ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Peki dalalette olanlar nereye gider? Gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte A'raf suresi 178. ayet-i kerime, hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda. Gene gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. A'raf 178 ise ikisini birden söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda ve dalalette. Hüsranda olanlar aynı zamanda dalalette olanlardır diyor. 179'da ise diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler, göremezler.
Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Dalalette olan bu insanlar bizim ayetlerimizden gafildir diyor. İşte bir defa daha Allah-u Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu da alıyor muhtevanın içine. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, yani birinci ve ikinci basamakta kalan bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilenseler derhal yedinci basamağa ulaşacaklar.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kulu olur. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime, وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar diyor,

tağuta kul olmaktan iştirab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Sonra onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Kullarımı ifadesini kullanmış Allah Teala, tağuta kul olduklarını da söylüyor önce. Demek ki sahabe tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Hem dünya saadetini hem cennet saadetini elde etmişler. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a münip olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu onları tağuta kul olmaktan kurtulmuş, kurtarmış. Peki, kimin kulu olmuşlar? Allah'ın kulu olmuşlar. Peki, tağuta dost iken Allah'a dost olmak da söz konusu mu? Allah'a ulaşmak dileniyor diye, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağuta kul olmaktan kurtulur da, tağuta dost olmaktan kurtulur da Allah'a dost olur mu? Allah o kişiye dost olur mu? Evet, olur. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tağute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Ve onlar da nurdan zulmete ulaştırılırlar, tağut tarafından. Öyleyse amin olanlar, Allah'a inananlardan, amin olanlar sadece onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a inanan insanların %90'ından fazladır. Ama bunlardan kurtuluşa ulaşabilenler, insanların %10'undan azdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamakta bir hedefe ulaşıyor. Burası o kişiyi mutlaka cennete götürüyor. Bu noktada bu kişi hüsrandan kurtuluyor, dalaletten kurtuluyor. Tağuta dost olmaktan kurtuluyor, tağutun kulu olmaktan kurtuluyor. Allah'a dost oluyor, Allah'ın kulu oluyor. Allah'ın ayetlerinden gafil, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, dilediği zaman gafletten kurtuluyor. Küfürden de kurtuluyor mu? Görüyoruz ki, amin olanlar Allah'ın dostu, müminler, kafirlerse tağutun dostu. Öyleyse amin olan Allah'a ulaşmayı dileyenler, mümin. Dilemiyor ama adam Allah'a inanıyor. İnanması onu kurtarmıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. O kişi hüsranda kalmaya mahkumdur. Cehenneme gitmeye mahkumdur. Bir defa tebliğ herkese yapılır. Tebliğe muhatap olan insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileme tebliği mutlaka herkese ulaşır. İkiye ayrılır insanlar. Tebliğe duyarsız kalanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama karşıda çıkmayan insanlar, yani tebliğe muhatap olanlar baştan ikiye ayrılıyor, tebliği kabul edenler, etmeyenler. Tebliği kabul eden zaten Allah'a ulaşmayı dileyendir,
Allah'ın cenneti için ehil olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda olay bitmiştir. Şimdi kabul etmeyen tarafa dönüyoruz. İki grup oluşuyor. Bir, itiraz etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama itiraz da etmiyor. Sesini çıkarmıyor. Tesir de almıyor. İkinci grup karşı çıkıyorlar. İşte duyarsız olanlar için Allah Teala şöyle söylüyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Habibim, o kafirler için sen onlara anlatsan da anlatmasan da, onları davet etsen de etmesen de onlar için eşittir. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Bu sebeple diyor Allah onların görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Sem'i isimli işitme hastalarını mühürler. Basar isimli görme hastasının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Gizli perde. Ve onların kalplerini mühürler diyor Allah Teala. Onların kalplerini mühürler. Yani kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Görme hastası olan basarı mühürler, işitme hastası olan semi hastasını mühürler. Hastaların üzerine mühür koyar. Kim bu insanlar? Kendilerine tebligat yapılmış, kabul etmemişler ama karşıda çıkmamışlar. Peki karşı çıkanların durumu ne? Onları da Allah Teala İsra 45 ve 46'da anlatıyor. Diyor ki, Habibim sen Kur'an'ın da Allah'ın tekliğini ifade ederek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman, anlattığın zaman o yevmil ahire, insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız diyor. Onların yani gözlerinin üzerine görme uzuvlarının gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gözlerin üzerine böylece bir gizli perde koyuyor. Başlangıçta ne yapmıştı? Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine perde koymuştu. Şimdi gözlerin üzerine perde koyuyor. Çünkü bu insanlar, İsra 45 ve 46'daki insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şiddetle karşı çıkanlar. Devam ediyor Allah Teala, seni işitmemeleri için, işitmelerine engel olmak için onların kulaklarına bakra koyarız. Seni idrak etmemeleri için, etmelerine mani olmak üzere onların kalplerine ekinnet koyarız. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Uzuvlar da engellendi. Eğer kişi tesir almazsa davetten, kendisine tebliğ yapıldığı zaman bu tebliğ tesirsiz kalırsa Allah Teala onların hastalarına engeller koyuyor. Arkadan da uzuvlarına. Eğer kişiler karşı çıkarlarsa evvela uzuvlara engel koyuluyor, sonra da hastalara. Ama her açıdan bu kişilerin hem hastaları hem de uzuvları Allah'ın sistemlerine kapalı oluyor. Öyleyse bu badireden ileri çıkabilenler sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemişlerse ne oluyor? İkinci basamakta Allah'ın seçtiklerinden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Diler dilemez Allah Teala onların kalplerindeki bu talebi işitiyor, biliyor ve görüyor.
Diyor ki Allah-u Teala, Allah-u Basirul Binibat, Allah kullarını görendir. Allah-u Semî'ül Alîm, Allah işitir ve bilir. Kişinin kalbindeki talebe bakıyor Allah-u Teala, talep oluşacak mı, oluşmayacak mı diye ve görür görmez talebi işitiyor ve biliyor ve görüyor Allah-u Teala. Görür görmez de işitiyor ve biliyor. Üç unsur aynı anda gerçekleşiyor. Ve derhal böyle bir şey, Allah'ın bu talebi görmesi, rahim esasıyla tecelli etmesine sebebiyet veriyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması burada devreye giriyor. Allah'ın rahmen esması kişinin dünyadaki yaşaması için bütün şartları tahakkuk ettirdiği sistemi içerir. Ama rahim esması manevi alanda insanla kul arasındaki ilişkileri dizayn eder. Allah'ın o kişinin kalbine daha sonraki kıdemede göndereceği rahmet, faz ve salavat nurları, bunların hepsi Allah'ın rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın o kişinin görme hassasındaki, işitme hassasındaki, idrak hassasındaki, görme uzvundaki, işitme uzvundaki, idrak uzvundaki bütün negatif faktörlerden o kişiyi kurtarması ve onu gören, işiten ve idrak eden bir insan haline getirmesi bundan sonra tahakkuk ediyor Allah'ın rahim esması ve tecellisinin neticesi. O kişinin 7 tane Furkan'la kör, sağır, dilsiz ve ölüyken canlı, işiten, gören ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşmasını sağlıyor Allah Teala ve bu Furkanların her biriyle onun günahlarının 7'de biri kadar, 7 tane Furkan'la 7'de birini o kişinin sevaphanesine kaydediyor ve 7 dakika içerisinde o kişinin bütün günahlarını sıfırlıyor Allah Teala, bütün günahlarını sevapla karşılamış oluyor. Artık kişinin ne kadar günahı varsa o kadar da sevabı ilave edilmiş durumda. Kişinin kendi sevapları da zaten var olduğu cihette. Bu kişi sevapları günahlarından fazla olan bir kişi, yani hüsranda olan bir kişi değil. Kişinin özelliklerine baktığımız zaman bu kişi küfürde değil, kafir değil artık. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mümin. Bu kişi tağutun dostuyken Allah'ın dostu olmuş. Bu kişi dalaletteyken hidayet üzere olmuş. Bu kişi hüsrandayken hüsrandan kurtulmuş. Bu kişi cehenneme gidecekken cehennemden kurtulmuş. Cennetin birinci katı onun olmuş. Bu kişi tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Bu kişi tağutun dostuyken Allah'ın dostu olmuş. Bu Allah'ın dostluğunu bir başka ayet-i kerime grubunda daha görüyoruz. Yunus 62, 63, 64. Burada Yunus 62, 63 ve 64'te Allah Teala diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsinun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul bishra fil hayati dunya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir.
ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Aynı zamanda kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şirkten kurtulur. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Menibine ileyhi ve tekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Her biri ayrı bir hizip oluşturur. Onlar şirkte olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir başka özelliği de şirkte olmak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten de kurtulur. Takva sahibi olur. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin muhtevası içinde. Öyleyse burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Vel-Asr suresinin 1. bölümü olan Allah'a ulaşmayı dileme faslı tamamlanıyor. 28 basamağın ilk 7'si. 4. basamakta Rahim esmasıyla tecelli eden Allah Teala, 5. basamakta o kişinin görme hassasıyla gözündeki engelleri alıyor. 6. basamakta işitme hassasıyla kulağındaki engelleri alıyor. 7. basamakta idrak hassasıyla kalbindeki engeli alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Ekinleti alarak ihbat koyuyor. Böylece kişi 7 tane furkan veriyor ve kişinin günahları tamamen örtülüyor. Bu kişi 1. kat cennete ehil oluyor. Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim. 2. 7 basamakta 14. basamağa kadar devam ediyor konu. 3. basamakta 21. basamağa kadar devam ediyor. 4. 7 basamakta da 28. basamağa kadar devam ediyor. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor Kur'an-ı Kerim. Bundan 14 asır evvel gördüğünüz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağı tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bütün güzelliklerin sizlerle birlikte olmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar temennisiyle ve dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a tutti.
1: Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet, seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak, bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır. Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç niyazı Allah'ın emrettiğini emretmektedir. Ya nefret eden insan, o da nefret ettiğine kötülük etmek ister. Bu da şeytanın o kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın dostları değil miyiz? Bizler şu anda Rabbimizin etrafındaki birinci daireyi teşkil etmiyor muyuz? Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için en çok bizim mutlu olmamızı Allah Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksınız. 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Neme lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim.

çoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onları ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse, onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek, o zaman bundan vazgeçmeyiz. Devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa, bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden bizi hep bu istikamette konuşturuyor? Belli değil mi sebep? İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ın bu kanununu bilmiyorlar. Mutluluklarının başka insanları mutlu etmekten geçtiğini bilmiyorlar. Halbuki bunu gerçekleştirebilseler, başka insanları mutlu edebilseler, her birine verdikleri mutluluğun toplamını kendilerinin yaşadığını hissetseler, bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse, biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek, o kadar mutluluğu Allah bize de yaşatacağı cihetle bu elimizdeki mutluluk standartlarının

büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre hep en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrenseler aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar sevmeyenlere de yardım etmeye çalışmalısınız. Sevmeye çalışmalısınız. Sevgi, mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde yaşıyormuşuz? İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için ne kadar çok insanı sevmişsek, ne kadar çok insanı mutlu etmeye çalışmışsak biz o kadar mutlu oluruz. Anahtar başkasında değil, bizde, bizlerin elinde. Hedefimiz ne? Hedefimiz mutluluk. Nasıl elde edeceğiz? Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek. Bu etrafımızdaki insanlar şu anda bizimle beraber burada yaşayanlar olabilir. Veya telefonla ulaşabileceğimiz başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim.
Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde, hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındakini mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem, o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya 3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece, etti 5. C'ye 7 derece, etti 12. D'ye 9 derece, etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onları verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını arttırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirseniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. Ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki kanunu mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum. Ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye
Hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine. Onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve eğer etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur. Başaramasa da o gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız kendinize dikkatle bakın, tetkik edin kendinizi. O tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır.
İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı açık. Allah Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah Teala'nın bütün emirleri. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a iradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insana %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi %81'e çıkarır. Muhlis olmak 90'ı aştırır. İradeyi Allah'a teslim etmek %100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarından nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa, bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne ka köfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değildir. Öyle insanların zannettiği gibi bir süre cehennemde kalıp ondan sonra oradan çıkıp cennete girmek diye bir olay ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an-ı Kerim'de ardarda gelen üç kitapta hiçbirinde mevcut değildir. Bir insan ne kadar derecat kazanırsa o dereceleri kazandığı sürece o kadar mutlu olur ve sadece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Sevgili kardeşlerim, bu durumda yapılması lazım gelen şey nedir? Ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmek. Bu elinizdeki en sağlam anahtardır. Bu elinizdeki en büyük imkandır. Her zaman etrafınızda insanlar var olacaktır. Çünkü insanlar toplu halde yaşarlar. Hep başka insanların vücuda getirdiği şeyleri satın almak mecburiyetindedirler. Öyleyse başka insanlara mutlak ihtiyaçları var. Hepimizin eğer elbiseye ihtiyacımız varsa terzilere muhtacız. Kumaş dokuyuculara muhtacız. Eğer yemeğe ihtiyacımız varsa meyveleri yetiştirenlere muhtacız. Hayvanları besleyenlere muhtacız. Yiyecek hayvanlarını, kuzuyu, keçiyi, danayı, sığırı yetiştirenlere muhtacız. Sevgili kardeşlerim, her zaman birilerine muhtacız netice itibariyle. Çünkü hiç kimse her şeyi kendisi yapamaz. Ama güzel bir sistem kurulmuş. Herkes kendi yaptığı iş karşılığında para alacaklar, para kazanacaklar. O kazandığı parayla da istediği yiyeceği almak imkanının sahibi olacaktır. Allah Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık vardır. Bir davranış biçimi farklılığı vardır. Cennette veya cehennemde ayrı bir yer vardır. Neden Allah Teala bir kat cehennem demiyor da yedi kat cehennem diyor? Bir kat cennet demiyor da yedi kat cennet diyor? İkisi de bir muhteva taşıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların derece derece kazandıkları veya kaybettikleri derecelerin neticesinde gidecekleri yer, kaybettikleri dereceler fazlaysa gidecekleri yer yedi kat cehennemden bir tanesidir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa onların gidecekleri yer yedi kat cennetten bir tanesidir. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve kanunlarını koyar. Önce Tevrat'a koymuş, sonra İncil'i koymuş, sonra da Kur'an-ı Kerim'e koymuş.
İncelediğimiz zaman ne görüyoruz? 7 safa, 4 tane teslim.